0: 13. cüz.
1: Dinleyeceğiniz bu cüzde Yusuf suresi 53 ila 111. ayetler, Ra'd ve İbrahim surelerinin meali yer almaktadır.
0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yine de ben nefsimi temize çıkarmıyorum. Çünkü nefis, Rabbimin acıyıp koruması dışında daima kötülüğü emreder. Şüphesiz Rabbim çok bağışlayan, pek esirgeyendir. Kral dedi ki, onu bana getirin, onu kendime özel danışman edineyim. Onunla konuşunca, bugün sen katımızda yüksek yeri olan güvenilir birisin dedi. Yusuf da, beni ülkenin hazinelerine tayin et. Çünkü ben çok iyi korurum ve bu işi bilirim dedi. Böylece Yusuf'a orada dilediği gibi hareket etmek üzere ülke içinde yetki verdik. Biz dilediğimiz kimseye rahmetimizi eriştiririz. Güzel davrananların mükafatını zayi etmeyiz. İman edip de sakınanlar için ahiret mükafatı daha hayırlıdır. Yusuf'un kardeşleri tahıl almak üzere gelip huzuruna girdiler. Kardeşleri onu tanımadıkları halde Yusuf onları tanımıştı. Yüklerini hazırlayınca, sizin baba bir kardeşinizi de bana getirin dedi. Görüyorsunuz ki ben ölçeyi tam dolduruyorum ve ben iyi bir ev sahibiyim. Eğer onu bana getirmezseniz artık bende size verilecek tahıl yoktur. Bana hiç yaklaşmayın. Kardeşleri, onu babasından isteyeceğiz, kuşkusuz bunu yapacağız dediler. Yusuf, emrindeki gençlere dedi ki, ödedikleri bedeli yüklerinin içine koyun. Umarım ki ailelerine döndüklerinde bunun farkına varırlar ve umarım yine gelirler. Babalarına döndüklerinde, ey babamız, artık bize erzak verilmeyecek. Çünkü kardeşimizi istiyorlar. Kardeşimizi bizimle beraber gönder de erzak alalım. Biz onu mutlaka koruyacağız dediler. Yakup dedi ki, daha önce kardeşi Yusuf hakkında size ne kadar güvendiysem, bunun hakkında da size ancak o kadar güvenirim. En iyi koruyucu Allah'tır. O, acıyanların en merhametlisidir. Eşyalarını açtıklarında ödedikleri bedelin kendilerine geri verildiğini gördüler. Dediler ki, ey babamız, daha ne istiyoruz? İşte bedelimiz de bize geri verilmiş. Yine ailemize yiyecek getiririz. Kardeşimizi koruruz ve bir deve yükü de fazla alırız. Çünkü bu getirdiğimiz az bir miktardır. Yakup şöyle cevap verdi. Aşılamaz engellerle kuşatılmanız hariç, onu bana mutlaka getireceğinize dair Allah adına yeminle kesin söz vermediğiniz takdirde onu sizinle beraber göndermem. Ona hepsi de kesin söz verince, söylediklerimize Allah şahittir dedi. Sonra şunu söyledi. Oğullarım, şehre hepiniz bir kapıdan girmeyin. Ayrı ayrı kapılardan girin. Ama Allah'tan gelecek hiçbir şeyi sizden savamam. Hüküm Allah'tan başkasının değildir. Ben yalnız O'na güvenip dayandım. Güvenecek olanlar yalnız O'na güvenip dayansınlar. Babalarının kendilerine emrettiği şekilde girdiklerinde emrine uymuş oldular. Fakat bu, Allah'tan gelecek hiçbir şeyi onlardan savamazdı. Ancak Yakup'un duygularından kaynaklanan bir ihtiyacı gidermiş oldu. Şüphesiz o ilim sahibiydi. Çünkü ona biz öğretmiştik. Fakat insanların çoğu bilmezler. Yusuf'un huzuruna girdiklerinde öz kardeşini yanına aldı ve ona gizlice, ben

gerçekten senin kardeşinim. Onların yaptıklarına üzülme dedi. Yusuf, onlar için yüklerini hazırlattığı zaman saraya ait bir su kabının kardeşinin yükü içine konmasını sağladı. Sonra arkadan seslenen biri, "Ey kafire, siz mutlaka hırsızsınız," diye bağırdı. Kardeşleri onlara dönerek, "Ne arıyorsunuz?" dediler. "Kralın su kabını arıyoruz. Onu getirene bir deve yükü bahşiş var," diye cevap verdiler. İçlerinden biri, "Ben bu söze kefilim," dedi. Onlar, "Allah'a and olsun ki bizim bu yerde fesat çıkarmak için gelmediğimizi siz de biliyorsunuz, biz hırsız da değiliz," dediler. Görevliler, "Peki yalan söylüyorsanız sizde bunun cezası nedir?" diye sordular. "Onun cezası, kayıp eşya kimin yükünde bulunursa onun buna karşılık alıkonulmasıdır. Biz zalimleri böyle cezalandırırız," dediler. Bunun üzerine Yusuf, kardeşinin yükünden önce onların yüklerini aramaya başladı. Sonra da su kabını kardeşinin yükünden çıkardı. "İşte biz Yusuf'a böyle bir tedbiri öğrettik. Yoksa Allah dileyip bunu öğretmeseydi, kralın kanununa göre kardeşini alıkoyamazdı. Biz dilediğimizi derecelerle yükseltiriz. Her ilim sahibinin üstünde daha iyi bilen birisi vardır." Dediler ki, "Eğer o çaldıysa daha önce onun kardeşi de çalmıştı." Yusuf onlara belli etmeksizin içinden şunları geçirdi: "Asıl sizin durumunuz kötü. Allah sizin suçladığınız hususu çok iyi bilmektedir." Dediler ki, "Ey aziz, gerçekten onun çok yaşlı bir babası var. Onun yerine içimizden birini alıkoy. Şüphesiz biz seni iyiliksever biri olarak görüyoruz." Yusuf, "Eşyamızı yanında bulduğumuz kimseden başkasını alıkoymaktan Allah'a sığınırız. Aksi halde biz gerçekten haksızlık etmiş oluruz," dedi. Ondan ümitlerini kesince görüşmek üzere bir kenara çekildiler. Büyükleri dedi ki, "Babanızın sizden Allah adına söz aldığını, daha önce de Yusuf hakkında işlediğiniz kusuru bilmiyor musunuz? Babam gelmeme izin verinceye veya benim için Allah hükmedinceye kadar bu yerden asla ayrılmayacağım. O hükmedenlerin en iyisidir. Babanıza dönün ve deyin ki, 'Ey babamız, şüphesiz oğlun hırsızlık etti. Biz de ancak bilip gördüğümüze tanıklık ettik. Koruma sözü verdik ama bilgimiz dışında kalan olaylara karşı da onu koruyamazdık. İstersen orada bulunduğumuz şehrin halkına ve aralarında geldiğimiz kafileye de sor. Biz gerçekten doğru söylüyoruz.' Babaları şöyle dedi: 'Hayır, nefisleriniz bu hususta sizi aldattı. Bana düşen artık güzel bir sabırdır. Umulur ki Allah onların hepsini bana getirir. Şüphesiz o çok iyi bilendir, hikmet sahibidir.' Onlardan yüz çevirdi. 'Ah Yusuf'um, ah, içim yanıyor,' diyordu. Sonunda üzüntüden gözlerine boz geldi. Artık kederini içine gömüyordu. Oğulları, "Allah'a and olsun ki sen Yusuf'um diye diye sonunda ya hasta olacaksın ya da büsbütün helak olacaksın," dediler. Yakup da şöyle dedi: "Ben acımı ve kederimi ancak Allah'a arz ediyorum ve ben sizin bilmediklerinizi Allah'tan gelen bilgiyle biliyorum. Ey oğullarım, gidin de Yusuf'u ve kardeşini iyice araştırın. Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin. Çünkü inkar edenlerden başkası Allah'ın rahmetinden ümit kesmez." Yusuf'un huzuruna girdiklerinde dediler ki, "Ey aziz, bizi ve ailemizi kıtlık bastı ve biz
az bir bedelle geldik. Yine de bize talebimizi karşılayacak kadar ver. Bize bağışta da bulun. Şüphesiz Allah sadaka verenleri mükafatlandırır. Yusuf, siz cahilliğiniz yüzünden Yusuf ve kardeşine yaptıklarınızı biliyor musunuz? Dedi. Yoksa sen gerçekten Yusuf musun diye sordular. O da evet dedi. Ben Yusuf'um, bu da kardeşim. Allah bize lütufta bulundu. Kim Allah'tan korkar ve sabrederse şüphesiz Allah güzel davrananların mükafatını zayi etmez. Dediler ki, Allah'a and olsun. Hakikaten Allah seni bize üstün kılmış. Gerçekten biz hataya düşmüşüz. Yusuf şöyle dedi. Bugün yaptıklarınız yüzünüze vurulmayacak. Allah sizi affetsin. O, merhametlilerin en merhametlisidir. Şu benim gömleğimi götürün de onu babamın yüzüne koyun. Gözleri görecek duruma gelir. Bütün ailenizi de bana getirin. Kafile Mısır'dan ayrılınca babaları, eğer bana bunamış demezseniz, inanın ben Yusuf'un kokusunu alıyorum, dedi. Yanındakilerse, vallahi sen hala eski şaşkınlığındasın, dediler. Müjdeci gelince, gömleği yüzüne koyar koymaz, Yakup tekrar görür hale geldi. Dedi ki, ben size Allah tarafından sizin bilmediklerinizi bilirim demedim mi? Ey babamız, bizim günahlarımızın affını dile. Çünkü biz gerçekten hata ettik, dediler. Yakup, sizin için biraz sonra Rabbimden af dileyeceğim. Şüphesiz o çok bağışlayan, pek esirgeyendir, dedi. Yusuf'un yanına girdiklerinde anne babasını bağrına bastı ve Allah'ın izniyle Mısır'a güven içinde girin, kalın, dedi. Anne babasını makamına çıkardı. Hepsi onun huzurunda yere kapandılar. Yusuf dedi ki, babacığım, işte daha önce gördüğüm rüyanın manası buymuş. Rabbim onu gerçekleştirdi. Doğrusu Rabbim bana lütuflarda bulundu. Beni zindandan çıkardı. Sizi çölden çıkarıp buraya getirdi. Üstelik şeytan benimle kardeşlerimin arasını bozduktan sonra. Şüphesiz Rabbim dilediğine çok lütufkardır. Kuşkusuz o çok iyi bilendir, hikmet sahibidir. Ey Rabbim, bana iktidar verdin ve bana rüyaların yorumunu da öğrettin. Ey gökleri ve yeri yaratan, dünyada da ahirette de beni yönetip himaye eden sensin. Müslüman olarak canımı al ve beni iyi kulların arasına kat. İşte bu kıssa gayb haberlerindendir. Onu sana vahyediyoruz. Onlar tuzak kurmak üzere ittifak ettikleri zaman sen onların yanında değildin. Sen ne kadar inanmalarını istesen de insanların çoğu inanmazlar. Halbuki sen bunun karşılığında onlardan bir ücret de istemiyorsun. Kur'an herkes için ancak bir hatırlatma ve öğüttür. Göklerde ve yerde nice deliller vardır ki, onlar bu delillerden yüz çevirerek geçip giderler. Onların çoğu ortak koşmadan Allah'a iman etmezler. Allah tarafından onlara kuşatıcı bir azabın gelmesi veya onlar farkında olmaksızın kıyametin ansızın kopması karşısında kendilerini güvende mi hissediyorlar? De ki, işte bu benim yolumdur. Ben ne yaptığımı bilerek Allah'a çağırıyorum. Ben ve bana uyanlar bunu yapıyoruz. Allah'ı ortaklardan tenzih ederim. Ve ben ortak koşanlardan değilim. Senden önce de şehir halkı içinden seçip kendilerine vahyettiğimiz kişilerden başkasını peygamber göndermedik. İnkarcılar yeryüzünde dolaşıp da

kendilerinden öncekilerin sonunun nasıl olduğunu görmediler mi? Sakınanlar için ahiret yurdu elbette daha iyidir. Hala aklınızı kullanmıyor musunuz? Nihayet peygamberler ümitlerini yitirip de kendilerinin yalancı sayıldıklarını anladıkları sırada onlara yardımımız gelir ve dilediğimiz kimse kurtuluşa erdirilir. Fakat suça gömülmüş olanlardan azabımız geri çevrilmez. Andolsun onların kıssalarında akıl sahipleri için ibret vardır. Kur'an uydurulabilecek bir söz değildir. Fakat o kendinden öncekiler için onay, her şey için detaylı açıklama, iman eden toplum için bir rahmet ve bir hidayettir. Ra'd Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Elif, Lam, Mim, Ra. İşte kitabın ayetleri. Rabbinden sana indirilen gerçeğin ta kendisidir. Fakat insanların çoğu inanmaz. Gökleri görebileceğiniz bir direk olmaksızın yükselten, sonra arşa istiva eden, güneşi ve ayı emrine boyun eğdiren Allah'tır. Her biri belirlenmiş bir vakte kadar akıp gitmektedir. İşleri Allah düzenliyor. Ayetleri de açıklıyor ki Rabbinize kavuşacağınıza kesin olarak inanasınız. Yeryüzünü enine boyuna uzatan, onda sabit dağlar ve ırmaklar meydana getiren, orada meyvelerin her birinden çifter çifter yaratan O'dur. Geceyi de gündüzün üzerine O bürüyüp örtüyor. Düşünen insanlar için şüphesiz bütün bunlarda ibretler vardır. Yeryüzünde birbirine komşu parçalar, üzüm bağları, ekinler, sürgünlü çatallı ve tek gövdeli hurma ağaçları vardır. Hepsi bir tek suyla sulanır. Böyleyken üründe bir kısmını bir kısmına üstün kılarız. İşte bunlarda akıllarını kullanan insanlar için ibretler vardır. Eğer şaşacağın bir şey varsa o da onların biz toprak olduğumuz zaman gerçekten yeniden mi yaratılacakmışız demeleridir. Onlar Rablerini inkar edenlerdir. Onlar boyunlarında demir halkalar bulunanlardır. Onlar cehennemliklerdir. Orada ebedi kalacaklardır. Senden iyilik yerine bir an önce kötülüğün gelmesini istiyorlar. Oysa onlardan önce nice benzerleri gelip geçmiştir. Şüphesiz Rabbin insanları zulümlerine rağmen bağışlayandır. Şüphesiz Rabbinin azabı da çok çetindir. İnkarcılar, ona Rabbinden bir mucize indirilse ya diyorlar. Sen ancak bir uyarıcısın. Her topluluğun da bir kılavuzu vardır. Allah, her dişinin karnında neyi taşıdığını, rahimlerin neyi eksiltip neyi artıracağını bilir. Onun katında her şey bir ölçüye bağlıdır. O, görüneni de, görünmeyeni de bilir. O büyüktür, yücedir. Sizden sözü gizleyenle, onu açıkça söyleyen, geceliğin gizlenenle, gündüzün yürüyen ona göre eşittir. Kişinin önünde ve arkasında Allah'ın emriyle onu kayıt ve koruma altına alan takipçiler vardır. Bir toplum kendisindekini değiştirmedikçe Allah onlarda bulunanı değiştirmez. Allah herhangi bir toplumun başına bir kötülük gelmesini diledi mi artık onun geri çevrilmesi mümkün değildir. Onların Allah'tan başka yardımcıları da bulunmaz. Size korku ve ümit duyguları içinde şimşeği gösteren ve yağmur dolu bulutları meydana getiren O'dur. Gök gürültüsü Allah'ı överek tenzih eder. O'nun korkusundan dolayı melekler de buna katılır. Onlar
Allah hakkında tartışıp dururken, O yıldırımlar gönderip bunlarla dilediğini çarpar. Onun azabı pek şiddetlidir. Dua edilmeye layık olan O'dur. Onun dışında el açıp dua ettikleri şeyler, onların hiçbir isteğini karşılayamazlar. Onlar ancak ağzına gelsin diye iki avcunu suya doğru açıp yalvaran kimse gibidir. Halbuki bu yoldan su asla onun ağzına gelecek değildir. Kafirlerin duası hep boşa gider. Göklerde ve yerde bulunan her şey ve bunların gölgeleri sabah akşam isteseler de istemeseler de Allah'a secde ederler. Göklerin ve yerin Rabbi kimdir diye sor. Allah'tır diye de cevap ver. Sonra de ki, öyleyse onu bırakıp da kendilerine bile fayda sağlayacak veya zararı savacak güce sahip olmayan koruyucu putlar mı edindiniz? Hiç körle gören bir olur mu? Yahut karanlıklarla aydınlık eşit olur mu diye de sor. Yoksa Allah'ın yarattığı gibi yaratan ortaklar buldular da bu iki yaratma arasındaki benzerlikten dolayı mı şaşırdılar? De ki, her şeyi yaratan Allah'tır. O birdir, karşı konulamaz güce sahiptir. O gökten su indirdi. Su vadiler dolusunca sel olup aktı. Bu sel üste çıkan köpüğü taşıyıp götürdü. Yaktıkları ateşin üzerine koyup eriterek süs eşyası veya alet yapmak istedikleri madenlerden de üste böyle köpük çıkar. İşte Allah hakla batıla böyle misal verir. Köpük atılıp gider. İnsanlara fayda veren şeye gelince o dünya durdukça durur. İşte Allah böyle misaller getirir. Rablerinin emrine uyanlar için mükafatın en güzeli vardır. Ona uymayanlara gelince, eğer yeryüzünde onların tamamı ve ek olarak bir misli daha onların olsa, kurtuluş için onu mutlaka feda ederlerdi. Onlar var ya, hesabın en kötüsü işte onları bekliyor. Varacakları yer de cehennemdir. Orası ne kötü kalacak yerdir. Sana Rabbinden indirilenin hak olduğunu görüp bilen kimse görmeyen gibi olur mu? Bunu ancak akıl sahipleri anlar. Onlar Allah'a verdikleri sözü yerine getirirler. Yeminlerini asla bozmazlar. Onlar Allah'ın korunmasını emrettiği bağı koruyan, Rablerine saygıda kusur etmeyen, hesabın kötü sonuç vermesinden korkan kimselerdir. Allah'ın korunmasını emrettiği şeyler, insanlık, akrabalık, komşuluk, din kardeşliği gibi ilişkilerden doğan haklardır. Ve onlar, Rablerinin rızasını elde etmek için sabreden, namazı dosdoğru kılan, kendilerine rızık olarak verdiklerimizden Allah yolunda gizli açık harcayan, kötülüğü iyilikle savan kimselerdir. İşte dünya hayatının güzel sonu, cennet sadece onlarındır. O güzel son, babalarından, eşlerinden ve çocuklarından layık olanlarla birlikte girecekleri Adın cennetleridir. Melekler de sabretmenize karşılık elde ettiğiniz esenlik daim olsun. Dünya yurdunun ardından ulaştığınız sonuç ne güzel oldu diyerek her kapıdan onların yanına girerler. Allah'a verdikleri sözü pekiştirdikten sonra bozanlar, Allah'ın korunmasını emrettiği bağı koparanlar ve yeryüzünde fesat çıkaranlar var ya, işte rahmetten mahrum olmak da onlar içindir. Dünyanın kötü sonu da onlar içindir. Allah dilediği kimselerin rızkını bollaştırır ve daraltır. Onlar dünya hayatıyla sevinip mutlu oluyorlar. Oysa ahiretin yanında dünya hayatı geçici bir faydadan başka bir şey değildir.
İnkarcılar, ona Rabbinden bir mucize indirilseydi ya diyorlar. De ki, Allah dilediğini saptırır, kendisine yöneleni de gerçeğe ulaştırır. Bunlar, iman edenler ve Allah'ı zikrederek gönülleri huzura kavuşanlardır. Bilesiniz ki, gönüller ancak Allah'ı zikrederek huzura kavuşur. İman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanlara ne mutlu! Varılacak güzel yurt onlar içindir. İşte seni de kendilerinden önce nice benzerlerinin gelip geçtiği bir ümmete gönderdik ki sana vahyettiğimizi onlara okuyasın. Onlarsa Rahman'ı inkar ediyorlar. De ki, benim Rabbim O'dur. Ondan başka ilah yoktur. Sadece O'na güvenip dayandım. Dönüşte yalnız O'nadır. Eğer gelmesi sebebiyle dağların yürütüldüğü veya yerin parçalandığı yahut ölülerin konuşturulduğu bir Kur'an olsaydı yine inanmazlardı. Fakat bütün işler Allah'a aittir. Müminler hala anlamadılar mı ki Allah dileseydi bütün insanları hidayete erdirirdi. Allah'ın vaadi gelinceye kadar yaptıklarından dolayı inkar edenler ya kendileri felakete uğrayıp duracaklar veya felaket onların yurtlarının yakınına inecektir. Allah vaadinden asla dönmez. Andolsun senden önceki peygamberlerle de alay edildi. Ancak ben inkar edenleri bir süre serbest bıraktım. Sonra da onları yakaladım. Görülsün işte azabım nasılmış. Herkesi hak ettiğine göre yönetip gözeten Allah, bir de ona ortak koşuyorlar, hiç başkalarıyla bir olur mu? De ki, söyleyin bakalım onların isimlerini. Onlar kimlermiş, ne yapmışlar? Siz Allah'a yeryüzünde bilmediği bir şeyi mi bildiriyorsunuz? Yoksa kuru laf mı söylüyorsunuz? Doğrusu inkar edenlere tuzakları güzel göründü de doğru yoldan saptırıldılar. Allah'ın saptırdığı kimseyi doğru yola iletecek yoktur. Onlar için dünya hayatında büyük bir azap vardır. Ahiret azabı ise elbette daha çetindir. Onları Allah'a karşı koruyacak kimse de yoktur. Takva sahiplerine vaat olunan cennetin özellikleri şöyledir. Zemininden ırmaklar akar. Yemişleri ve gölgesi süreklidir. İşte bu, günahtan çekinenlerin mutlu sonudur. İnkar edenlerin sonuysa ateştir. Kendilerine kitap, Kur'an verdiğimiz kimseler, sana indirilen vahiyden memnun olurlar. Fakat inanç gruplarından onun bir kısmını inkar eden de vardır. De ki, bana sadece Allah'a kulluk etmem ve ona ortak koşmamam emrolundu. Ben yalnız ona çağırıyorum ve dönüş de yalnız onadır. Biz Kur'an'ı işte böyle Arapça bir hüküm ve hikmet olarak indirdik. Sana bu ilim geldikten sonra eğer onların arzularına uyarsan, bil ki Allah tarafından senin ne bir dostun ne de bir koruyucun olur. Andolsun senden önce de peygamberler göndermiş, onlara da eş ve çocuklar vermiştik. Allah'ın izni olmadan hiçbir peygamber mucize getiremez. Süreli her şeyin bir kaydı vardır. Allah dilediğini siler, dilediğini de yerinde bırakır. Ana kitap onun katındadır. Onlara haber verdiğimiz azabın bir kısmını sana ister gösterelim, ister bundan önce seni vefat ettirelim. Senin görevin sadece tebliğ etmektir. Hesaba çekmek bize aittir. Bizim yeryüzünü etrafından nasıl eksiltip durduğumuzu görmüyorlar mı? Allah hükmeder.

onun hükmünü denetleyecek yoktur. Onun hesaba çekmesi de hızlıdır. Onlardan öncekiler de tuzak kurmuşlardı. Oysa bütün tedbirlere hakim olan Allah'tır. O, herkesin neyi hak ve elde ettiğini bilir. İnkar edenler, dünya hayatından kimin kazançlı çıkacağını yakında anlayacaklardır. O inkarcılar, sen peygamber değilsin diyorlar. De ki, sizinle benim aramda şahit olarak bir Allah, bir de kitap bilgisine sahip olanlar yeter. İbrahim Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Elif, Lam, Ra. Bu, Rablerinin izniyle insanları karanlıklardan aydınlığa, güçlü ve övgüye layık olan Allah'ın yoluna çıkarman için sana indirdiğimiz kitaptır. O Allah ki, göklerde ve yerde ne varsa hepsi O'nundur. Şiddetli azaptan dolayı inkarcıların vay haline. Onlar, dünya hayatını ahirete tercih eden, Allah yolundan alıkoyan ve O'nu eğri göstermek isteyenlerdir. İşte onlar, derin bir sapkınlık içindedirler. İstisnasız her peygamberi kendi kavminin diliyle gönderdik ki onlara açık açık anlatsın. Bundan sonra Allah dilediğini sapkınlık içerisinde bırakır. Dilediğini de doğru yola iletir. O güçlüdür, hikmet sahibidir. Musa'yı da kavmini karanlıklardan aydınlığa çıkar ve Allah'ın onlara yaşattığı güzel günleri hatırlat diye mucizelerimizle göndermiştik. Bunda çok sabreden, çok şükreden herkes için alınacak ibretler vardır. Musa kavmine şöyle demişti. Allah'ın size lütfettiği nimeti hatırlayın. Hani o sizi Firavun'un adamlarından kurtarmıştı. Onlar size işkencenin en kötüsünü reva görüyor, erkek çocuklarınızı kesiyor, kızlarınızı sağ bırakıyorlardı. Bunlar da size Rabbinizden büyük bir imtihan vardı. Hani Rabbiniz, eğer şükrederseniz size nimetimi daha çok vereceğim. Nankörlük ederseniz hiç şüphesiz azabım pek şiddetlidir diye bildirmişti. Yine Musa, siz ve bütün yeryüzündekiler nankörlük etseniz dahi bilin ki Allah kimseye muhtaç değildir. Övgüye layıktır demişti. Sizden öncekiler Nuh, Ad ve Semud kavimleriyle onlardan sonra gelenler hakkındaki bilgiler size ulaşmadı mı? Onları tam olarak ancak Allah bilir. Peygamberleri onlara mucizeler getirdi de ellerini ağızlarına götürüp getirerek, biz size gönderilene inanmıyoruz. Biz kendisine çağırdığınız şeye karşı derin bir kuşku içindeyiz dediler. Peygamberleri, gökleri ve yeri yaratan Allah hakkında bir şüphe mi var? O, günahlarınızı bağışlamak için size bir çağrıda bulunuyor ve size belli vakte kadar da süre veriyor dediler. Onlar, siz de bizim gibi sadece insansınız. Bizi atalarımızın tapmış olduğu ilahlardan uzaklaştırmak istiyorsunuz. O halde bize açık bir delil getirin diye cevap verdiler. Peygamberleri onlara şöyle dediler. Doğrusu biz de sizin gibi sadece insanız. Fakat Allah kullarından dilediğine lütufta bulunur. Allah'ın izni olmadan bizim size bir delil getirmemiz mümkün değildir. Müminler ancak Allah'a dayansınlar. Üstelik bize yollarımızı göstermiş olduğu halde ne diye biz Allah'a dayanıp güvenmeyelim? Sizin bize verdiğiniz eziyete elbette göğüs gereceğiz. Tevekkül edenler yalnız Allah'a dayanıp güvensinler. İnkarcılar peygamber

0: ailelerine, andolsun ya dinimize dönersiniz ya da sizi kesinlikle yurdumuzdan çıkarırız dediler. Bunun üzerine Rableri onlara, o zalimleri elbette helak edeceğiz ve onlardan sonra sizi mutlaka o yurda yerleştireceğiz. Bu lütuf, huzuruma çıkmanın kaygısını taşıyan ve tehdidimden çekinenler içindir diye vahyetti. Peygamberler yardım istediler ve sonunda bütün inatçı zorbalar hüsrana uğradı. Ardından da cehennem gelecek. Orada zorbaya yanan gövdelerden sızan su içirilecektir. Onu yutmaya çalışacak fakat boğazından geçiremeyecektir. Ona her taraftan ölüm gelecek ama ölmeyecektir. Ardından da oldukça ağır bir azap vardır. Rablerini inkar edenlerin yapıp ettikleri, fırtınalı bir günde rüzgarın savurduğu kül gibidir. Kazandıkları hiçbir şeye yaramaz. İşte bu sonucu gerektiren davranış, derin sapkınlıktır. Allah'ın gökleri ve yeri hikmetli olarak yarattığını görmüyor musun? O dilerse sizi yok edip yerinize yeni varlıklar getirir. Allah'a göre bu zor bir şey değildir. Hepsi Allah'ın huzuruna çıkacaklar. Zayıflar, büyüklük taslamış olanlara diyecekler ki, biz size uymuştuk. Şimdi siz Allah'ın azabından küçücük bir şeyi bizden savabilir misiniz? Ötekiler şöyle cevap verecekler. Allah bizi doğru yola iletmiş olsaydı, biz de sizi iletirdik. Şimdi sızlansak da, katlansak da fark etmez. Bizim için artık sığınacak bir yer yok. Allah'ın hükmü yerine getirilince şeytan şöyle der. Şüphesiz Allah size gerçek bir vaatte bulunmuştu. Ben de size bir söz verdim ama yalancı çıktım. Aslında benim sizi zorlayacak gücüm yoktu. Benim yaptığım size çağrıda bulunmaktan ibaretti. Siz de benim çağrıma uydunuz. O halde beni kınamayın, kendinizi kınayın. Ne ben sizi kurtarabilirim, ne de siz beni kurtarabilirsiniz. Ben daha önce beni Allah'a ortak koşmanızı kabul etmemiştim. Doğrusu zalimler için elem verici bir azap vardır. İman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanlar, Rablerinin izniyle içinde ebedi kalacakları ve altından ırmaklar akan cennetlere konulacaklar ve orada selamla karşılanacaklardır. Allah'ın nasıl bir misal getirdiğini görmedin mi? Güzel sözü, kökü sabit, dalları gökte olan güzel bir ağaca benzetti. O ağaç, Rabbinin izniyle her zaman meyvesini verir. Öğüt alsınlar diye Allah insanlara böyle misaller getirmektedir. Kötü sözün misali de kökü yerden sökülmüş, ayakta duramayan kötü bir ağaçtır. Allah, sağlam söze iman edenleri hem dünya hayatında hem de ahirette sağlam tutar. Allah, zalimleri de şaşırtır ve Allah, dilediğini yapar. Allah'ın lütfettiği nimete nankörlükle karşılık verip, sonunda toplumlarına helake uğrayacakları yere, cehenneme sürükleyenleri görmedin mi? Oraya girecekler. Orası ne kötü karargâh. Allah'a ortaklar koştular ki, halkı onun yolundan saptırsınlar. De ki, biraz daha oyalanın. Sonunda döneceğiniz yer ateştir. İman eden kullarıma söyle. Alım satımın bulunmadığı, dostluğun fayda vermediği o gün gelmeden önce namazlarını dosdoğru kılsınlar. Onlara verdiğimiz rızıklardan Allah rızası için gizli ve açık harcasınlar. Gökleri ve yeri yaratan, gökten su indirip onunla size rızık olarak türlü türlü ürünler çıkaran Allah'tır. İzniyle denizde yüzüp gitmeleri için gemileri emrinize veren, nehirleri sizin için faydalı olacak şekilde yaratan O'dur. Düzenli seyreden güneşi ve ayı sizin için yararlı kılan, geceyle gündüzü faydalanacağınız biçimde yaratan O'dur. O size istediğiniz her şeyi verdi. Allah'ın nimetlerini saymaya kalksanız başa çıkamazsınız. Şu bir gerçek ki insanoğlu çok zalim, çok nankördür. İbrahim şöyle dua etmişti. Rabbim, bu şehri güvenli kıl. Beni ve çocuklarımı putlara tapmaktan uzak tut. Rabbim, putlar insanlardan birçoğunun sapmasına sebep oldu. Bundan böyle kim bana uyarsa o bendendir. Kim de bana karşı gelirse artık sen çok bağışlayan, pek esirgeyensin. Ey Rabbimiz! Ben zürriyetinden bir kısmını senin kutsal evin Kâbe yanında tarıma elverişli olmayan bir vadiye yerleştirdim. Bunu yaptım ki Rabbim namazı kılsınlar. İnsanların gönüllerini onlara meylettir ve çeşitli ürünlerden onlara rızık ver ki şükretsinler. Rabbimiz, şüphesiz ki sen gizlediğimizi de açıkladığımızı da bilirsin. Yerde ve gökte hiçbir şey Allah'a gizli kalmaz. Yaşlılığıma rağmen bana İsmail'i ve İshak'ı armağan eden Allah'a hamdolsun. Şüphesiz Rabbim duaları kabul edendir. Rabbim, beni ve soyumdan gelecek olanları namazı devamlı kılanlardan eyle. Rabbimiz, duamı kabul et. Rabbimiz, hesap kurulacağı gün beni, anamı, babamı ve müminleri bağışla. Sakın Allah'ı zalimlerin yaptıklarından habersiz sanma. O sadece onların işini bir güne erteliyor ki, o gün gözler dehşetten dışarı fırlamış, başları yukarıya kalkık, bakışları bir noktaya sabitlenmiş, zihinleri bomboş kalmış olarak toplanma yerine koşarlar. Kendilerine azabın geleceği, bu yüzden zalimlerin, Rabbimiz bize kısa bir süre daha ver de senin davetine uyalım, peygamberlere tabi olalım diyecekleri ve onlara, sizin için bir yok oluş bulunmadığına daha önce yemin etmemiş miydiniz diye sorulacağı güne karşı insanları uyar. Ve sizden önce batılı seçerek kendilerine kötülük edenlerin yurtlarına yerleşmiştiniz. Onlara ne yaptığımız sizin için açıkça belli oldu. Size misaller de getirdik. Tuzaklarını Allah bilip dururken onlar tuzaklarını kurmaya devam ettiler. Oysa onların tuzaklarıyla dağlar yıkılıp yok olacak değildi. O halde Allah'ın peygamberlerine verdiği sözden sakın cayacağını sanma. Allah güçlüdür. Kimsenin yaptığını yanına bırakmaz. Bir gün gelecek, yer başka yere, gökler de başka göklere dönüştürülecek. İnsanlar gücüne karşı durulamaz olan bir tek Allah'ın huzuruna çıkacaklardır. O gün suçluların sıra halinde zincirlere vurulmuş olduklarını göreceksin. Onların giysileri katrandandır. Yüzlerini de ateş bürüyecektir. Allah herkese hak ettiğini vermek için bunu yapacaktır. Kuşkusuz Allah'ın hesabı çabuktur. İşte bu bütün insanlara bununla hem uyarılsınlar, hem Allah'ın ancak bir tek ilah olduğunu bilsinler, hem de akıl sahipleri öğüt alsınlar diye yapılmış bir bildirimdir.
1: Yusuf Suresi 53 ila 111. ayetlerle Ra'd ve İbrahim surelerinin yer aldığı 13. cüzün mealini dinlediniz.
2: Kur'an-ı Kerim Meali. Eser
0: Diyanet İşleri Başkanlığı yayınları.

0: seslendiren İbrahim Bildir.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
2: Aşr-ı Şerif. Emrullah Çalışkan. Hucurat Suresi 11 ila 18. ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Erkekler başka erkeklerle alay etmesinler. Onlar kendilerinden daha iyi olabilirler. Kadınlar da başka kadınlarla alay etmesinler. Alay edilen kadınlar alay edenlerden daha iyi olabilirler. Biriniz diğerinizi karalamayın. Birbirinize kötü at takmayın. İman ettikten sonra fasıklıkla anılmak ne kötüdür. Günahlarına tövbe etmeyenler yok mu? İşte zalimler onlardır. Ey iman edenler! Zannın çoğundan sakının. Çünkü bazı zanlar günahtır. Gizlilikleri araştırmayın. Birbirinizin gıybetini yapmayın. Herhangi biriniz ölmüş kardeşinin etini yemekten hoşlanır mı? Bak, bundan tiksindiniz. Allah'a itaatsizlikten de sakının. Allah tövbeleri çokça kabul etmektedir. Rahmeti sonsuzdur. Ey insanlar! Şüphesiz sizi bir erkek ile bir dişiden yarattık. Tanışasınız diye sizi kavim ve kabilelere ayırdık. Allah katında en değerli olanınız, ona itaatsizlikten en fazla sakınanınızdır. Allah her şeyi hakkıyla bilmektedir, her şeyden haberdardır. Bedeviler, iman ettik dediler. Şunu söyle, henüz iman gönüllerinize yerleşmediğine göre sadece boyun eğdiniz. Bununla beraber Allah'a ve Resulüne itaat ederseniz, yaptığınız hiçbir şeyi boşa çıkarmaz. Allah çok bağışlayıcı, çok esirgeyicidir. Müminler ancak Allah ve Resulüne iman eden, sonra şüpheye düşmeyen, Allah yolunda malları ve canlarıyla cihad eden kimselerdir. İçleri dışları bir olanlar işte bunlardır. Allah göklerde ve yerde olanları bildiği halde Allah'a dininizi öğretmeye mi kalkışıyorsunuz? Allah her şeyi bilmektedir. Boyun eğmelerini sana bir iyilik yapmış gibi gösteriyorlar. Onlara şöyle de, teslim olmanızı bana yapılmış bir iyilik saymayın. Eğer dürüst olacaksanız, asıl Allah sizin için iman yolunu açarak size lütufta bulunmuştur. Allah göklerin ve yerin gizlisini bilir. Allah bütün yaptıklarınızı görmektedir. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
1: Kur'an'ın temel konuları.
2: Merhaba değerli Diyanet Radyo dinleyicileri. Bugün Kur'an'ın temel konularından 3 mesaj aktarmaya devam edeceğiz. 14. cüzdeyiz. Hayatınızın değerlenmesini istiyorsanız, Allah'ın emrettiği gibi yaşayın. Mazlumlara karşı mütevazı, zalimlere karşı cesur olun. Peygamberler gibi dik durun ve eğilmeyin. 14. cüzde Hicr ve Nahl surelerinin tamamı bulunmaktadır. Bu cüzdeki 3 mesajın ilki, hayatı Allah için yaşamak. Onun istediği gibi bir mümin olmak. Hicr suresinde genel olarak Allah için yaşamak ve mücadele etmek konusu işlenmektedir. Bu sure Kur'an'ın rehberliğiyle başlamaktadır. Sonra tarihte tevhid ve şirk mücadelesi özetlenmekte, peygamberle mücadele edenlerin akıbetleri açıklanmaktadır. Hazreti Adem ve şeytan mücadelesi, Hazreti İbrahim ve azap meleklerinin diyaloğu, Lut kavminin helakı, Şuayb peygamberin kavmi Eyke'nin helakı ve Semud kavminin yurdu Hicr ve helakı. 14. cüzün ikinci mesajı, müminler mütevazı ve cesurdurlar. Sonra Hicr suresi şu güzel mesajlarla tamamlanmaktadır. İnsanlara güzel davran, Kur'an'ı tebliğ et, onların elindeki güç sizi etkilemesin. Müminlere şefkatli davran, müşriklere aldırma, Rabbini tesbih et ve ona secde et. Ölünceye kadar ibadete devam et. 14. cüzün 3. mesajı peygamberlerin tebliği. Onlar gibi tebliğe devam etmek ve sıkıntılara sabretmek gerekir. Burada ayrıca Nahl suresi de bulunmaktadır. Bu surede tevhid inancıyla ilgili yoğun bir tartışma ortamı oluşturulmakta, vahiy gönderen Allah, kainatın ve sizin yaratıcınız, Rabbiniz olan Allah'tır. Müşrikler, tek Tanrı olan Allah'a ortak koştukları için, yeryüzünde büyük bir fitneye sebep olmakta ve hadlerini aşmaktadırlar. Siz, Hazreti İbrahim aleyhissalatü vesselam gibi olun, tebliğe devam edin ve sıkıntılara sabredin. Takva ve ihsan sahibi olun. Bugün 14. cüzden 3 mesajı sizlerle buluşturduk. Sırada 15. cüz var. Görüşmek üzere.

0: Kur'an-ı Kerim ve Meali. Tilavet Ferruh Muştuer, Şükrü Asıleren, Alpcan Çelik, Bünyamin Topçuoğlu. Meali seslendiren Timur Çayır.
1: Dördüncü cüz. Dinleyeceğiniz bu cüzde Hicr ve Nahl sureleri yer almaktadır. Nahl suresi 49. ayette tilavet secdesi vardır.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Elif Lam Ra. Bunlar kitabın, apaçık Kur'an'ın ayetleridir. Zaman olacak, inkar edenler, keşke Müslüman olsaydık diye hayıflanacaklar. Bırak onları, yesinler, yararlansınlar, boş ümit oyalasın onları. Yakında bilecekler. Biz hiçbir toplumu kendilerine gönderilmiş belli bir kitap olmadan helak etmedik. Hiçbir ümmet kendi ecelini ne öne alabilir ne de erteleyebilir. Dediler ki, ey kendisine vahiy gelen adam, sen kesinlikle cinlere kapılmış birisin. Doğru söyleyenlerden sen bize melekleri getirseydin ya. Biz melekleri ancak açık gerçekle indiririz. O zaman da onlara artık süre tanınmaz. Kesin olarak bilesiniz ki bu kitabı kuşkusuz biz indirdik ve onu mutlaka koruyan da yine biziz. Andolsun senden önce de eski topluluklar arasından elçiler göndermiştik. Onlara bir peygamber geldiğinde muhakkak onunla alay ederlerdi. İşte onu, Kur'an'ı inkarcıların kalplerine inanmadıkları halde böyle yerleştiririz. Nitekim daha öncekilere de bu ilahi kanun uygulanmıştır. Onlara gökten bir kapı açsak da oradan yukarı çıksalar yine de herhalde gözlerimiz perdelendi. Hatta bize büyü yapılmış olmalı derler. Andolsun biz gökte yıldız kümeleri oluşturduk ve seyredenler için ona güzel bir görünüm verdik. Onları her kovulmuş şeytana karşı koruduk. Ancak kulak hırsızlığı yapmaya kalkışan olursa onu da parlak bir ışık kovalar. Arzı da yaydık. Oraya sağlam dağlar yerleştirdik. Orada ölçüleri belli her türden ürünler bitirdik. Yine orada hem sizin için hem de rızkı size borç olmayanlar için uygun geçim şartları yarattık. Her şeyin hazineleri sadece bizim katımızdadır. Ve biz oradan indirdiğimizi belirli bir ölçüye göre indiririz. Biz rüzgarları aşılayıcı olarak gönderdik. Gökten su indirip onunla sizin su ihtiyacınızı karşıladık. Onu depolayan siz değilsiniz. Kuşkusuz hayat veren de, öldüren de biziz. Her şeyin son sahibi de biz oluruz. Andolsun biz, içinizden önce gelip geçenleri de biliriz, geri kalanları da muhakkak biliriz. Ve senin Rabbin, onları kıyamette toplayıp bir araya getirecektir. O hakimdir, alimdir. Andolsun biz insanı şekillenebilir özlü balçıktan, şekil verilip kurutulmuş çamurdan yarattık. Cin türüne gelince daha önce onu da kavurucu ateşten yaratmıştık. Hani Rabbin meleklere demişti ki, ben şekillenebilir özlü balçıktan, şekil verilip kurutulmuş çamurdan bir insan yaratacağım demişti. Onun şeklini tamamladığım ve ona ruhumdan üflediğim vakit siz de hemen onun için secdeye kapanın. Bunun üzerine meleklerin hepsi secde ettiler. Yalnız iblis hariç. O secde edenlerle birlikte olmaktan kaçındı. Allah, ey iblis, secde edenlerle birlikte hareket etme işine sebebi nedir diye sordu. Dedi ki, ben şekillenebilir özlü balçıktan, şekil verilip kurutulmuş çamurdan yarattığın bir insana asla secde etmem. Allah, o halde çık oradan dedi. Artık kovuldun. Kıyamet gününe kadar lanetlenmiş bulunmaktasın. Rabbim, öyleyse insanların yeniden diriltileceği güne kadar bana mühlet ver dedi. Allah, vakti katımızda bilinen bir güne kadar mühlet verilmiş olanlardansın buyurdu. İblis, Rabbim, benim sapmama imkan verdiğin için yemin olsun ki ben de yeryüzünde onlara günahları şirin göstereceğim ve aralarından senin samimi kulların hariç
onların topunu kesinlikle yoldan çıkaracağım. Allah da buyurdu ki, işte bana varan doğru yol budur, halis kulların yolu. Şüphesiz sapmışlardan sana uyacak isyankarlar dışında, kullarım üzerinde senin hakimiyetin olmayacaktır. Kuşkusuz cehennem, o sana uyanların tamamının buluşma yeri olacaktır. Onun 7 kapısı vardır. Her kapıdan girmek üzere de onlardan birer grup belirlenmiştir. Allah'a karşı saygısızlıktan sakınanlar mutlaka cennet bahçelerinde ve pınar başlarında olacaklar. Esenlikle, güvenle girin oraya denecek. Onların gönüllerini düşmanlık duygularından temizledik. Artık bir kardeşler topluluğu olarak sedirler üzerinde karşı karşıya oturacaklar. Orada hiçbir yorgunlukla karşılaşmayacaklar. Oradan çıkarılmaları da söz konusu olmayacaktır. Kullarıma benim gerçekten çok bağışlayıcı, çok esirgeyici olduğumu bildir. Ama azabım da çok elem verici bir azaptır. Onlara İbrahim'in misafirlerini hatırlat. Onun yanına girip selam vermişler, o da doğrusu biz sizden korkuyoruz demişti. Korkma dediler. Biz sana bilgili bir çocuk müjdeliyoruz. İbrahim, üzerime yaşlılık çökmüş olmasına rağmen bana böyle bir müjde getiriyorsunuz öyle mi? Peki çocuğum olmayacağına göre bana neyi müjdelemiş oluyorsunuz? Dedi. Sana gerçeği müjdeledik. Sakın ümitsizliğe kapılanlardan olma dediler. Hak'tan sapmış olanlardan başka kim Rabbimin rahmetinden ümit keser dedi. Ey elçiler, göreviniz nedir diye sordu. Dediler ki, aslında biz suçlu bir kavme ceza vermek için gönderildik. Yalnız Lut'un ailesine zarar gelmeyecek. Onların hepsini kurtaracağız. Fakat karısı hariç. Biz onun da geride kalanlardan olmasını takdir ettik. Elçiler Lut ailesine geldiklerinde Lut onlara, bilinmedik tanınmadık kimselersiniz dedi. Öyle ama biz sana insanların hakkında kuşkuya düştükleri şeyi getirdik. Sana gerçeği getirdik. Biz muhakkak doğru söylüyoruz. Hemen gecenin bir vaktinde ailenin hızla yola koyulmasını sağla. Sen de arkalarından git. Hiçbiriniz arkasına dönüp bakmasın. Size emredilen yere doğru gidin. Lut'a şu hükmü bildirdik. Onlar sabah vaktine girerken son ferdine kadar yok edilmiş olacaklar. Şehir halkı sevinerek geldiler. Lut, bunlar benim misafirlerim. Sakın beni utandıracak bir şey yapmayın dedi. Allah'tan korkun, beni rezil etmeyin. Seni el alemi korumaktan men etmedik mi dediler. Lut, işte kadınlar, benim kızlarım, nikah yaparsanız dedi. Ey Resulüm! Hayatına yemin olsun ki onlar sarhoş sersem halleriyle saçmalayıp duruyorlardı. Nihayet ortalık aydınlanıverirken korkunç ses onları yakalayıverdi. Ardından yurtlarının altını üstüne getirdik. Üzerlerine taşlaşmış çamur yağdırdık. İşte bunda ibret alacak olanlar için dersler vardır. Bakın o harabeler bir yol üzerinde hala duruyor. Onda da inananlar için bir ders vardır. Eyke halkı da gerçekten bir zalimler topluluğuydu. Biz onların da cezasını verdik. Bu iki şehir açıkça bilinen bir yol üzerindedir. Kuşkusuz Hicr halkı da peygamberleri yalancılıkla suçladılar. Oysa onlara ayetlerimizi de gönderdik. Fakat bunlara sırt çevirdiler. Onlar güvende olmak üzere dağları oyarak barınaklar yaparlardı. Ama sonunda sabaha girerlerken korkunç ses onları da yakaladı. Aldıkları tedbirin kendilerine hiçbir faydası olmadı. Biz gökleri, yeri ve bunlar arasında bulunanları ancak ve ancak hak ve adalet temelinde yarattık. Kıyamette mutlaka gelecektir. Şimdi sen güzel olan hoşgörü yolunu tut. İyi bilesin ki Rabbin, evet o,
muhakkak surette eşsiz yaratıcıdır. Her şeyi bilmektedir. Kuşkusuz sana tekrar tekrar okunandan, ayetlerden yedisini ve Yüce Kur'an'ı verdik. Sakın ola ki onlardan bazı gruplara verdiğimiz geçici dünya nimetine göz dikmeyesin. Onlardan yana üzülme. Müminlere karşı da alçak gönüllü ol. Kuşkusuz ben apaçık bir uyarıcıyım de. Nitekim biz bölüp parçalayanları cezalandırdık. Kur'an'ı parçalara ayıranlar yok mu? Rabbine and olsun ki yaptıklarından dolayı muhakkak surette onların hepsini sorguya çekeceğiz. Sen sana buyrulanı açıkça duyur, müşriklere aldırış etme. Allah'ın yanında başka bir ilah daha edinen o alaycılara karşı biz senin yanındayız. Onlar ileride anlayacaklar. Söyledikleri yüzünden canının sıkıldığını muhakkak ki biliyoruz. Ama sen Rabbini hamdle tesbih et. Secde edenlerden ol. Kesin olan şey gelinceye kadar Rabbine kulluk et. Nahl Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'ın emri yerine gelecektir. Artık onun bir an önce gelmesini isteyip durmayın. Allah onların ortak koştukları her şeyden uzaktır ve yücedir. Allah, benden başka ilah olmadığı hususunda insanları uyarın ve bana saygıda kusur etmeyin, hükmünü bildirmeleri için kullarından dilediğine emri uyarınca vahyi taşıyan melekler indirir. Allah gökleri ve yeri hikmetle yarattı. O, putperestlerin ortak koştukları her şeyden münezzehtir. İnsanı bir damla sudan yarattı. Fakat görürsün ki o yaratıcısına apaçık bir muhalif olup çıkmıştır. Eti yenen büyük ve küçük baş hayvanları da o yarattı. Onlar da sizin için soğuktan koruyucu şeyler ve başka yararlar vardır. Ayrıca onlardan beslenirsiniz. Onlar da akşamları otlaktan getirirken, sabahları otlatmaya salıverirken size sergiledikleri bir güzellik de vardır. Bu hayvanlar ancak kendinizi fazlasıyla yorarak ulaşabildiğiniz bir beldeye yüklerinizi taşır. Kuşkusuz Rabbiniz çok şefkatli, çok merhametlidir. Binmeniz ve güzelliğini seyretmeniz için atları, katırları, eşekleri de yarattı. O sizin bilmediğiniz başka şeyler de yaratır. Doğru yol Allah'a aittir. Yolun eğrisi de vardır. Allah dileseydi hepinizi doğru yola iletirdi. Gökten su indiren O'dur. Ondan hem kendiniz için içecek su hem de hayvanlarınıza yedireceğiniz bitkiler verir. Allah o suyla size ekin, zeytin, hurma, üzüm ve daha türlü türlü ürünler de bitirir. İşte bunda düşünen bir topluluk için büyük ibret vardır. O, geceyle gündüzü, ayla güneşi hizmetinize verdi. Yıldızlar da onun emrine boyun eğmişlerdir. Bunda aklını kullanan bir topluluk için önemli ibretler vardır. Sizin için yerden türlü renklerde bitirdiği şeyler de böyle. Bunda da düşünüp taşınan bir topluluk için büyük ibret vardır. Taze etinden yemeniz ve mücevherini çıkarıp takınmanız için denizi hizmetinize veren de O'dur. Gemilerin denizi yararak gittiklerini görürsün ki bu da O'nun lütfuna nail olmanız ve O'na şükretmeniz içindir. O sizi sarsmaması için yere sağlam dağlar yerleştirdi. Irmaklar ve yollar açtı ki gideceğiniz yere ulaşabilesiniz. Daha nice işaretler koydu. Yıldızlarla da insanlar yollarını bulurlar. O halde yaratanla yaratamayan bir olur mu? Siz düşünmez misiniz? Allah'ın nimetini saymaya kalksanız başa çıkamazsınız. Allah gerçekten bağışlayıcıdır, merhametlidir. Allah gizlediğinizi de açığa vurduğunuzu da bilir. Onların
Allah'ın dışında taptıkları varlıklar hiçbir şey yaratamazlar. Onların kendileri yaratılmıştır. Onlar canlı değil, ölüdürler. İnsanların ne zaman diriltileceklerini bilmezler. Sizin ilahınız bir tek ilahtır. Ahirete inanmayanlara gelince, işte onların kalpleri inkarcıdır. Onlar ululuk taslayan küstahlardır. Hiç kuşku yok ki Allah onların saklı tuttuklarını da açığa vurduklarını da bilmektedir. O ululuk taslayanları sevmez. Onlara Rabbiniz ne indirdi diye sorulduğunda eskilerin masallarını diye cevap verirler. Sonuç olarak kıyamet gününde kendi günahlarını eksiksiz yüklendikleri gibi bilgisizce saptırdıkları kimselerin günahlarından da yüklenmiş oldular. İşte görün yüklendikleri şey ne kadar kötü. Bunlardan öncekiler de tuzak kurmuşlar ama Allah da onların evlerini temellerinden sökmüş, üstlerindeki tavan tepelerine inmiş, böylece hiç farkında olmadıkları bir yerden kendilerine ceza ansızın gelmişti. Sonra kıyamet gününde Allah onları rezil eder ve der ki, uğruna mücadele ettiğiniz ortaklarım hani nerede? Kendilerine ilim verilmiş olanlar, şüphesiz bugün rezillik ve kötülük inkar edenlerin başına derler. Kendilerine kötülük edip dururken canlarını meleklerin aldığı kimseler, biz hiçbir kötülük yapmadık diyerek boyun büküp teslim olurlar. Hayır, Allah yaptıklarınızı çok iyi bilmektedir. İçinde ebedi olarak kalacağınız cehennemin kapılarından girin. Ululuk taslayanların yeri ne kötü. Allah'a karşı gelmekten sakınanlara, Rabbiniz size ne indirdi diye sorulur. Onlar, hayır indirdi derler. Bu dünyada iyilik yapanlara güzel sonuçlar vardır. Ahiret yurdu daha da hayırlıdır. Allah'a karşı gelmekten sakınanların yurdu ne güzel. Girecekleri yer, zemininden ırmaklar akan Adın cennetleridir. Orada diledikleri her şeye sahip olacaklar. Takva sahiplerini Allah böyle ödüllendirecektir. Onlar, meleklerin selam size, yaptıklarınıza karşılık girin cennete diyerek mutluluk içinde ruhlarını teslim alacağı kimselerdir. O inkarcılar, ille de kendilerine meleklerin gelmesini yahut Rabbinin emrinin gerçekleşmesini mi bekliyorlar? Onlardan öncekiler de böyle yapmıştı. Allah onlara haksızlık etmemişti. Fakat onlar kendilerine haksızlık etmişlerdi. Sonunda yaptıklarının kötülüğü yine kendilerine dokundu ve alay ettikleri şey onları kuşattı. Müşrikler dediler ki, Allah isteseydi ne biz ne de atalarımız ondan başkasına tapardık. Hiçbir şeyi ona rağmen haramda saymazdık. Onlardan öncekiler de işte böyle davranmışlardı. Peygamberlerin görevi açık seçik tebliğden başka bir şey değildir. Andolsun ki biz her ümmete Allah'a kulluk edin, sahte ilahlardan uzak durun diyen bir elçi gönderdik. Onlardan kimini Allah doğru yola iletti, kimileri de saptırılmayı hak ettiler. Yeryüzünde dolaşın da hak dini yalanlayanların akıbetinin ne olduğunu görün. Sen onların doğru yola yönelmelerini tutku derecesinde istesen de Allah yoldan çıkardığı kimseyi hidayete erdirmez. Onların asla yardımcıları da olmaz. Onlar Allah'ın ölen birini diriltemeyeceğine dair en büyük yeminleri ettiler. Aksine bu, Allah'ın bizzat üstlendiği gerçek bir vaattir. Fakat insanların çoğu bilmez. Böylece Allah, hakkında ihtilaf ettikleri şeyi onlara açıklamayı ve inkar edenlerin yalancı olduklarını kendilerinin anlamalarını murad etmiştir. Biz bir şeyi murad ettiğimizde sözümüz ol demekten ibarettir. O da hemen oluverir.
Zulme uğramaları yüzünden Allah uğrunda göç edenleri muhakkak ki biz bu dünyada güzel bir yere yerleştireceğiz. Ahiret ecri ise elbette daha büyük olacaktır. Keşke bilseler. Onlar güçlüklere katlanan, Rablerine güvenen kimselerdir. Senden önce de ancak kendilerine vahiy indirdiğimiz kişileri peygamber olarak gönderdik. Eğer bilmiyorsanız bilgi sahibi olanlara sorun. O peygamberleri apaçık delillerle ve kutsal metinlerle gönderdik. İnsanlara indirdiklerimizi kendilerine açıklaman için ve ola ki üzerinde düşünürler diye sana da uyarıcı kitabı indirdik. Şimdi şu kötülükleri planlayanlar, Allah'ın onları yerin dibine geçirmeyeceğinden veya hiç bilmeyecekleri bir yerden kendilerine azabın gelmeyeceğinden ya da onlar işe güce dalmışken Allah'ın kendilerini kıskıvrak yakalamayacağından emin mi oldular? Onların bunu engelleme güçleri de yoktur. Yoksa Allah'ın içlerine felaket korkusu salarak kendilerini cezalandırmayacağına dair bir güvenceleri mi var? Ama sizin Rabbiniz kuşkusuz çok şefkatli, çok merhametlidir. Allah'ın yarattığı nesneleri görmüyorlar mı? Onların gölgeleri sağa ve sola dönmekte, Allah'a secde edip yere kapanmaktadır. Göklerdekiler, yerdeki canlılar ve melekler büyüklük taslamadan Allah'a secde ederler. Onlar, yüceler yücesi bildikleri Rablerinden korkar, kendilerine buyurulanı yerine getirirler. Allah buyurdu ki, iki ilah edinmeyin. İlah bir tektir. Şu halde yalnız benden korkun. Göklerde ve yerde ne varsa O'nundur. İtaat de daima ve yalnız O'na yapılır. Allah'tan başkasından mı korkuyorsunuz? Elinizde nimet olarak ne varsa Allah'tandır. Sonra başınıza bir sıkıntı geldiğinde O'na yalvarırsınız. Allah sizi sıkıntıdan kurtardığında içinizden bazıları gariptir ki hemen Rablerine ortak koşarlar. Kendilerine verdiklerimize karşı nankörlük etmek için böyle yaparlar. Yiyip için bakalım ama yakında anlayacaksınız. Onlar kendilerine rızık olarak verdiklerimizden bilmedikleri şeylere de bir pay ayırırlar. Allah'a yemin olsun ki böyle kendi uydurduğunuz putlardan dolayı mutlaka sorguya çekileceksiniz. Yine onlar, haşa, kızlar Allah'ındır diyorlar. Akıllarınca beğendikleri de kendilerinin oluyor. Onlardan birine bir kız müjdelendiğinde öfkelenerek yüzü mosmor kesilir. Aklınca verilen müjdenin kötülüğünden dolayı halktan gizlenir. Böyle bir alçaltıcı duruma rağmen onu yanında mı tutsun yoksa toprağa mı gömsün? Görün işte ne kötü yargıda bulunuyorlar. Ahirete inanmayanlar kötü sıfatlarla anılır. Allah'a ise en yüce sıfatlar yaraşır. O azizdir, hakimdir. Eğer Allah insanları haksızlıkları yüzünden hemen cezalandıracak olsaydı, yeryüzünde hiçbir canlı bırakmazdı. Fakat onlara belirlenmiş bir sürenin sonuna kadar mühlet tanıyor. Ama süreleri dolduğunda onu bir an bile ne erteleyebilirler ne de öne alabilirler. Hoşlanmadıkları şeyleri Allah'a nispet ediyorlar. Öte yandan en güzel sonucun kendileri için olacağı yolunda dillerinden asılsız iddialar dökülüyor. Kaçınılmaz olarak onlara ancak ateş vardır ve onlar oraya sürükleneceklerdir. Allah'a andolsun. Senden önceki çeşitli topluluklara da mutlaka elçiler göndermiştik. Fakat şeytan onlara yaptıklarını allayıp pulladı. Bugün de şeytan öylelerinin velisidir. Onlar için dehşetli bir azap vardır. Sana kitabı, özellikle ayrılığa düştükleri konuda onları aydınlatman için ve inanan bir topluluğa rehber ve rahmet olsun diye indirdik. Allah gökten su indirip onunla ölmüş toprağa hayat vermektedir.
Kuşkusuz bunda dinlemesini bilen bir topluluk için açık delil bulunmaktadır. Sizin için sağmalı hayvanlarda da kesin olarak ibret vardır. Nitekim size hayvanın karnında, besin artıklarıyla kan arasında oluşan, içenlere lezzet veren saf süt içiriyoruz. Hurma ağaçlarının ve üzüm asmalarının ürünlerinden hem içki hem de güzel besinler elde edersiniz. Bunda da aklını kullanan bir topluluk için açık delil vardır. Ve Rabbin bal arısına şöyle ilham etti. Dağlardan, ağaçlardan ve insanların kurdukları çardaklardan kendine yuvalar edin. Sonra her türlü besleyici ürünlerden ye. Rabbinin koyduğu kanunlara boyun eğerek çizdiği yollardan git. Onların karınlarından farklı renk ve çeşitlerde şerbet kıvamında bir sıvı çıkar ki, onda insanlara şifa vardır. İşte bunda da düşünen bir topluluk için açık delil bulunmaktadır. Sizi Allah yarattı. Sonra da vefat ettirecektir. İçinizden sahip oldukları bilgiden hiçbir şeyi bilmeyecek yaşa, ömrün en düşkün çağına kadar yaşatılanlar da vardır. Kuşkusuz Allah, ilim ve kudret sahibidir. Allah kiminize kiminizden daha fazla rızık verdi. Ama kendilerine fazla verilenler, rızıklarını ellerinin altındakilerle paylaşıp da onları bu hususta kendileriyle eşit hale getirmeye yanaşmıyorlar. Peki onlar Allah'ın nimetini inkar etmiş olmuyorlar mı? Allah size kendi cinsinizden eşler yarattı. Eşlerinizden de sizin için oğullar ve torunlar üretti. Sizi güzel ürünlerle rızıklandırdı. Onlar yine de batıla inanıp Allah'ın nimetine karşı nankörlük mü ediyorlar? Allah'ı bırakıp da kendilerine göklerden ve yerden en küçük bir rızık sağlama imkanı olmayan, buna güçleri yetmeyen şeylere mi tapıyorlar? Allah hakkında kafanıza göre misal getirmeyiniz. Gerçeği Allah bilir, siz bilmezsiniz. Allah size hiçbir şeye gücü yetmeyen, başkasının mülkü konumundaki köleyle katımızdan kendisini güzel bir şekilde rızıklandırdığımız ve bundan gizli açık başkalarını da yararlandıran kişiyi örnek veriyor. Bunlar hiç eşit olur mu? Hamd Allah'a mahsustur ama onların çoğu bilmezler. Yine Allah şu iki insanı örnek veriyor. Biri dilsizdir, elinden hiçbir şey gelmez, efendisinin sırtında yüktür, onu nereye gönderse yararlı bir sonuçla gelmez. Şimdi bununla adaleti emreden ve kendisi de dosdoğru yolda bulunan kimse bir olur mu? Göklerin ve yerin gaybı Allah'a aittir. Kıyamet bir göz kırpması kadar yahut daha da kısa olacaktır. Şüphesiz Allah her şeye kadirdir. Sizler hiçbir şey bilmez bir durumdayken Allah sizi analarınızın karnından dışarı çıkardı. Şükredesiniz diye size kulaklar, gözler, kalpler verdi. Semanın boşluğunda buyruk altına sokulmuş kuşları görmüyorlar mı? Onları boşlukta Allah'tan başkası tutmuyor. Kuşkusuz bunda inanan bir topluluk için ibretler vardır. Allah size evlerinizi huzur yeri yaptı. Hayvanların derisinden gerek yolculuk gününüzde, gerekse ikamet gününüzde kolaylıkla taşıyabileceğiniz barınaklar yapmanızı, keza bir süreye kadar onların yünlerini, yumuşak tüylerini, kıllarını ev ve giyim eşyasıyla ticaret malı olarak değerlendirmenizi sağladı. Yine Allah, yarattığı şeylerden sizin için gölgelikler yaptı. Dağlarda size sığınaklar yarattı. Size sıcağa karşı kendinizi koruyacak elbiseler, maruz kalabileceğiniz düşman gücünden sizi koruyacak zırhlar yapma imkanı bahşetti. İşte Allah, teslimiyet gösteresiniz diye size nimetini böyle eksiksiz vermektedir. Ey Resulüm! Buna rağmen eğer onlar senden yüz çevirirlerse, artık sana düşen sadece açık seçik duyurmaktır. Onlar Allah'ın nimetlerini biliyor.
ama sonra kalkıp nankörlük ediyorlar. Onların çoğu inkarcıdır. Bir gün gelecek, her ümmetten bir tanık çıkaracağız ve artık inkar etmiş olanların ne de onlardan Allah'ın hoşnutluğunu kazanma yönünde çaba göstermeleri istenecektir. O zalimler azabı görünce artık cezaları hafifletilmez. Kendilerine mühlet de tanınmaz. Şirke sapanlar Allah'a ortak koştukları şeyleri gördüklerinde, "Ey Rabbimiz, işte bunlar seni bırakıp da kendilerine taptığımız putlarımızdır" diye itirafta bulunurlar. Fakat o varlıklar, "Siz gerçekten yalancısınız" diyerek onlara gerekli cevabı verirler. Onlar da artık ister istemez Allah'ın iradesine boyun eğerler. İlah diye uydurduklarıysa onları yüzüstü bırakmış olur. Hem kendilerini inkar eden hem de insanların Allah yolundan gitmesini engelleyenler yok mu? Bozgunculuk yapmış olmalarından ötürü işte onlara azap üstüne azap vereceğiz. Yine o gün her ümmetin içinden kendileri hakkında birer tanık çıkaracağız. Seni de bu kimseler hakkında tanık yapacağız. Bu kitabı sana her konuda açıklama getiren bir rehber, bir hidayet ve rahmet kaynağı, Allah'a gönülden bağlananlar için bir müjde olarak indirdik. Muhakkak ki Allah adaleti, ihsanı, akrabaya karşı cömert olmayı emreder. Hayasızlığı, kötülüğü ve zorbalığı yasaklar. İşte Allah aklınızı başınıza alasınız diye size böyle öğüt veriyor. Antlaşma yaptığınız zaman Allah'a verdiğiniz sözü yerine getirin. Allah'ı kendinize kefil tutarak kesinliğe kavuşturduktan sonra yeminlerinizi bozmayın. Unutmayın ki yaptıklarınızı Allah bilmektedir. Sakın bir grubun diğer gruptan daha güçlü olması sebebiyle yeminlerinizi aranızda güçsüzler aleyhine bir kandırma aracı yaparak ipliğini iyice büktükten sonra geri çözen kadın gibi olmayın. Allah bu şekilde sizi imtihan etmektedir. Ve o, hakkında görüş ayrılığına düştüğünüz şeyleri kıyamet gününde size mutlaka açıklayacaktır. Eğer Allah isteseydi hepinizi elbette ki bir tek inanç topluluğu yapardı. Ama o, dilediğinin yoldan çıkmasına imkan verir. Dilediğini de doğru yola iletir. Yapmakta olduklarınızdan dolayı kesinlikle sorgulanacaksınız. Evet, yeminlerinizi aranızda bir kandırma aracı yapmayın. Sonra sapasağlam basmışken ayağınız kayar ve insanları Allah yolundan saptırmanızın acı meyvesini tadarsınız. Ayrıca ağır bir azapla da cezalandırılırsınız. Allah'a verdiğiniz sözü küçük bir menfaate satmayın. Eğer bilirseniz sizin için Allah katında olan daha hayırlıdır. Sizde bulunanlar tükenip gider ama Allah'ın katındakiler kalıcıdır. Asla kuşkunuz olmasın ki güçlüklere göğüs gerenlerin ecirlerini yapmış olduklarının daha da güzeliyle vereceğiz. Erkek olsun kadın olsun, kim inanmış bir insan olarak dünya ve ahirete yararlı işler yaparsa kesinlikle ona güzel bir hayat yaşatacağız. Ve böylelerinin ecirlerini de muhakkak surette yapmış olduklarının daha güzeliyle vereceğiz. Kur'an okuyacağın vakit o kovulmuş şeytandan Allah'a sığın. Gerçek şu ki o şeytanın iman etmiş olanlar ve Rablerine dayanıp güvenenler üzerinde bir hakimiyeti olamaz. Şeytanın hakimiyeti ancak onu kendilerine veli edinenler ve onun yüzünden müşrik olanlar üzerinde geçerlidir. Biz bir ayetin yerine başka bir ayeti getirdiğimiz zaman, ki Allah neyi indireceğini çok iyi bilir, "Sen sadece uyduruyorsun" dediler. Öyle değil. Fakat onların çoğu bilmezler. İman edenlere sebat kazandırsın, Müslümanlara rehber ve müjde olsun diye Rabbin tarafından bir gerçek olmak üzere Kur'an'ı Ruhul Kudüs'ün indirdiğini söyle. Hiç kuşkusuz
kesin olarak bunları ona bir insan öğretiyor dediklerini biliyoruz. Oysa ona öğretiyor dedikleri kişinin dili yabancıdır. Bunun dili ise açık seçik Arapçadır. Allah'ın ayetlerine inanmayanlar yok mu? Allah onlara hidayet vermeyecek. Onlar için elem verici bir azap vardır. Ancak Allah'ın ayetlerine inanmayanlar böyle bir yalanı uydurabilirler. Asıl yalancılar onların kendileridir. Kim iman ettikten sonra Allah'ı inkara saparsa, kalbi imanla dolu olduğu halde baskı altında kalanın durumu müstesna olmak üzere, kim kalbini inkara açarsa, işte Allah'ın gazabı bunlaradır. Bunlar için çok büyük bir azap vardır. Bu onların dünya hayatını ahirete tercih etmelerindendir. Allah kafirler topluluğuna hidayet vermez. Bunlar Allah'ın kalplerini, kulaklarını ve gözlerini mühürlediği kimselerdir. Gaflette olanlar da işte bunlardır. Hiç kuşku yok ki ahirette kaybedecek olanlar bunlardır. Öte yandan bilesin ki Rabbin eziyetlerle sınandıktan sonra yurtlarından göçenlerin, ardından çabalarını sürdürüp sabır gösterenlerin yardımcısıdır. Artık bu yapılanlardan sonra Rabbin elbette çok bağışlayıcı, çok merhametlidir. O gün herkes gelip kendisini savunacak, herkese yaptığının karşılığı eksiksiz ödenecek, onlara haksızlık edilmeyecektir. Allah şöyle bir şehre örnek veriyor. Bu şehir güvenlikli ve huzurluydu. Her yerden oraya bol rızık geliyordu. Derken ahalisi Allah'ın nimetlerine karşı nankörlük etti. Allah da onlara yapıp ettikleri yüzünden genel bir açlık ve korku felaketini tattırdı. Oysa onlara kendi içlerinden bir peygamber de gelmişti. Ama onu yalancılıkla suçladılar. Bu yüzden de haksızlıklarını sürdürürken azap onları yakalayıverdi. Allah'ın size verdiği helal ve güzel rızıktan yiyip için ve eğer yalnız Allah'a kulluk ediyorsanız onun nimetine de şükredin. Allah size sadece murdar eti yani meyteyi, kanı, domuz etini ve Allah'tan başkası adına kesilmiş olanı haram kıldı. Ama biri zorda kalırsa, haksızlığa sapmadıkça, sınırı aşmadıkça yiyebilir. Çünkü Rabbin bağışlayan ve esirgiyendir. Ağzınıza geldiği gibi yalan yanlış konuşarak bu helaldir, bu haramdır demeyin. Çünkü Allah hakkında asılsız şey söylemiş olursunuz. Allah hakkında asılsız şey söyleyenler de kesinlikle iflah olmazlar. Az bir faydalanma. Ardından onlara elem veren bir azap vardır. Yahudilere daha önce sana sözünü ettiğimiz şeyleri haram kılmıştık. Onlara biz haksızlık etmedik. Fakat onlar kendi kendilerine haksızlık ediyorlardı. Sonuç olarak senin Rabbin cahillikle kötülük işleyen ama bunun ardından tövbe edip kendilerini düzeltenlerin yardımcısıdır. Onların bu dönüşünden sonra bilesin ki artık Rabbinin mağfiret ve rahmeti de çok geniştir. Kuşkusuz İbrahim bir tevhid önderi olarak Allah'a gönülden itaat eden iyilik rehberiydi. Müşriklerden de değildi. Allah'ın nimetlerine şükrederdi. Allah onu seçkin kılmış, doğru yola yöneltmişti. Biz İbrahim'e bu dünyada iyilik verdik. Kuşkusuz o, ahirette de salihlerden olacaktır. Sonra sana, tevhid önderi olan ve putperestler arasında yer almamış bulunan İbrahim'in dinine uy, diye vahyettik. Sebt gününün gözetilmesi sadece onun hakkında görüş ayrılığına düşenlere gerekli kılınmıştı. Rabbin kıyamet gününde ayrılığa düştükleri meseleyle ilgili olarak onların arasında hükmünü verecektir. Rabbinin yoluna hikmetle ve güzel öğütle davet et. Onlarla en güzel yöntemle tartış.

0: Kuşkusuz senin Rabbin yolundan sapanların kim olduğunu en iyi bilendir. O doğru yolda bulunanları çok iyi bilir. Cezalandırmak isterseniz size yapıldığı kadarıyla cezalandırın. Fakat sabır gösterirseniz bilin ki sabırlı davrananlar için bu muhakkak daha hayırlıdır. Sen sabret. Sabır göstermen de Allah'ın ihsanı sayesinde olacaktır. Onlardan dolayı üzülme. Kurdukları tuzaklardan kaygı duyma. Çünkü Allah takva ile hareket edip iyiliği seçenlerin yanındadır.
1: Azim olan Allah doğru söyledi. Hicr ve Nahl surelerinin yer aldığı 14. cüzün mealini dinlediniz.

0: Kur'an-ı Kerim ve Meali. Tilavet: Ferruh Muştuer, Şükrü Asıleren, Alpcan Çelik, Bünyamin Topçuoğlu. Meali seslendiren: Timur Çayır.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
0: Aşr-ı Şerif. Necip Demirel. En'am suresi 159 ila 165. ayeti kerimeler.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Dinlerini bölüp gruplara ayrılanlar var ya, senin onlarla hiçbir alakan yoktur. Onların işi ancak Allah'a kalmıştır. Sonra Allah onlara yaptıklarını bildirecektir. Kim iyilikle gelirse ona getirdiğinin 10 katı vardır. Kim de kötülükle gelirse o sadece getirdiğinin dengiyle cezalandırılır. Onlar haksızlığa uğratılmazlar. De ki, şüphesiz Rabbim beni doğru yola, sapasağlam bir dine, Allah'ı bir bilen İbrahim'in dinine iletti. O ortak koşanlardan değildi. De ki, benim namazım, her türlü ibadetim, hayatım ve ölümüm, hepsi alemlerin Rabbi olan Allah içindir. Onun ortağı yoktur. Bana sadece bu emrolundu ve ben Müslümanların ilkiyim. De ki, Allah her şeyin Rabbi iken ben ondan başka bir Rab mi arayacağım? Herkesin yaptığının sonucu kendisine aittir. Hiçbir suçlu başkasının suçunu yüklenmez. Sonunda dönüşünüz Rabbinizedir ve O, hakkında anlaşmazlığa düştüğünüz gerçeği size haber verecektir. Sizi yeryüzünün halifeleri kılan, size verdiği şeylerde sizi denemek için kiminizi kiminizden derecelerle üstün kılan O'dur. Şüphesiz Rabbinin cezası çok çabuktur. Yine O'nun bağışlaması ve rahmeti boldur. Azim olan Allah doğru söyledi.

Allah'ın adıyla. Göklerde bulunanlar da, yerde bulunanlar da, egemenliğin mutlak sahibi, her türlü eksiklikten uzak, üstün ve her işi hikmetli olan Allah'ı tesbih ediyor. Ümmilere kendi içlerinden onlara ayetlerini okuyacak, onları arındıracak, onlara kitabı ve hikmeti öğretecek bir elçi gönderen O'dur. Oysa onlar daha önce apaçık bir sapkınlık içindeydiler. Henüz kendilerine katılmamış bulunan daha başkalarına da elçi gönderilmiştir. O üstündür, her işi hikmetlidir. Bu Allah'ın lütfudur. Onu dilediğine verir. Allah büyük lütuf sahibidir. Tevrat'la yükümlü tutulup da onun hakkını vermeyenlerin durumu, koca koca kitaplar taşıyan merkebin durumuna benzer. Allah'ın ayetlerini yalan sayan kavmin misali ne kötü. Allah zalimler topluluğunu doğru yola çıkarmaz. De ki, ey Yahudiler, başka insanlar değil de yalnız kendinizin Allah'ın dostları olduğunuzu iddia ediyorsanız ve şayet sözünüze sadıksanız, haydi ölümü temenni edin. Ama onlar daha önce yapıp ettikleri yüzünden asla ölümü istemeyeceklerdir. Allah zalimleri çok iyi bilmektedir. Şöyle de, biliniz ki kendisinden kaçıp durduğunuz ölüm muhakkak gelip size çatacaktır. Sonra akıl ve duyularla idrak edilemeyeni de edileni de bilen Allah'a döndürüleceksiniz. O da size yapıp etmiş olduklarınızı bildirecektir. Ey iman edenler! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığında Allah'ı anmaya koşun ve alışverişi bırakın. Eğer bilirseniz bu sizin için çok hayırlıdır. Namaz kılındı mı artık yeryüzüne dağılın ve Allah'ın lütfundan nasip arayın. Allah'ı da daima çok anın ki kurtuluşa eresiniz. Ama onlar bir ticaret veya eğlence gördüklerinde ona yönelip seni ayakta bırakıverdiler. De ki, Allah'ın nezdinde olan eğlenceden de ticaretten de üstündür. Allah rızık verenlerin en hayırlısıdır. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
1: Aşr-ı Şerif. Muhammed Sizcan. Yusuf Suresi 23 ila 29. ayet-i kerimeler.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Evinde bulunduğu kadın, gönlünü ona kaptırıp, ondan arzuladığı şeyi elde etmek istedi ve kapıları kilitleyerek, "Hadi gelsene," dedi. O ise, "Allah'a sığınırım. Çünkü o kocan benim efendimdir. Bana iyi baktı. Şüphesiz zalimler kurtuluşa eremezler," dedi. Andolsun kadın ona göz koyup istek duymuştu. Eğer Rabbinin delilini görmemiş olsaydı, Yusuf da ona istek duyacaktı. Biz ondan kötülüğü ve fuhşu uzaklaştırmak için işte böyle yaptık. Çünkü o ihlasa erdirilmiş kullarımızdandı. İkisi de kapıya koştular. Kadın Yusuf'un gömleğini arkadan yırttı. Kapının yanında hanımın efendisine rastladılar. Kadın dedi ki, "Senin ailene kötülük yapmak isteyenin cezası ancak zindana atılmak veya can yakıcı bir azaptır." Yusuf, "O benden arzusunu elde etmek istedi," dedi. Kadının ailesinden bir şahit de şöyle şahitlik etti: "Eğer onun gömleği önden yırtılmışsa, kadın doğru söylemiştir. O Yusuf yalancılardandır. Eğer gömleği arkadan yırtılmışsa, kadın yalan söylemiştir. O Yusuf ise doğru söyleyenlerdendir." Kadının kocası Yusuf'un gömleğinin arkadan yırtıldığını görünce dedi ki, "Şüphesiz bu siz kadınların tuzağıdır. Şüphesiz sizin tuzağınız çok büyüktür. Ey Yusuf, sen bundan sakın kimseye bahsetme. Ey kadın, sen de günahının bağışlanmasını dile. Çünkü sen günah işleyenlerdensin. Azim olan Allah doğru söyledi."

0: İnsan Rabbini tanımak ister. Tanıdıkça muhabbeti artar, kime kulluk ettiğini bilir. Bunun için bir niyet yeterlidir aslında. Rabbimiz, kulum bana bir karış yaklaşırsa ben ona bir arşın yaklaşırım. O bana bir arşın yaklaşırsa ben ona bir kulaç yaklaşırım. O bana yürüyerek gelirse ben ona koşarak giderim buyurarak müjdelemiş bizi. Biz niyet edelim, muhabbeti Rabbimiz ikram etsin. Gelin şimdi bir yolculuğa çıkalım. Hem Rabbimizi hem kendimizi tanıyalım. Her bir esmanın hayatımızdaki yerini ve bizdeki yansımasını bulalım. Kulluğumuz iyileşsin, Rabb'e yakın olalım.
1: Esma-i Hüsna, hafta içi her gün saat 8'de Diyanet Kur'an Radyo'da.
2: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
3: Aşr-ı Şerif. Davut Önal. Câsiye Suresi 16 ila 20. ayetler. Thank you.

0: Sadakallahu'l-Azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Biz şüphesiz İsrail oğullarına da kitap, hüküm ve peygamberlik verdik. Onları güzel şeylerle rızıklandırdık ve kendilerini diğer topluluklardan üstün kıldık. Onlara din konusunda açıklamalar yaptık. Kendilerine bu bilgiler geldikten sonra sadece birbirine karşı hak tanımazlık yüzünden aralarında görüş ayrılığına düştüler. Kuşkusuz Rabbin kıyamet gününde aralarında ihtilafa düştükleri konularda hükmünü verecektir. Sonra seni de bir din yoluna koyduk. Onu izle, bilmeyenlerin arzularına uyma. Şüphesiz onlar Allah'a karşı sana hiçbir fayda sağlayamazlar. Ve kuşkusuz haktan sapanlar birbirlerinin dostları ve koruyucularıdır. Allah da kendisini sayanların koruyucu dostudur. Bu kitap insanların aklını aydınlatan ışık, inananlar için bir kılavuz, bir rahmettir. Azim olan Allah doğru söyledi.

Her gün özel bir konunun ayet ve hadislerle açıklandığı bir program. Din görevlisiyle 365 gün. Toplum içinde aktif olarak çalışan din görevlilerimize rehber olabilmesi amacıyla özel olarak hazırlanmış Türkiye Diyanet Vakfı yayınlarından Din Görevlisiyle 365 Gün isimli eser, her gün saat 8.30'da Diyanet Kur'an Radyo'da.

0: Kur'an'ı okumak, okudukça anlamak, anladıkça tatbik etmek için en güvenilir kaynak olan Diyanet İşleri Başkanlığı meal ve tefsirini sizlerle buluşturuyoruz. Kur'an Yolu Türkçe Meali ve Tefsir her gün saat 15 ve gece 2'de Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
0: Aşr-ı Şerif. Ferhat Kars. Tarık Suresi.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Andolsun gökyüzüne ve gece çakıp görünene. O gece çakıp görünen nedir bilir misin? Karanlığı delen yıldızdır. Hiç kimse yoktur ki başında bir gözetleyeni bulunmasın. İnsan neden yaratıldığına bir baksın. O atılan bir sudan yaratıldı. O su, bel ve göğüs kafesi arasından çıkar. Şüphesiz Allah onu öldükten sonra tekrar yaratmaya elbette kadirdir. Bütün sırların ortaya dökülüp de insanın ne bir gücü ne de yardımcısının bulunacağı gün. Andolsun içindekilerin gidip geldiği semaya ve bitkiyle yarılan yere ki Kur'an hak ile batılı ayıran bir sözdür. O asla bir şaka değildir. Onlar bir tuzak kuruyorlar. Ben de bir karşı plan hazırlıyorum. Sen o inkarcılara süre ver. Onlara biraz zaman tanı. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
1: Kur'an'da Kur'an.

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hayır, o yalanlamakta oldukları kitap şanı yüce bir Kur'an'dır. O korunmuş bir levhada, levh-i mahfuzdadır. Şüphesiz Allah en doğruyu söyler. Buruç Suresi 21 ve 22. Ayetler.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.

0: Hayat bir yoldur, adım adım gidilen. Bu yolda birçok iniş çıkışlarla karşılaşır insan. Bazen üstesinden gelir, bazen de çıkmaza girer. Hayatın yol göstericisi ise vahidir. Vahiden hareketle varoluşumuzun amacı, dünyadaki görev ve sorumluluklarımızın hayatımıza yansıyan ayetlerle anlatıldığı Burhan İşleyen'le Vahiden Hayata her Perşembe saat 21'de Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
2: Aşr-ı Şerif. İbrahim Altıntaş. Enbiya Suresi 101 ila 112. ayetler.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Daha önce bizden en güzel sonucun vaadini almış olanlara gelince, işte onlar cehennemden uzak tutulurlar. Onlar cehennemin uğultusunu işitmezler. Canlarının istediği nimetler içinde ebedi olarak kalırlar. En büyük dehşet bile onları tasalandırmaz. Melekler onları, işte bu size vaat edilmiş olan mutlu gününüzdür diyerek karşılar. O dehşet günü gökleri yazılı kağıt tomarlarını dürer gibi düreriz. Yaratmaya başlamadan önceki hale döndürürüz. Sözümüz sözdür. Biz bunu mutlaka yaparız. Andolsun zikirden sonra Zebur'da da yeryüzü iyi kullarıma kalacaktır diye yazmıştık. İşte bunda Allah'a kulluk eden topluluk için yeterli açıklama vardır. Ve seni ancak alemlere rahmet olarak gönderdik. De ki, bana ilahınız bir tek ilahtır diye vahyediliyor. Siz hala teslim olmayacak mısınız? Eğer yüz çevirirlerse, de ki, ben gerçeği hepinize aynı şekilde açıkladım. Artık size vaat olunan şey yakın mı, uzak mı bilmiyorum. Şüphesiz Allah sözün açıkça söylenenini de bilir, gizli tuttuklarınızı da bilir. Bilmiyorum, belki de azabın ertelenmesi sizi denemek ve bir zamana kadar sizi dünyadan nasiplendirmek içindir. Peygamber şöyle dedi: Rabbim, adaletinle hükmünü ver. Rabbimiz Rahman'dır. Asılsız iddialarınıza karşı yardımına sığınılacak da yalnız O'dur. Azim olan Allah doğru söyledi.

Rabbin kullarına en büyük ikramı Kur'an. Müminin yol ışığı, hidayet yoldaşı, Rabbi ile muhabbete açılan kapısı. Derininde saklı incileri, varlığın hikmetini bilmek isteyenlere açan Kitab-ı Kerim'in deryasında enginlere yol almaya davet ediyoruz sizleri. Kur'an üzerine derin okumalar yapmak için çıkıyoruz yola. Kadir Dinç'le Ayetlerin Hikmetleri her cuma saat 21'de Diyanet Kur'an Radyo'da.

0: Bir ayet, bir yorum. Eser, Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren Nisan Kumru.
1: Aile olmak.

Ey insanlar! Sizi bir tek nefisten yaratan ve ondan da eşini yaratan, ikisinden birçok erkek ve kadın üretip yayan Rabbinize itaatsizlikten sakının. Nisa suresi 1. ayet. Allah insanı tek bir nefisten yaratmış, sonra ondan eşini var etmiştir. Bu iki cinsin birlikteliğinden insan nesli üremeye başlamıştır. Cenab-ı Hak, yaratılışın bir erkek ve kadın üzerinden devamına ve bu konunun önemine, onu kendi varlığının delillerinden sayarak dikkat çekmektedir. Rum suresinde ve min ayatihi formundaki ayetlerde insanları Allah'ın varlığından haberdar edecek ve onun birliğini, büyüklüğünü anlamaları için alamet, işaret sayacak deliller peş peşe sıralanmıştır. İnsanın topraktan yaratılışı, beşer olarak yeryüzüne yayılması, dillerin ve renklerin çeşitliliği gibi bir takım özellikler hep Allah'ın varlığının delilleridir. İnsanın kendisiyle huzura kavuşacağı bir eşe olan ihtiyacı da Allah'ın dilemesiyle mümkün olmuştur. Kendileriyle huzur bulasınız diye sizin için türünüzden eşler yaratması, aranızda bir sevgi ve merhamet var etmesi de onun varlığının delillerindendir. Şüphesiz bunda düşünen bir toplum için ibretler vardır. Rum suresi 21. ayet. Eşi kendi cinsinden yaratılan insan, bu haliyle Rabbinin varlığına delil olan bir ayettir. Kadın ve erkek, yaratılışın temel unsuru olan insanın birbirini tamamlayan iki parçasıdır. Biri olmadan diğeri hep eksiktir. Eşlere Allah tarafından birbirlerini teskin etmek, huzura kavuşturmak gibi bir misyon yüklenmiş, bunun için de sevgi ve merhamet duygularıyla süslenmişlerdir. Ayette geçen ve sevgi olarak tercüme ettiğimiz mevette kelimesi, müfessirlere göre eşler arasındaki cinsel birliktelikten, rahmetse evlattan kinayedir. Farklı fiziksel ve ruhsal özelliklerle yaratılmış olmalarına rağmen, Allah'ın içlerine verdiği çekim gücü, kadın ve erkeği birbirine yaklaştırır. Ayette kadın ve erkek için var edildiği söylenen sevgi, insanın maddi, merhamet manevi yönünü besleyen duygularıdır. Sevgi eşleri birbirine bağlayan, merhametse yavaş yavaş gelişen, nezaket ve hoşgörü temelli duygusal yaklaşımlardır. Kadın ve erkek birbirlerinin örtüsüdür. Allah, "Onlar sizin için elbisedir. Siz de onlar için elbisesiniz" buyurarak, kadın ve erkeğin birbirleriyle bağının ne kadar sıkı olduğunu göstermiştir. Eşler birbirine bir elbisenin bedene yakınlığı kadar yakındır. Elbise örter, ısıtır, gizler, güzelleştirir. Nikah bağıyla bağlanan eşler de birbirleri için günaha karşı kalkan olur, ayıp ve kusurlarını örterler. Birbirlerini korurlar. Bedensel ve zihinsel ihtiyaçlarını karşılıklı olarak giderirler. Olumsuz gibi görünse de aralarındaki çekişme ve tartışmalar bile çiftleri hayatın sorunlarına karşı güçlendirir. Aile birliğinin temeli evliliktir. Bir kadın ve bir erkeğin kurduğu yuva zamanla büyür, önce çocuklar sonra torunlarla şenlenir. Muhkem bir kaledir yuva, korur, kollar, ısıtır, büyütür. Önce kadın ve erkek birbirine örtü olmuştur, sonra kanatlarının altında büyüttüklerini. Aile genişledikçe hareket alanları çoğalır. Sevgi, saygı, merhamet, yardımlaşma, güven gibi insani ihtiyaçlar aile içinde giderilir. Hazreti Peygamber evlenmiş, evliliği teşvik etmiş, kişi evlendiğinde dininin yarısını tamamlamıştır. Diğer yarısı içinde Allah'tan korksun buyurarak, evliliğin insanı günahtan korumak suretiyle dini hayatına olumlu etkisini dile getirmiştir. Yine dünyalık nimetlerden uzak kalarak kendilerini yalnızca ibadete vermek isteyen, bununla birlikte evlilik bağından da uzaklaşanları uyarmıştır. Evlenmek benim sünnetimdir. Kim benim sünnetime uygun davranmazsa benden değildir. Evlenin. Çünkü ben kıyamet günü diğer ümmetlere karşı sizin çokluğunuzla iftihar edeceğim. Ailenin toplum ve fert için gerçekleştirdiği fonksiyonlar, onu yeri doldurulamaz ve alternatifi olmayan bir kurum yapar.
İnsanların maddi ve manevi yönden gelişmesine katkı sağlayan evlilik nimetinin sürekliliği, onun sağlam temeller üzerine kurulmasıyla mümkündür. Kadın ve erkeğin evleneceği kişide aradığı özellikler, sahip oldukları nitelikler üzerinden şekillenir. Zenginlik, güzellik, statü, kariyer ve benzeri seküler beklentiler, evlilikte huzur için yeterli değildir. Dindarlık, güzel ahlak, uyum, anlayış, fedakarlık ve kişilik sahibi olma, sağlam bir aile kurumu için önde gelen vasıflardır. Hazreti Peygamber, eş seçiminde dindarlığı öncelemeleri gerektiğini vurgulamıştır. Kadınla dört şeyi için evlenilir: malı, soyu, güzelliği ve dini. Sen dindar olanını seç ki iki elin bereket görsün. Kadın ve erkek arasında toplumsal bir takım deformasyonlarla ortaya çıkarılan rekabet duygusu, hem fertlere hem de topluma zarar verecek boyuta ulaştığında, önce aile, sonra toplum yok olmakla karşı karşıya kalmaktadır. Kadın ve erkek arasındaki mevette ve rahmet Allah'tan, onların birbirine karşı buğzuysa şeytandandır. İnsan cinsiyet üzerinden birbiriyle yarıştırılamayacak kadar değerlidir. Toplum için kadın ya da erkek değil, birey.

0: Bir ayet, bir yorum. Eser, Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren Nisan Kumru.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
2: Aşr-ı Şerif. Bünyamin Topçuoğlu. Araf Suresi 175 ila 180. ayetler.

أَسْمَائِهِ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ

0: سيجزون ما كانوا يعملون صدق الله العظيم
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kendisine kanıtlarımızı verdiğimiz, fakat onları bir kenara atan, bu yüzden şeytanın peşine düştüğü, nihayet azgınlardan olan kişinin haberini onlara anlat. Eğer biz isteseydik, o kişiyi delillerimizle yüceltirdik. Fakat o, dünyaya saplanıp kaldı, hevesinin peşine düştü. İşte böylesinin hali, kovsan da bıraksan da hep dilini çıkarıp soluyan köpeğin haline benzer. Ayetlerimizi yalan sayan topluluğun durumu işte böyledir. Şimdi sen bu kıssayı anlat. Umulur ki iyice düşünürler. Ayetlerimizi yalan sayan ve böylece yalnız kendilerine fenalık etmiş bulunan kavmin durumu ne kötü. Allah'ın doğru yola yönelttiği kişi hidayete ermiştir. O kimi saptırırsa, işte onlar da kaybedenlerin ta kendileridir. Andolsun biz, cinlerden ve insanlardan birçoğunu cehennem için yaratmış olduk. Bunların kalpleri vardır ama onlarla kavrayamazlar. Gözleri vardır ama onlarla göremezler. Kulakları vardır ama onlarla işitemezler. Onlar hayvanlar gibidir. Hatta daha da şaşkındırlar. İşte asıl gafiller onlardır. En güzel isimler Allah'ındır. Bu güzel isimlerle ona dua edin. Onun isimleri hakkında doğru inançtan sapanları kendi başlarına bırakın. Onlar yaptıklarının cezasını çekecekler. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Birden bize. Surelerin adını nasıl aldığı, kaç ayetten oluştuğu, anlamı ve sureler hakkındaki merak ettiğiniz her şey için Birden Bize programına davetlisiniz. Birden Bize hafta içi her gün saat 14.15'te Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
0: Mustafa Kemal Önder. Nebe Suresi.

0: Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Birbirlerine neyi soruyorlar? Hakkında ayrılığa düştükleri büyük haberi mi? Hayır, ileride görecekler. Hayır, hayır, yakında görecekler. Biz yeryüzünü bir döşek, dağları da yeri dengede tutan kazıklar yapmadık mı? Sizi çifter çifter yarattık. Uykunuzu dinlenme vesilesi kıldık. Geceyi uyku için örtü yaptık. Gündüzü de çalışıp kazanma zamanı kıldık. Üstünüzde 7 kat sağlam gök yaptık. Orada ısı ve aydınlık saçan bir lamba yarattık. Size tohumlar, bitkiler, sarmaş dolaş olmuş bağlar, bahçeler bitirmemiz için yoğun bulutlardan oluk gibi boşalan sular indirdik. Şüphesiz ayrım günü vakit olarak belirlenmiştir. Sura üflendiği gün bölük bölük Allah'a gelirsiniz. Gökyüzü açılır da orada pek çok kapı oluşur. Dağlar yürütülür, serap haline gelir. Şüphesiz azgınlar için barınak olan cehennem pusu kurup bekleme yeridir. Orada yaptıklarına uygun bir karşılık olarak kaynar su ve yanan vücut akıntısı dışında bir serinletici, bir içecek tatmaksızın yıllar ve yıllar boyu kalırlar. Doğrusu onlar hesaba çekileceklerini beklemiyorlardı. Ayetlerimizi yalanladıkça yalanlıyorlardı. Oysa biz her şeyi kayıt altına almıştık. Tadın artık. Bundan sonra size artırarak vereceğimiz şey ancak azaptır. İtaatsizlikten sakınmış olanlar için artık murada erme zamanıdır. Bahçeler, üzüm bağları, gencecik yaşıt kızlar, dolu dolu kadehler. Orada ne boş bir söz ne de yalan işitirler. Bunlar Rabbinin bol bol lütfettiği karşılıktır, bağıştır. O göklerin, yerin ve ikisi arasında bulunanların Rabbidir. O Rahman'dır. Onun huzurunda kimse söz söyleyemez. Ruh ve meleklerin saf saf olup durduğu o gün, ancak Rahman'ın izin verdikleri konuşur ve konuşan da doğruyu söyler. İşte bu geleceği kesin olan gündür. O halde artık isteyen kendisine Rabbine götürecek bir yol tutsun. Kuşkusuz biz insanın önceden yapıp ettiklerini karşısında göreceği ve inkarcının keşke toprak olsaydım diyerek dövüneceği gün gerçekleşecek olan yakın bir azaba karşı sizi uyardık. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Nebe Suresi.
2: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
3: Aşr-ı Şerif. Habib Deveci. Maide Suresi 54 ila 57. ayeti kerimeler.

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Sizden kim dininden dönerse, bilsin ki Allah öyle bir kavim getirecektir ki, Allah onları sever, onlar da Allah'ı severler. Müminlere karşı alçak gönüllü, kafirlere karşı vakarlıdırlar. Allah yolunda cihad ederler ve hiç kimsenin kınamasından korkmazlar. İşte bu Allah'ın dilediğine verdiği bir lütuftur. Allah'ın lütfu geniştir. O her şeyi bilir. Sizin veliniz ancak Allah'tır. Peygamberidir, bir de Allah'ın emrine boyun eğerek namazı dosdoğru kılan, zekatı veren müminlerdir. Kim Allah'ı, peygamberini ve iman edenleri veli edinirse bilsin ki, Allah'tan yana olanlar mutlaka galip geleceklerdir. Ey iman edenler! Sizden önce kendilerine kitap verilenlerden, dininizi alay ve eğlence konusu edinenleri ve kafirleri dost edinmeyin. Eğer müminseniz Allah'tan korkun. Azim olan Allah doğru söyledi.

Kıyametin kopuşu ve ayın yarılma hadisesi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kıyamet yaklaştı ve ay yarıldı. Onlar bir mucize görseler yüz çevirirler ve süre gelen bir sihirdir derler. Peygamberi yalanladılar, nefislerinin arzularına uydular. Halbuki her iş Allah nasıl takdir ettiyse öylece gerçekleşecek, değişmeyecektir. Andolsun onlara içinde caydırıcı tehditlerin bulunduğu haberler geldi. Bu haberler zirveye ulaşmış birer hikmettir. Fakat uyarılar fayda vermiyor. Kamer Suresi 1 ila 5. ayetler. Bu ayetlerde insanlara kıyametin yaklaştığı ve ayın ikiye ayrıldığı haber verilmektedir. Güneş dürüldüğü zaman, yıldızlar bulanıp söndüğü zaman, dağlar yürütüldüğü zaman, denizler kaynatıldığı zaman gibi ayetler kıyametin kopuşuyla ilgili bilgilerden birkaçıdır. İnsanoğlunun tecrübe edemediği ve mahiyeti hakkında şimdilik fazla bilgisi olmadığı kıyamet kopma olayı normalin ötesinde bir hadisedir. Kur'an'ın ifadesine göre kıyamet mutlaka kopacaktır. Yüce Allah insanların akılları hayrette bırakacak bazı olağanüstü olaylar karşısında değil de aklı selim ve hür iradeyle düşünerek kabul edip iman etmesini istemiştir. Mekkeli müşrikler Resul-i Ekrem'den bir mucize göstermesini istediler. Sevgili Peygamberimiz de hicretten 5 sene önce mübarek eliyle aya işaret etti ve ay iki parçaya ayrılıp sonra yine eski halini aldı. Bu duruma en muteber tefsir kitaplarıyla Buhari ve Müslim gibi en makbul hadis kaynaklarında genişçe yer verilmiştir. Ayın ikiye ayrılması olayının bir mucize olarak Peygamberimiz zamanında meydana geldiğine bütün Müslümanlar inanmaktadırlar. Allah bir şeyin olmasını isterse neden?

0: ben olmasın. Yüce Allah her şeye kadirdir. Onun sadece bir emri yeter. Ol demesiyle her şey oluverir. Ayın ikiye bölünmesi hadisesi, Kur'an'ın ifadesiyle sabit olan bir olaydır. Bunun tevatür yoluyla bize kadar ulaştığında da şüphe yoktur. Eğer inşikak adı verilen bu olay vuku bulmamış olsaydı, bu ayeti kerime nasıl tebliğ edilebilip açıklanabilirdi? Kıyamet koptuğundaysa yalnız ay değil, bütün gök cisimleri parçalanarak darmadağınık bir hale gelecektir. Ayın yarılması, Hazreti Peygamber zamanında ve ondan istenen bir mucize olarak gerçekleşen bir hadisedir. Yüce kitabımızda, insanları uyandıracak olan kıyametin kopması ile ilgili son derece hikmetli öğütler vardır. Kıyametin kopma zamanında yer ve gök, dağlar ve tüm cisimler parçalanıp darmadağınık bir hale gelecek, kainat akıl almaz vaziyet alacaktır. İnsanlar, kıyamet saati yaklaştığında yaşanacak korkuyu akıllarına getirmemek için yoğun çaba sarf ederler. İnanmayanlar, kıyamet hadisesinin gerçekleşeceğine ihtimal bile vermezler. Hayır, onlar kıyameti de yalanladılar. Bizse o kıyameti yalanlayanlara çılgın bir cehennem ateşi hazırlamışızdır. Furkan Suresi 11. Ayet. Kıyamet hakkında kendini kandıran insanlar büyük bir hata yapmaktadırlar. Çünkü Allah ayetlerinde kıyamet saatinin yakın olduğunu ve bu konuda hiçbir şüpheye yer olmadığını haber vermektedir. Kur'an'da kıyamet günü mutlaka gelecektir. Bunda hiç şüphe yoktur. Fakat insanların çoğu buna inanmazlar buyurulmaktadır. Kur'an'ın kıyametle ilgili mesajının üzerinden 1400 sene geçtiğini, bu sürenin de bir insanın hayatına kıyasla uzun olduğunu düşünenler olabilir. Ancak burada söz konusu olan dünyanın, güneşin, yıldızların, kısacası tüm kainatın bir sonunun olmasıdır. Evrenin milyarlarca senelik geçmişi göz önüne alındığında, 14 yüzyıllık bir zaman diliminin çok kısa olduğu daha iyi anlaşılır. Öyleyse kıyamet kopmadan önce neler hazırladığımıza ve neler yaptığımıza yeniden bir bakalım.
1: Hayat Rehberi Kur'an. Kur'an-ı Kerim'in mesajlarını günümüz insanının aklına, kalbine, idrakine sunan, Kur'an-ı Kerim'in bütünlüğü içerisinde güncel bir dil ve üslupla hazırlanan Hayat Rehberi Kur'an, her sabah saat 9'da Diyanet Kur'an Radyo'da.
2: Kamu Spotu.
3: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEB. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
2: Kamu Spotu.
4: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
5: Aşr-ı Şerif. Fatih Kılıçoğlu. Ali İmran Suresi 144 ila 148. Ayet-i Kerimeler.

0: الآخرة والله يحب المحسنين صدق الله العظيم.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Muhammed yalnızca bir elçidir. Ondan önce de elçiler gelip geçti. Şimdi o ölür veya öldürülürse gerisin geri dönecek misiniz? Kim geri dönerse bilsin ki Allah'a asla bir zarar vermiş olmayacaktır. Allah şükredenleri ödüllendirecektir. Hiçbir kimse Allah'ın yazılıp bir süreye bağlanmış izni olmadan ölmez. Kim dünya nimetini isterse ondan kendisine veririz. Kim ahiret nimetini isterse ona da ondan veririz. Ve şükredenleri ödüllendireceğiz. Nice peygamber vardır ki onunla birlikte birçok Allah erleri savaştılar. Allah yolunda başlarına gelenlerden ötürü gevşemediler, yılmadılar, boyun eğmediler. Allah sabredenleri sever. Onların sözü şunu demekten ibaretti: Rabbimiz, günahlarımızdan ve işimizdeki aşırılıklardan ötürü bizi bağışla. Sebatımızı arttır, kafir topluluğa karşı bize yardım et. Bu yüzden Allah onlara dünya nimetini ve ahiret nimetinin de güzelini verdi. Allah işini güzel yapanları sever. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Ruhun en dingin, en sakin, en huzurlu anlarıdır dua anları. Çünkü kalbin derinliklerinden yükselen en saf sestir dua. Limandır. Müminin en güçlü dayanağıdır. Kulun kalbindeki en samimi sözdür. Allah kelamıyla dua edip Rabbimize daha yakın olmak için sizleri Kur'an'da duaya bekliyoruz. Profesör Doktor Fatih Kurt'un hazırlayıp sunduğu Kur'an'da dua, pazartesiden perşembeye saat 13.30'da Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Aşr-ı Şerif. Doğan Temiz. Rum Suresi 36 ila 40. ayetler.
2: Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm.

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
2: İnsanlara bir nimet tattırdığımızda buna sevinirler. Fakat kendi elleriyle yaptıkları yüzünden başlarına bir bela gelse hemen ümitsizliğe düşerler. Görmezler mi ki Allah rızkı dilediğine bol veriyor, dilediğininkini de kısıyor. Kuşkusuz bunda iman eden kimseler için ibretler vardır. O halde akrabaya da hakkını ver, yoksula ve yolda kalmışa da. Bu Allah'ın hoşnutluğunu isteyenler için en iyisidir. İşte gerçek kurtuluşa erenler de onlardır. İnsanların malları içinde artsın diye faizli ödünç verdikleriniz Allah katında artmaz. Allah'ın hoşnutluğunu isteyerek verdiğiniz zekata gelince, işte manevi kârlarını kat kat arttıranlar, onu verenlerdir. Allah sizi yaratan ve size rızık veren, ardından hayatınızı sona erdirecek, sonra size tekrar can verecek olan Allah'tır. Peki sizin o ortak koştuklarınız arasında bunlardan herhangi birini yapabilecek olan var mı? Allah onların ortak koştuklarından tamamen münezzehtir, yüceler yücesidir.

0: Kur'an-ı Kerim'i Peygamberimiz nasıl tilavet ettiyse öyle dosdoğru okumayı hangimiz istemez? Davut Kaya'nın anlatımıyla Kur'an Hocası hafta içi her gün saat 15.30'da Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: İnsan sorumsuz bir varlık değildir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İnsan kendisinin başıboş bırakılacağını mı zanneder? Kıyamet Suresi 36. Ayet. İslam dininde gerekli şartları taşıyan her insanın başta Rabbine, kendisine, ailesine ve topluma karşı sorumlulukları vardır. Yukarıdaki ayette de ifade edildiği gibi o, sorumlu bir varlıktır. Belirli bir amaç için yaratılmıştır. Onun varlığı amaçsız değildir. Kendisine başta akıl olmak üzere verilen sayısız nimetlere karşılık, insanın da gücü nispetinde yerine getirmek zorunda olduğu belli yükümlülükler vardır. İnancımıza göre verilen her nimetin insana yüklediği bir sorumluluk vardır. Nitekim, nihayet o gün dünyada yararlandığınız nimetlerden elbette hesaba çekileceksiniz mealindeki Tekâsür suresinin 8. ayeti bu gerçeği vurgulamaktadır. İnsana verilen nimetler sayısızdır. Akıl, ilim, iman, evlat, mal, sıhhat bu nimetlerin başlıcalarını teşkil etmektedir. Hatırlayın ki Rabbiniz size, eğer şükrederseniz elbette size nimetimi artıracağım ve eğer nankörlük ederseniz hiç şüphesiz azabım çok şiddetlidir diye bildirmişti. Mealindeki İbrahim suresinin 7. ayetinde beyan edildiği gibi, insana verilen nimetlerin gerektiği şekilde kullanılması, söz konusu nimetlerin artırılmasının ön şartı olarak kabul edilmiştir. Yinelemek gerekirse insan, belirli hak ve sorumluluklara muhatap bir varlıktır. Onun bireysel sorumluluğu yanında toplumsal sorumluluğu da vardır. Nitekim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Hepiniz çobansınız, sorumluluk sahibisiniz ve hepiniz sürünüz, yetkiniz altından sorumlusunuz. Devlet başkanı sorumluluk sahibidir ve idaresi altındaki halktan sorumludur. Bir aile reisi sorumluluk sahibidir ve ailesinden sorumludur" hadisiyle kişinin hem ailesine hem de çevresine ya da yetkisi altındaki kimselere karşı sorumlu bir varlık olduğuna dikkat çekmektedir. Başlangıçta da ifade ettiğimiz üzere, insanın yaratıcısı olan Allah'a, ailesine ve çevresine karşı yerine getirmek durumunda olduğu sorumluluklar vardır. Kimseye taşıyamayacağı bir yük, sorumluluk yüklenmemiştir. Rabbimize karşı sorumluluğumuz, onun emir ve yasaklarına uyarak, rızasına uygun yaşayan bir kul olmaktır. Zira o, bizi kendisine ibadet edelim diye yaratmıştır. Nitekim, ben cinleri ve insanları ancak bana kulluk, ibadet etsinler diye yarattım mealindeki Zariyat suresinin 56. ayeti bu hususu dile getirmektedir. Şüphesiz ibadet kavramı çok geniş kapsamlı bir kavramdır. Namaz, zekat, hac, oruç gibi ibadetlerin yanı sıra Allah için ailemize, çevremize karşı sorumluluklarımızı yerine getirmemiz, onların hak ve hukuklarına riayet etmemiz de ibadettir. Ailemize karşı da yerine getirmek durumunda olduğumuz sorumluluklarımız vardır. Eşimiz, çocuklarımız, anne babamız, yakın ve uzak akrabamız ailemizi teşkil eder. Bu itibarla onların insan olarak hayatlarına devam ettirebilmeleri için ihtiyaç duydukları şeyleri imkanlarımız ölçüsünde karşılamaya gayret etmemiz sorumluluğumuzun bir gereğidir. Çocuklarımızın talim ve terbiyesi, onların topluma hayırlı birer insan olarak yetişmeleri için uğraş sarf etmek görevimizdir. Onları sadece yaşadıkları ana, dünyaya göre değil, geleceğe, ahirete yönelik de yetiştirmemiz gerekir. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de Yüce Mevla, "Ey iman edenler! Kendinizi ve ailenizi, yakıtı insanlar ve taşlar olan ateşten koruyun. O ateşin başında gayet katı, çetin, Allah'ın kendilerine verdiği emirlere karşı gelmeyen ve kendilerine emredilen şeyi yapan melekler vardır." buyurarak ailemizi, çoluk çocuğumuzu sadece bu dünyaya yönelik değil, aynı zamanda dini sorumluluklarını bilecek şekilde yetiştirmemizin gereğini dile getiriyor. Şüphesiz içinde yaşadığımız çevreye, başka bir ifadeyle topluma karşı da sorumluluklarımız vardır. Fert veya topluma zarar verecek olan eylem ya da davranışlardan uzak durmak, onların haklarına saygı göstermek, sorumluluğumuzun bir parçasını teşkil etmektedir. Ayrıca topluma zararlı olan eylem ve davranışlara karşı duyarlı ve sorumlu olmak da topluma karşı sorumluluğumuzun bir kesitidir. Bu itibarla toplumsal hayatımızda kural tanımazlığa ya da ihlale göz yummamalıyız. Şartlar ve hukuki düzenlemeler çerçevesinde gerekli duyarlılığı göstermeliyiz. Zira bu duyarlılık aynı zamanda dinimizin de bir gereğidir. Nitekim sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu durumu gayet dikkat çekici bir şekilde dile getirerek, "Nefsim kudret elinde olan Allah'a yemin ederim ki, ya iyiliği emir ve kötülükten men edersiniz, yahut Allah Teala size azap gönderir. Sonra Allah'a yalvarırsınız da duanız kabul edilmez." buyurmakta ve toplumsal hayatta neme lazımcılığın hoş bir tutum olmadığını vurgulamaktadır. Bu ve benzeri hadisler her halükarda haksızlıklarla, adaletsizliklerle, topluma zararı olan her şeyle mücadeleyi emretmektedir ki, bu da topluma karşı fertlerin sorumluluğunun bir gereğidir. Zira mücadele terk edilirse, doğacak zararlardan ve olumsuzluklardan bütün toplum bireylerinin etkileneceği ve sorumlu tutulacağı ifade edilmektedir. Nakledilen ayet ve hadislerden de anlaşıldığı gibi, insan duyarsız, sorumsuz bir varlık değildir. Onun yüce Allah'a, kendisine, ailesine ve topluma karşı bir dizi sorumlulukları vardır. Bu sorumluluklar, Allah'ın rızasını kazanmak amacıyla yerine getirilirse, ibadet olarak nitelendirilir.
2: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
3: Aşr-ı Şerif. Mehmet Pervane. Hud Suresi 18 ila 24. ayetler.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yalan sözlerle Allah'a iftira edenden kim daha zalimdir? Onlar kıyamet gününde Rablerinin huzuruna çıkarılacaklar. Şahitler de işte bunlar Rablerine iftira edenlerdir diyecekler. Bilin ki Allah'ın laneti zalimlerin üzerine olacaktır. O zalimler Allah yolundan alıkoyan ve onu eğri göstermeye çalışanlardır. Ahireti inkar edenler de işte bunlardır. Onlar yeryüzünde Allah'ı aciz bırakacak değillerdir. Kendilerini Allah'ın azabından koruyabilecek yardımcıları da yoktur. Cezaları kat kat olacaktır. Çünkü onlar ilahi ışığa arkalarını döndüklerinden ne görebiliyorlar ne de işitebiliyorlardı. İşte kendilerine yazık edenler bunlardır. Uydurdukları ilahlar da yanlarından kaybolup gitti. Şüphesiz bunlar ahirette en çok ziyana uğrayanlardır.

0: İman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapan ve Rablerine gönül huzuruyla teslim olanlara gelince, işte onlar cennetliklerdir. Onlar orada ebedi kalacaklardır. Bu iki grubun durumu, kör ve sağır olan kimse ile gören ve işiten kimsenin durumuna benzer. Bunlar eşit olur mu? Hala ibret almıyor musunuz?
1: Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Diyanet Kur'an Radyo, sözün başladığı yer. Esma-i Hüsna. Yazan Hilal Altındiş. Seslendiren Emrullah Uzun.
1: El-Veli. Müminlerin dostu. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun sevgili dinleyicilerimiz. Varlığın tamamını muhabbetiyle donatan Rabbimizin mükemmelliğini anlatan muhteşem bir esmasıyla tanışacağız bugün. Rabbimiz muhabbetimizi artırsın, bizi sevdiklerinin arasına alsın. Bir şeye çok yakın olmak, bir kimseyle yan yana bulunmak anlamındaki veli ile birinin işini üstlenmek, bir ülkeyi yönetmek, yardım etmek, sevmek anlamındaki velayet kelimesinden türeyen veli esması, yardımcı, dost anlamına gelir. Kur'an-ı Kerim'de sıkça zikredilen veli esması, Allah'ın müminlerin dostu, koruyucusu olduğunu anlatmakta, kullarına cesaret vermektedir. Allah'ın veli oluşu, kendisini özel olarak seven, kalbinde bütün sevgilerden üstün tutan kullarına yardımcı olmasıyla, onları koruyup gözetmesiyle tecelli eder. Allah, kendine yaklaşan kullarına yaklaşarak karşılık verir. Ama nasıl? Gelin bunun üzerine biraz düşünelim. Dost kimdir? Önce onu düşünelim. Kişinin birlikte olmaktan mutlu olduğu, yanında yargılanmadığını, koşulsuz sevildiğini hissettiği kimsedir. İnsan birine dost olduğunda aslında ona gelecek her hayra sevineceğini, bir sıkıntısı olduğunda onunla birlikte üzüleceğini, her derdinde sığınabileceğini, kendisini anlatabileceğini garanti eder. Her sıkıntısını çözmeye uğraşır. Mutlu olduğunda onunla paylaşmak ister, sırtını dayar, dayanağı olur. Onun yanındayken gözü kapalı kendini bırakabilir, sonsuz güvenebilir. Bütün bu vasıfları taşıyan bir dost bulmak ne kadar zamanımızı aldı? Peki, şimdi şunu düşünelim. Bütün bu özelliklerin ve daha fazlasının olduğu mükemmel dost kimdir? Allah'tır, değil mi? Peki, insan Allah'a nasıl dost olur? Yani bizden bu kadar farklı, gücü sonsuz, makamı ulaşılmaz olan birine nasıl dost olabiliriz? Hiç düşündük mü? Yoksa düşünüp, zaten benden Allah dostu olmaz mı dedik. Allah'a dost olmak kulların yalnızca bir kısmına verilmiş bir kıymet miydi? Ancak belli insanlar Allah'a yaklaşabilirdi ve biz onlardan değil miydik? Ne gerekir Allah'a dost olmak için? Hiç günah işlememek mi? O kadar temiz olmadığımızı hepimiz biliyoruz. İnsan günahlarıyla birlikte büyüyen bir varlık. Ne kadar uzak kalmaya çalışsa şeytan o kadar çok uğraşıyor, ta ki kendinden ümidi kesene dek. Bir gün bir yerde çabalamayı bırakıp, zaten benden bir şey olmayacak, uğraşmamın bir anlamı yok, ben böyle geldim böyle gideceğim zahir diyene kadar bırakmıyor yakamızı. İstediğini alıyor sonunda bizden. Kocaman bir karanlık çöküyor içimize. Peki ya Rabbimiz? O ne istiyor bizden? Kendisine yakın olmamızı. Öyle kolay mı Rabbe yakın olabilmek? Ne çok şey var bizi alıkoyan. Evlatlar, iş, eş, ev, yoğunluk, dünya telaşı, yorgunluk. Hangi birinden başımızı kaldırıp ibadet edeceğiz? Nereden vakit bulacağız zikir çekmeye? Ne zaman tövbe edeceğiz? Hem etsek bile aynı günahlara yeniden düşüyor, bir adım ileri gidemiyoruz çoğu zaman. Ne yapacağız ki biz bu halimizle? Bir alsa şu yükleri sırtımızdan, biraz nefes alsak belki vaktimiz olacak Rabbimize yakın olmaya. Ama yok ki. O kadar hızlı akıyor ki hayat, yok, vakit yok. Peki Allah bizden yapamayacağımız bir şeyi niye istiyor? Yapamayacağımız bir şey mi gerçekten Allah'a yakın olmak? İnsan dengesi çok çabuk bozulan bir varlık. Neyi nereye koyacağını bilemediğinde bütün dengesi bozuluyor. Kendince bir düzen kurup gittiğinde kendi de memnun olmuyor. Hepimizin hayatında bir öncelik sırası var ve hepimiz o sıraya riayet ederek yaşıyoruz. Bir şeyleri bir şeylerin daha gerisinde bırakıyoruz her seferinde ve hep birileri bu durumdan etkileniyor. Bazımız için işi öncelikli, bazımız için ailesi, bazımız için Rabbi. Onlar nasıl fırsat bulup Rablerini her şeyin önüne koyabiliyorlar? Dinle hayatı birbirinden ayırmayarak. Dini hayatın tam ortasına koyan insanları gördün mü hiç sevgili dinleyici? Onlar için namaz hayatın arasında değil, orucu geçiştirerek tutmuyorlar. Zikri bir saate sığdırmıyorlar. Hayatlarının tam ortasında tutuyorlar Allah'ı. Her söylediklerinde, her yaptıklarında Allah var. Allah aslında gerçekten kulundan yalnızca bunu istiyor. Hayatın bir köşesinde kalmış ibadetlerle hatırlanmayı değil, her an, her yerde kuluyla birlikte olduğunun hatırlanmasını istiyor. İşte bu yüzden kendisine yaklaşmak için bir adım atan kuluna 10 adım atarak yaklaşıyor. Biz yürümeye kalkışsak o yolu, ne ibadetimiz yeter ne gönlümüzdeki sevgi. Allah yolu kısaltıyor. Sadece fark edip niyet etmemiz, o zinciri kırmamız gerekiyor. Allah'ı anan kulları gördüğümüzde ötelemeden, korkularımızdan sıyrılarak ben de yapabilirim, Allah'ı her şeyden ve herkesten çok sevebilirim dememizi istiyor. Diyebilir miyiz sahi? Yapabilir miyiz? Şeytanın daralttığı o çemberin dışına çıkabilir, gerçekten Allah'ı içimiz coşacak kadar sevebilir miyiz? Yapamayacak olsaydık Rabbimiz bizden istemezdi değil mi? Rabbimiz yüreğimizdeki cesareti filizlendirsin. Kendisini hakkıyla sevmeden almasın canımızı. O halde bize düşen nedir bu esmadan? Bu ismin bendeki tecellisi ne olmalı? Dostluk karşılık bulduğunda gerçekleşir. Ben birine dost olmak istesem gidip yakasına yapışamam beni sev diye. Çok isterim ama belki karşılık bulamam. Dostluk için iki kalpte de sevginin yer bulması gerek. Allah ile kulun dostluğunda böyle bir garanti var işte. Ben Rabbime dost olmak istediğimde Rabbimin beni geri çevirmeyeceğinden eminim. Allahu veliyyül müminin buyuruyor Rabbim. Allah müminlerin dostudur diyor. Ben bu yola baş koyarsam ellerimin boş çıkma ihtimali yok yani. Benim bir kere bu cömertlikle kalbimi yumuşatmam gerek. Hiçbir çıkmadık candan ümit kesilmez. Allah benden ümitsiz olmamamı bekliyor. Hala nefes alıyorsam, hala canım içimdeyse, hala Rabbime dost olma şansım var. Rabbimin benim dostluğuma ihtiyacı olmadığının pekala farkındayım ama benim Rabbimin dostluğuna ihtiyacım var. Açık bir kapı bırakmış Rabbim. Yalnızca birkaç kişiyi alacağım dememiş. Dolacak bir kadro, kapanacak bir kapı yok. Ne zaman, kimin isterse gidebileceği bir yer huzuru. Evet, benim Rabbime dost olmaya niyet etmem gerek. Ve ümit var olmam gerek. Demiyor mu peygamberim? Allah şöyle buyurdu. Kim benim bir veli kuluma, dostuma düşmanlık ederse, ben de ona harp ilan ederim. Kulum, kendisine farz kıldığım şeylerden daha sevimli bir şeyle bana yaklaşamaz. Kulum, nafile ibadetlerle de bana yaklaşmaya devam eder. Ta ki ben onu severim. Sevince de artık onun işiten kulağı, gören gözü, tutan eli, yürüyen ayağı olurum. Benden isterse muhakkak ona istediğini veririm. Bana sığınırsa muhakkak onu korur ve kollarım. Benim ne yapacağım belli. Rabbimi hayatımın içine almak, onunla birlikte yaşamak. O ve hayat iki ayrı merkez olmamalı hayatımda. Bir hayatım var ve merkezinde Rabbim olmalı. Her bulduğum fırsatta değil, özel olarak fırsatlar oluşturup Rabbimi anmalıyım. Bana bu gerek. Beni bu ilerletecek. Ne işin, ne evladın, ne evin bana bir faydası var. Hepsini burada bırakacağım giderken ama Rabbimin sevgisini kalbimde götüreceğim. Belki hiçbir şeyim tam olmayacak ama o sevgiyi titreyerek sunabileceğim Rabbime. Evet, eksiktim Rabbim. Kulluğum hiç tamam olamadı ama ben seni çok sevdim. Her şeyden çok sevdim diyebileceğim. Demeliyim. Niyet ediyorum Rabbim. Seni öyle seveyim ki aşkla ibadet edeyim ve sen benim işiten kulağım, gören gözüm, tutan elim, yürüyen ayağım ol. Senin nurunla bakayım, senin adını anmaktan gurur duyayım. Kalbim her hüzne yenik düştüğünde la tahzen, innallâhe ma'ana diyebileyim. Korkma kalbim, Allah bizimle beraberdir dedikçe senin yandaşlığını, yoldaşlığını, dostluğunu hissedebileyim. Ey kendisine iman eden kullarına dost olan ya veli, beni dostluğunla şereflendir ve yüreğimdeki bütün korkulardan beni emin eyle. Amin.

0: Esma-i Hüsna. Yazan Hilal Altındiş. Seslendiren Emrullah Uzun. İnsan Rabbini tanımak ister. Tanıdıkça muhabbeti artar, kime kulluk ettiğini bilir. Bunun için bir niyet yeterlidir aslında. Rabbimiz, kulum bana bir karış yaklaşırsa ben ona bir arşın yaklaşırım. O bana bir arşın yaklaşırsa ben ona bir kulaç yaklaşırım. O bana yürüyerek gelirse ben ona koşarak giderim buyurarak müjdelemiş bizi. Biz niyet edelim, muhabbeti Rabbimiz ikram etsin. Gelin şimdi bir yolculuğa çıkalım. Hem Rabbimizi hem kendimizi tanıyalım. Her bir esmanın hayatımızdaki yerini ve bizdeki yansımasını bulalım. Kulluğumuz iyileşsin, Rabb'e yakın olalım. Esma-i Hüsna hafta içi her gün saat 8'de Diyanet Kur'an Radyo'da. Kamu spotu. 1-1-2.
1: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
2: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
3: Çünkü kazası attım. Araçtan çıkamıyorum.
4: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
1: Aklımdan yürümeyin. Sizi yönlendiriyorum.
5: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112. 112.
0: Kamu spotu.
6: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
7: Aşr-ı Şerif. Davut Kaya. Abese Suresi.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Suratını astı, yüzünü çevirdi. Çünkü ona gözü görmeyen biri gelmişti. Sen nereden bileceksin? Belki o arınacaktı. Yahut o öğüt alacak da öğüt kendisine fayda verecekti. Sen ise kendini her şeye yeterli görenle ilgileniyorsun. Onun arınmamasından sen sorumlu değilsin. Ama gönlünde Allah korkusu taşıyarak koşup sana gelenle ilgilenmiyorsun. Hayır, şüphesiz bu ayetler birer öğüttür. Dileyen ondan öğüt alır. O mukaddes sayfalardadır. Yüce makamlara kaldırılmış, tertemiz sayfalarda, seçkin ve erdemli elçilerin ellerinde. Kahrolası o insan, ne kadar da inkarcı. Bir düşünse, Allah onu neden yarattı? Bir spermden yarattı da ona şekil verdi. Sonra ona yolu kolaylaştırdı. Nihayet onun canını aldı ve kabre koydu. Sonra dilediği bir vakitte onu yeniden diriltecek. Hayır, insan Allah'ın emrettiğini yapmadı. İnsan yediğine bir bakıp düşünsün. Biz bolca su indirdik. Sonra toprağı uygun şekilde yardık. Oradan ekinler bitirdik. Üzüm bağları, sebzeler, zeytin ve hurma ağaçları, gür ağaçlı bahçeler, meyveler ve çayırlar. Sizin ve hayvanlarınızın yararlanması için. Kulakları sağır eden o ses geldiğinde, işte o gün kişi kardeşinden, annesinden, babasından, eşinden ve çocuklarından kaçar. O gün her kişinin işi başından aşkındır. O gün bir takım yüzler ışık saçar, güleçtir, müjde almıştır. Bir takım yüzler de o gün toza toprağa bürünmüş, kapkara kesilmiştir. İşte bunlar inkarcılar.

0: Kur'an'ı okumak, okudukça anlamak, anladıkça tatbik etmek için en güvenilir kaynak olan Diyanet İşleri Başkanlığı meal ve tefsirini sizlerle buluşturuyoruz. Kur'an Yolu Türkçe Meali ve Tefsir her gün saat 15 ve gece 2'de Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
2: Aşr-ı Şerif. Muhammed Said Sezer. Nahl Suresi 51 ila 60. ayetler.
3: Euzü billahi mineşşeytanirracim.

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Gökten su indiren O'dur. Ondan hem kendiniz için içecek su, hem de hayvanlarınıza yedireceğiniz bitkiler verir. Allah o su ile size ekin, zeytin, hurma, üzüm ve daha türlü türlü ürünler de bitirir. İşte bunda düşünen bir topluluk için büyük ibret vardır. O geceyle gündüzü, ayla güneşi hizmetinize verdi. Yıldızlar da onun emrine boyun eğmişlerdir. Bunda aklını kullanan bir topluluk için önemli ibretler vardır. Sizin için yerden türlü renklerde bitirdiği şeyler de böyle. Bunda da düşünüp taşınan bir kavim için büyük ibret vardır. Taze etinden yemeniz ve mücevherini çıkarıp takınmanız için denizi hizmetinize veren de O'dur. Gemilerin denizi yararak gittiklerini görürsün ki, bu da O'nun lütfuna nail olmanız ve O'na şükretmeniz içindir. Azim olan Allah doğru söyledi.

Sesli Kitap. Din Görevlisiyle 365 Gün. Eser Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları. Seslendiren Nisan Kumru.

140. gün. Allah'ın kudreti. Ayet-i Kerime meali. Yahut evlerinin çatıları çöküp, üzerine duvarları yıkılarak harap olmuş, ıssız bir kasabaya uğrayan kimsenin durumu gibi. Bu kişinin, Allah bütün bunları öldükten sonra nasıl diriltecek demesi üzerine, Allah onu 100 yıl ölü olarak tuttu, sonra diriltti. Ne kadar kaldın diye sordu. Bir gün veya günün bir kısmı kadar kaldım dedi. Allah, hayır, 100 yıl kaldın. Anlamak için yiyeceğine içeceğine bak. Henüz değişmemiş. Eşeğine bak. Seni insanlara bir işaret kılmamız için ve kemiklerine bak. Onları nasıl düzeltiyor ve üzerini etle kaplıyoruz buyurdu. Artık o adam için durum açıkça ortaya çıkınca, biliyorum ki Allah kesinlikle her şeye kadirdir dedi. Bakara Suresi 259. Ayet. Hadis-i Şerif. Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem herhangi birimiz yatağına yattığında şöyle dua etmesini bize emrederdi. Allah'ım, göklerin ve yerlerin Rabbi, Rabbimiz, her şeyin Rabbi, tane ve çekirdeği çatlatıp yaratan, Tevrat, İncil ve Kur'an'ı indiren, her türlü kötülük sahibinin şerrinden sana sığınırım, onu perçeminden tutan kudreti altında bulunduran sensin. Sen evvelsin, senden önce hiçbir şey yoktur. Sen ahirsin, senden sonra da hiçbir şey olmayacaktır. Zahir, varlığı delillerle apaçık olan sensin. Varlığı seninkinden daha aşikar hiçbir şey yoktur. Batın, mahiyeti idrak edilemeyen, zatı insanlar için gizli olan sensin. Senin mahiyetinden daha gizli olan hiçbir şey yoktur. Fetva, namazda tadil-i erkanın hükmü nedir? Tadil-i erkan, namazın rükünlerini düzgün, yerli yerinde ve tam yapmak demektir. Tadil-i erkana yakın anlamda kullanılan tumanine kelimesi, yapılmakta olan rükne hakkının verildiğine kanaat getirilmesi halini ifade eder. Tadil-i erkan, özellikle rükuda, kavmede, rükudan kalktıktan sonraki duruşta, secdede ve celsede, İki secde arasındaki oturuşta söz konusu olur. Hanefi mezhebindeki kuvvetli görüşe göre sayılan 4 yerde tadil-i erkan vaciptir. Diğer bazı mezheplere ve Hanefilerden de İmam Ebu Yusuf'a göre ise tadil-i erkan farzdır. Hikmetli söz. Ecelinin gecikmesini ve amel işleme imkanının devam etmesini fırsat bil. Mazeret ve engellerden yakınmayı bırak. Çünkü ecelin sınırlı, nefesin sayılı, ömrün kısadır. Elmaverdi.

Sesli Kitap. Din Görevlisiyle 365 Gün. Eser Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları. Seslendiren Nisan Kumru.

ve hadislerle açıklandığı bir program. Din görevlisiyle 365 gün. Toplum içinde aktif olarak çalışan din görevlilerimize rehber olabilmesi amacıyla özel olarak hazırlanmış Türkiye Diyanet Vakfı yayınlarından Din Görevlisiyle 365 Gün isimli eser, her gün saat 8.30'da Diyanet Kur'an Radyo'da.

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Göklerde bulunanlar da, yerde bulunanlar da, egemenliğin mutlak sahibi, her türlü eksiklikten uzak, üstün ve her işi hikmetli olan Allah'ı tesbih ediyor. Ümmilere kendi içlerinden onlara ayetlerini okuyacak, onları arındıracak, onlara kitabı ve hikmeti öğretecek bir elçi gönderen O'dur. Oysa onlar daha önce apaçık bir sapkınlık içindeydiler. Henüz kendilerine katılmamış bulunan daha başkalarına da elçi gönderilmiştir. O üstündür, her işi hikmetlidir. Bu Allah'ın lütfudur. Onu dilediğine verir. Allah büyük lütuf sahibidir. Tevrat'la yükümlü tutulup da onun hakkını vermeyenlerin durumu, koca koca kitaplar taşıyan merkebin durumuna benzer. Allah'ın ayetlerini yalan sayan kavmin misali ne kötü. Allah zalimler topluluğunu doğru yola çıkarmaz. De ki, ey Yahudiler, başka insanlar değil de yalnız kendinizin Allah'ın dostları olduğunuzu iddia ediyorsanız ve şayet sözünüze sadıksanız, haydi ölümü temenni edin. Ama onlar daha önce yapıp ettikleri yüzünden asla ölümü istemeyeceklerdir. Allah zalimleri çok iyi bilmektedir. Şöyle de, biliniz ki kendisinden kaçıp durduğunuz ölüm muhakkak gelip size çatacaktır. Sonra akıl ve duyularla idrak edilemeyeni de edileni de bilen Allah'a döndürüleceksiniz. O da size yapıp etmiş olduklarınızı bildirecektir. Ey iman edenler! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığında Allah'ı anmaya koşun ve alışverişi bırakın. Eğer bilirseniz bu sizin için çok hayırlıdır. Namaz kılındı mı artık yeryüzüne dağılın ve Allah'ın lütfundan nasip arayın. Allah'ı da daima çok anın ki kurtuluşa eresiniz. Ama onlar bir ticaret veya eğlence gördüklerinde ona yönelip seni ayakta bırakıverdiler. De ki, Allah'ın nezdinde olan eğlenceden de ticaretten de üstündür. Allah rızık verenlerin en hayırlısıdır.
1: Azim olan Allah doğru söyledi.

sesleri yaratan, onlara anlam ve hikmet yükleyen, yarattıklarına bu sesleri duyuran sensin ya Rab. Sen her sözü, her niyeti, bütün konuşulanları en ince haline kadar işiten, duyan, anlayansın. Bizse aciziz. An gelir, kendi içimizde bile sessizleşir. Sol tarafımızda atan kalbimizin sesini bile duymayız. Sen bizi böyle duymaz, hissiz, gönül perdesi kapanmış insanlara dönüşmekten muhafaza eyle. Kalplerimizi karanlıktan, benliğin sesinden, gururun yankısından uzak tut. Duymamız gerekenleri duyur. İdrak etmemiz gerekenleri fark ettir bize. Ya Rab, bize duymanın hakikatini göster. Çünkü duymak sadece işitmek değil, anlamak, hissetmek ve kabul etmektir. Her şey sustuğunda bile seni duyalım. Her şey karardığında bile senin nurunla aydınlanalım. Kalplerimizi işiten, dualarımızı kabul eden sensin. Bizler yalnız senin rahmetine sığındık ve ancak senin merhametine teslim olduk. Sen teslimiyetimizi kabul eyle. Şu mübarek cuma gününde bizleri hayırla duyanlardan, hayrı duyup yaşayanlardan, kalbiyle hissedenlerden eyle. Kalbimizi arındır, gönüllerimizi susturup sadece sana yönel.

Burası Diyanet Kur'an Radyo. Aşr-ı Şerif. Köksal Pulgir. Hac Suresi 56 ila 64. ayeti kerimeler.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. O gün hükümranlık yalnız Allah'ındır. Onlar arasında hükmünü verir. İman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapmış olanlar, nimetlerle dolu cennetlerde olacaklardır. İnkar edip ayetlerimizi yalan sayanlara ise alçaltıcı bir azap vardır. Allah yolunda hicret ettikten sonra öldürülen yahut ölenlere gelince, Allah onları pek güzel bir nimetle ödüllendirecektir. Allah, rızık verenlerin elbette en hayırlısıdır. Allah mutlaka onları hoşnut olacakları bir yere koyacaktır. Kuşkusuz Allah hakkıyla bilendir, halimdir. Böyledir. Her kim kendisine yapılana misliyle karşılık verir, sonra yine haksız bir saldırıya uğrarsa, Allah ona mutlaka yardım eder. Allah çok bağışlayıcı, çok yargılayıcıdır. İşte böyle. Allah geceyi gündüze, gündüzü de geceye katar. Allah her şeyi işitir ve görür.

0: Böyledir. Çünkü Allah Hakk'ın ta kendisidir. Onun dışında yalvarıp taptıkları ise batılın ta kendisidir. Ve şüphe yok ki yüce olan, ulu olan yalnız Allah'tır. Görmüyor musun ki Allah gökten su indiriyor da yeryüzü yemyeşil oluveriyor. Kuşkusuz Allah latiftir, her şeyden haberdardır. Göklerde ve yerde ne varsa hep O'nundur. Şüphe yok ki kimseye muhtaç olmayan, her türlü övgüye layık olan yalnız Allah'tır.
1: Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Diyanet Kur'an Radyo, sözün başladığı yer. Hayat Rehberi Kur'an. Eser, Diyanet İşleri Başkanlığı yayınları. Seslendiren Emrullah Uzun.
1: İman, kararlılık, merhamet ve barışla gelen fetih. Allah'ın yardımı gelip fetih gerçekleştiğinde ve insanların akın akın Allah'ın dinine girdiğini gördüğünde, Rabbine hamd ederek şanının yüceliğini dile getir ve ondan af dile. Şüphesiz o tövbeleri çok kabul edendir. Nasr suresi 1-3. ayetler. Ensar ve muhacir askerlerinden oluşan 12 bin kişilik ordu yatsı vakti Mekke yakınlarında konaklamıştı. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem burada İslam ordusunun gücünü göstermek ve Kureyş'i barışa zorlayarak Mekke'ye kan dökmeden girmek istiyordu. Mekkelilerin kalplerine korku salmak için asker sayısınca ateş yaktırdı. Bunu gören Mekke müşrikleri telaşa kapıldılar. Üstelik gelenlerin kim olduklarını da bilmiyorlardı. Ebu Sufyan'ı iki arkadaşıyla birlikte durumu öğrenmek için gönderdiler. Şayet Muhammed'le karşılaşırsa güvence almasını söylediler. Ancak Ebu Sufyan ve arkadaşları İslam ordusunun gözcü birlikleri tarafından yakalanarak Hazreti Peygamber'in huzuruna getirildi. Kureyş'in liderlerinden biri olan Ebu Sufyan ve iki arkadaşı uzun tereddütlerden sonra Müslüman oldu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Sufyan'ın imanının pekişmesini ve Müslümanların askeri gücünü bizzat gözleriyle görmesini istiyordu. Amcası Abbas'a, "Ebu Sufyan'ı al, ordunun geçit yerine götür. İslam ordusunun ihtişamını seyrettir," dedi. Mücahitler sırayla alay alay Ebu Sufyan'ın önünden geçtikçe onun yüreği burkuluyordu. Geçen her kafilenin hangi kabile olduğunu soruyordu. Abbas radıyallahu anh, geçen kabilelerin isimlerini sıraladıkça Ebu Sufyan hayretini ifade ediyordu. Bir ara, "Abbas, kardeşinin oğlunun saltanatı ne kadar da büyümüş," dedi. O zaman Peygamberimizin amcası Hazreti Abbas son derece manidar bir cevap verdi. "Hayır, bu saltanat değil, peygamberliktir." Nihayet Ebu Sufyan'ın daha önce benzerini görmediği bir birlik geçti. Bunlar başlarında Sa'd bin Ubade'nin sancağı taşıdığı Ensar topluluğuydu. Son gelen ve sayıca hepsinden az olan birlikse Resulullah'la sallallahu aleyhi ve sellem en yakın arkadaşları vardı. Resulullah'ın sancağını Zübeyir bin Avvam radıyallahu anh taşıyordu. Ebu Sufyan hayretler içerisinde "Subhanallah, kim bunlar?" diye sordu. Abbas radıyallahu anh, "İşte Resulullah, muhacirler ve ensar arasında bulunmaktadır," dedi. Ordunun o muhteşem ve heybetli geçişine şahit olan Ebu Sufyan, "Bu güce kimsenin karşı durma ihtimali yok," demekten kendini alamadı. Ensar alayından Sa'd bin Ubade ve arkadaşları, "Bugün Kabe'de savaşın helal olacağı gündür. Bugün kan dökmenin helal kılındığı gündür. Bugün Allah'ın Kureyş'i zillete düşürdüğü gündür," şeklinde sözler sarf etmekteydi. Bu sözleri duyan Ebu Sufyan şunları söyledi: "Ey Allah'ın Resulü, sana kavmini öldürmek mi emredildi? Sa'd ve beraberindekiler bizi öldürmeyi düşünüyor ve bu konuda Allah'tan yardım istiyorlar. Oysa sen insanların en iyisi, en merhametlisi ve akrabalık bağlarına en çok önem verenisin. Peygamberimiz Sa'd'ın kan dökmesinden endişelendiği için hemen Medinelilerin sancağını onun elinden alarak oğlu Kays bin Sa'd'a verdi. Sa'd babasının o sözlerine karşılık "Bugün merhamet günüdür," diyerek sancağı taşımaya başladı. Sabah olduğunda İslam ordusu dört koldan Mekke'ye giriyordu. Peygamberimiz mecbur kalınmadıkça kan dökülmemesini emretti. Güneyden şehre giren Halid bin Velid'in komuta ettiği birlik haricinde Müslümanlar önemli bir sıkıntı ve dirençle karşılaşmadı. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'de evlerinin kapısını kapatanların, silah bırakanların, Mescid-i Haram'a ve Ebu Sufyan'ın evine girenlerin emniyette olduğunu ilan etti. Fetih öncesi İslam'ı kabul ettiği için Ebu Sufyan'ı böyle taltif etmişti. Nitekim Mekke'ye dönen Ebu Sufyan da Kabe'de halka "Ey Kureyşliler, işte Muhammed, karşı koyamayacağınız bir güçle geldi" diye seslenerek kendilerine tanınan güvenceleri aynen bildirmişti. Rahmet peygamberi, zafer kazanmış mağrur bir komutan değil de mütevazı bir kul olarak çıktı Mekkelilerin karşısına. Ne gönlünde kin ve ihtirastan bir eser, ne de gözlerinde intikam ateşi vardı. Af ve müsamahayla Mekkelileri kucaklıyordu. Devesinin üzerinde Mekke'ye girerken sesli bir şekilde Fetih suresini okuyordu. Haliyle önünde eğilecek tek varlığın Cenab-ı Hak olduğunu ilan ediyordu. Ashabına da muvaffakiyeti verenin Yüce Allah olduğunu bir kere daha öğretiyordu. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, yıllar önce acı ve hüzün içinde terk etmek zorunda kaldığı Mekke'ye, müminlerin güçlü tekbir sedalarıyla girdi. Kabe'nin üstünde, içinde, çevresinde ve müşriklerin evlerinde bulunan bütün putları kırdı ya da kırdırdı. Kabe'deki putlar kırılırken şu ayeti okuyordu. Hak geldi, batıl yıkılıp gitti. Şüphesiz ki batıl yok olmaya mahkumdur. Mutlak ve değişmez gerçeklik ve doğruluk olan hak geldikten sonra yalan, kötülük ve inkarcılık temeline dayanan batılın yok oluş süreci başlamıştı. Yeryüzünün en mukaddes mekanı olan Kabe, etrafını saran bütün putlardan arınarak yeniden tevhidin merkezi haline geliyordu. Sonuçta Allah'a karşı sorumluluk bilinciyle davrananların, inkarcıların topraklarına yerleştirileceği hükmü de gerçekleşti. Müminler, fetih gününün gecesini sabaha kadar Allahu Ekber, La İlahe İllallah nidaları eşliğinde ve Kabe'yi tavafla geçirdiler. Mekke'nin fethiyle Hazreti İbrahim'in, "Rabbim, bu şehri Mekke'yi emniyetli kıl, beni ve oğullarımı putlara tapmaktan uzak tut" duası gerçekleşmiş oldu. Bu fetihle Mekke, Hazreti İbrahim'in duasında yer verdiği emin belde vasfını tekrar kazanmıştı. Peygamber Efendimiz, Kabe'nin bakımını yürüten Osman bin Talha'ya haber gönderdi. Kabe'nin anahtarını ondan alarak içeri girdi ve iki rekat namaz kıldı. Öğle vakti olmuştu. Peygamberimiz, ilk Müslümanlardan olan ve bir zamanlar müşriklerin işkenceleri altında bu şehirde inleyen Hazreti Bilal'den Kabe'nin damında ezan okumasını istedi. Bu ne büyük bir şerefti. Resulullah'ın yıllar önce hicret ederken, "Allah'a yemin ederim ki sen yeryüzündeki en hayırlı ve Allah katındaki en sevimli yersin. Eğer kavmim tarafından çıkarılmamış olsaydım senden asla ayrılmazdım" diyerek terk etmek zorunda kaldığı Mekke'de artık tevhidi ilan eden ezan sesleri yankılanmaya başlamıştı. Hazreti Peygamber'e her türlü düşmanlığı yapan Mekkeli müşrikler onun etrafında toplanmışlardı. Bir yandan pişmanlık, bir yandan da korku ve endişeyle haklarında verilecek hükmü beklemekteydiler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sadece orada hazır bulunanlara değil, bütün insanlığa hitap edercesine şu evrensel konuşmayı yaptı. Mekke'nin fethine dair vaadini yerine getiren, kulu Muhammed'e yardım eden ve düşman topluluklarını tek başına yenilgiye uğratan Allah'tan başka ilah yoktur. Haberiniz olsun, mal veya kan olsun, cahiliye devrinde öne çıkarılan tüm övünç vesileleri ve faiz ayaklarımın altındadır. Sadece hacılara su dağıtma işi ve Kabe'ye ait hizmetler bunun dışındadır. Peygamberimiz tevhid mesajını haykırdıktan ve bazı yanlış davranışlar konusunda orada bulunanları uyardıktan sonra Müslümanların eşit ve kardeş olduğunu ilan etti. O, bütün insanların Hazreti Adem'in nesli olduğunu ve onun da topraktan yaratıldığını söyledikten sonra Allah katında en değerliniz, en fazla takva sahibi olanınızdır ayetini okudu. Büyük bir kalabalığın kendisini dinlemekte olduğu o gün, Peygamber Efendimiz Mekke'nin Allah tarafından dokunulmaz bölge yapıldığını, müminlerin de kardeş olduğunu bildirdi. Allah'ın son elçisi, beşerin en büyük mürşidi, tarihin en büyük siması sıfatıyla dün canına kasteden düşmanlarına şöyle seslendi. Ne dersiniz? Şimdi size ne yapacağımızı umuyorsunuz. Onlar, iyilik umuyoruz. Çünkü sen asil bir kardeş ve asil bir kardeşin oğlusun cevabını verdiler. Bunun üzerine Peygamberimiz şöyle buyurdu. Ben size kardeşim Yusuf peygamberin dediğini diyorum. Bugün sizi kınamak ve ayıplamak yok. Allah sizi affetsin. Şüphesiz o merhametlilerin en merhametlisidir. Bu sözleriyle Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem müşrikleri affederek serbest bırakmış, genel af ilan etmişti. Burada önemli ve üzerinde durulacak nokta şudur. Acaba böyle bir durumda başka krallar olsa ne yapardı? Mağrur ve muzaffer komutanlar girdikleri şehirlerde yüzyıllar boyunca ne yapmıştı? Aradaki fark, alemlere rahmet olarak gönderilen sevgili peygamberimizin emsalsiz ahlakını ortaya koymaya yeterlidir. Peygamberimiz bu konuşmalardan sonra Kabe'nin anahtarını tekrar henüz Müslüman olmamış Osman bin Talha'ya emanet etti. Hacılara su dağıtma görevini de geçmişte bu işi yapan amcası Hazreti Abbas'a verdi. Yani o görev dağılımında sadece din ya da fikir birliğini değil, ehliyeti esas almış ve emanetleri ehil olanlara bırakmıştı. Kendisine zulmün, işkencenin ve hakaretin her türlüsünü yapan, onu ve arkadaşlarını yok etmek isteyen insanları affetmek büyük bir erdemdir. Affın en makbulü güçlüyken sergilenen, iyiliklerin en güzeli ise kötülüklere rağmen yapılandır. Merhametlerin en üstünü elbette Allah'ın dini hedef alınmadığı ve insan hakları ihlal edilmediği sürece şefkati ve hoşgörüyü elden bırakmamaktır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem işte bunları yapıyordu. O Rabbinin sen af yolunu tut ve daima iyiliği emret. Cahillere aldırış etme emrini uyguluyordu. O isteseydi bir zamanlar kendisi de dahil olmak üzere Müslümanlara her türlü eza ve cefayı reva gören bu insanların hepsini kılıçtan geçirebilir, köleleştirebilir, mallarına el koyup yurtlarından sürgün edebilirdi. Ama kendisini tanıtırken ben Muhammed'im, Ahmet'im, peygamberlerin ardından gelen mukaffiyim, kıyamette insanların arkasında toplandığı haşirim, ben Tevbe peygamberiyim, rahmet peygamberiyim buyuran Allah Resulü bu davranışların hiçbirini yapmadı. Dünya tarihinde acaba en amansız düşmanlarına karşı böylesine affedici, bağışlayıcı ve merhametli davranan başka bir insana rastlamak mümkün müdür? Hazreti Peygamber'in engin gönlü ve barıştan yana duruşuyla Mekkelilere gösterdiği bu rahmet sayesindedir ki, şehir halkı Müslüman olduklarını bildirmek için akın akın onun huzuruna gelmeye başladı. Allah'ın zaferi ve yardımı geldiğinde sonuç işte böyle olur. Çünkü Allah kendisinin ve peygamberlerinin mutlaka galip geleceğini, bu durumun onun değişmez takdiri olduğunu bildirmekteydi. Her anlamda başarı ve her boyutta zafer ancak Allah'tandır. Kur'an-ı Kerim fetih günlerinde yaşananları şöyle ifade eder. Allah'ın yardımı gelip fetih gerçekleştiğinde ve insanların akın akın Allah'ın dinine girdiğini gördüğünde, Rabbine hamd ederek şanının yüceliğini dile getir ve ondan af dile. Şüphesiz o tövbeleri çok kabul edendir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem fetihten sonra 15 gün Mekke'de kaldı. Ensar onun ana vatanında kalacağına ve bir daha Medine'ye dönmeyeceğine dair endişe duymaya başlamıştı. Safa tepesinde dua etmekte olan Allah Resulü, Ensar'ın bu endişelerini hissetti. Mekke'yi fethettiğinde emanetleri ehil olanlarda bırakarak onlara vefalı davranan Resulullah'ın, kendisine ve muhacir Müslümanlara en sıkıntılı zamanlarında kucak açan Ensar'a vefasızlık etmesi düşünülebilir miydi? Onları şu sözleriyle teselli etti. Ey Ensar, öyle bir şey yapmaktan Allah'a sığınırım. Ben sizin memleketinize hicret ettim. Hayatım da, ölümüm de sizin aranızda olacaktır. Şehrin idaresini Attab bin Esid isimli bir Mekkeli'ye bırakan Peygamberimiz, önce savaş için Huneyn'e yöneldi, ardından Taif muhasarasını gerçekleştirdikten sonra Medine'ye döndü. Kısa bir müddet sonra ise Tebük seferini yaptı. Özlenen fetih sağlansa da Allah yolunda mücadeleden, gayret ve cihattan vazgeçilmeyeceğini müminlere gösterdi. Allah'ın şerefli elçisi sallallahu aleyhi ve sellem, Mekke'nin fethini, diğer fetihleri ve Allah'ın yardımını hatırlatan Nasr suresi indikten sonra ibadet hayatına daha da ağırlık vermiştir. Bu konuda Hazreti Ayşe'nin aktardığına göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefatından önce Allah'ı hamd ile tesbih eder, Allah'tan mağfiret diler ve ona tövbe ederim sözlerini çokça söylemeye başlamıştı. Hazreti Ayşe bunun nedenini sorduğunda Peygamberimiz Mekke'nin fethini kastederek Rabbim bana ümmetimde bir alamet göreceğimi bildirmişti. Bunu gördüğümde bu sözü çokça söylememi buyurdu. İşte ben de öyle yapıyorum demiş ve Nasr suresini okumuştu. Fetihten sonra Peygamberimizden ve onun şahsında bütün müminlerden beklenen şımarmak ya da kibirlenmek değil, kulluğa yaraşır biçimde Allah'ı daha fazla anarak ondan af dilemekti. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir müddet sonra da daha önce ifade buyurduğu gibi Medine'de vefat etmişti. Mekke'nin fethi 20 yıl gibi uzun ve çileli bir sabredişin muhteşem bir zaferi oldu. Bu fetihle küfrün beli bir daha doğrulamayacak şekilde kırıldı. Şirkin bileği bir daha güçlenemeyecek şekilde büküldü. Bu fetihle Allah'a şirk koşmak ve putları tanrı bilmek başta olmak üzere cahiliyenin temelsiz bütün inanç ve uygulamaları tevhid dini tarafından ortadan kaldırıldı. Tevhidin merkezi ve sembolü olan Kabe'yi asırlardır işgal eden putlar kırıldı. Kabe asli kimliğine kavuştu, imanın kıyamete kadar baki kalacak yıkılmaz kalesi oldu. Hazreti Peygamber'in tebliğe başlamasıyla birlikte ateşlenen saldırganlık, şiddet ve zulüm, İslam'ın en temel simgeleri olan iman, merhamet ve adalet gibi evrensel değerler tarafından fethedildi. Mekke'deki işkenceler, Medine'ye göç sonrası bitmek tükenmek bilmeyen saldırılar, ihanetler önce Hudeybiye'de barışa yenildi. Onun sağladığı güven ve

adalet ortamı, cahiliyeyi zayıflatan, onu dizleri üzerine çöktüren en önemli adım oldu. İşte bu ortam, İslam'ın gelişmesi için son derece verimli bir zemin oluşturdu. Müşrikler, Hudeybiye Anlaşması'nı yeni bir ihanetle bozduklarında, zulümden beslenen cahiliyeye son darbenin vurulması Mekke'nin fethiyle gerçekleşti. Fetih günü, büyük bir disiplin ve düzen içindeki kalabalık İslam ordusu, tam da İslam'ın çağrısına uygun bir şekilde genel af ilan ederek şehre girdi. O gün şehre girenler aslında yıllarca Mekkeli müşriklerin baskı, ambargo, işkence ve ihanetini yaşamış, haklarını alacakları zamanı beklerken bilenmiş, savaşmak için hazır olan kimselerdi. Ancak buna rağmen onlar Mekke'ye intikam yerine iman, kan ve gözyaşı yerine adalet ve merhamet getirdiler. Peygamberimiz, bağrında büyüdüğü bu mübarek şehrin halkını şiddetli bir şekilde cezalandırmak yerine, gücünü ve otoritesini iyilikten yana kullandı. Şehirlerin anası Mekke, tüm dünyaya kıyamete kadar örnek olacak bir sabır, sekinet, af ve merhamet ikliminde fethedildi.

0: Hayat Rehberi Kur'an. Eser, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendiren Emrullah Uzun.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
0: Aşr-ı Şerif. Musa Coşkun. Bakara Suresi 261 ila 266. ayeti kerimeler.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Mallarını Allah yolunda harcayanların örneği, her başağında 100 tanenin bulunduğu 7 adet başak çıkaran bir tohum tanesi gibidir. Allah dilediğine katlayarak verir. Allah zat ve sıfatlarında sınırsızdır. Her şeyi bilmektedir. Mallarını Allah yolunda harcayan, sonra da harcadıklarının arkasından başak akıp incitmeyenler için Rablerinin katında özel karşılık vardır. Artık onlar için korku yoktur. Onlar üzüntü de çekmeyeceklerdir. İyi sayılan bir söz ve bir bağışlama, arkasından eziyet gelen bir sadakadan daha iyidir. Allah zengindir, halimdir. Ey iman edenler! Allah'a ve ahiret gününe inanmadığı halde, malını insanlara gösteriş yapmak için harcayan kimse gibi sadakalarınızı başa kakmak ve incitmek suretiyle boşa gidermeyin. O kimsenin misali, üzerinde toprak bulunan düzgün ve yalçın bir kayadır. Kayanın üzerine şiddetli bir yağmur yağmış, onu çıplak halde bırakmıştır. Bu gibilerin kazandıkları hiçbir şeyden istifadeleri olmaz ve Allah inkarcı topluluğa hidayet vermez. Mallarını Allah rızasını dileyerek ve içlerinden gelerek harcayanların misali ise tatlı bir yamaçta bulunan, üzerine bolca yağmur yağan, bu sebeple ürününü 2 misli veren bir bahçedir. Şayet sağanak yağmazsa incecik yağar. Allah yapıp ettiklerinizi görmektedir. Sizden biri arzu eder mi ki hurma ve üzüm ağaçlarıyla dolu, içinde ırmaklar akan ve kendisi için orada her çeşit meyvenin bulunduğu bir bahçesi olsun da, bakıma muhtaç çoluk çocuğu varken kendine ihtiyarlık gelip çatsın, bahçeye de içinde ateş bulunan bir kasırga isabet ederek yakıp kül etsin. Düşünesiniz diye Allah önünüze açık işaretler koyuyor. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Hayat bir yoldur, adım adım gidilen. Bu yolda birçok iniş çıkışlarla karşılaşır insan. Bazen üstesinden gelir, bazen de çıkmaza girer. Hayatın yol göstericisi ise vahidir. Vahiden hareketle varoluşumuzun amacı, dünyadaki görev ve sorumluluklarımızın hayatımıza yansıyan ayetlerle anlatıldığı Burhan İşleyen'le Vahiden Hayata her Perşembe saat 21'de Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
2: Aşr-ı Şerif. Beytullah Özdemir. Taha Suresi 124 ila 135. ayeti kerimeler.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kim de beni anmaktan yüz çevirirse, mutlaka sıkıntılı bir hayatı olacaktır ve onu kıyamet günü kör olarak haşrederiz. O der ki, ey Rabbim, beni niçin kör olarak haşrettin? Halbuki daha önce gören biriydim. Allah buyurur, işte böyle. Sana ayetlerimiz geldiğinde onları unutmuştun. Bugün de aynı şekilde sen unutuluyorsun. Hak'tan sapan ve Rabbinin ayetlerine inanmayanları işte böyle cezalandırırız. Hiç kuşkusuz ahiretteki ceza daha şiddetli ve daha kalıcıdır. Kendilerinden önceki nice nesilleri helak etmiş olmamız onları hala yola getirmedi mi? Oysa onların yurtlarında dolaşıp duruyorlar. Kuşkusuz bunlar da akıl sahiplerinin çıkaracağı dersler vardır. Eğer Rabbin tarafından daha önce söylenmiş bir söz ve belirlenmiş bir vade olmasaydı, hemen yakalarına yapışılırdı. Sen onların söylediklerine sabret. Güneşin doğmasından önce de, batmasından önce de Rabbini övgüyle tesbih et. Yine gecenin bazı vakitlerinde ve gündüzün iki ucunda da tesbih et ki hoşnutluğa erişesin. Sakın kendilerini sınamak için onların bir kesimini yararlandırdığımız dünya hayatının çekiciliğine göz dikme. Rabbinin sana verdiği nimetler daha hayırlı ve daha kalıcıdır. Aile fertlerine namazı emret. Kendin de bunda kararlı ol. Senden rızık istemiyoruz. Asıl biz seni rızıklandırıyoruz. Mutlu gelecek, günahlardan sakınanların olacaktır. O Rabbinden bize bir mucize getirseydi ya, dediler. Peki, önceki sahifelerde bulunan açık kanıt onlara gelmiş değil mi? Eğer biz bundan önce onları bir azapla helak etmiş olsaydık, mutlaka şöyle diyeceklerdi. Ey Rabbimiz! Bize bir peygamber gönderseydin de şu zillet ve rezillik başımıza gelmeden önce ona uymuş olsaydık. De ki, herkes beklemekte. Siz de bekleyin bakalım. Dost doğru yolda yürüyenler kimmiş ve hidayete erenler kimmiş yakında anlayacaksınız. Azim olan Allah doğru söyledi.

Rabbin kullarına en büyük ikramı Kur'an. Müminin yol ışığı, hidayet yoldaşı, Rabbi ile muhabbete açılan kapısı. Derininde saklı incileri, varlığın hikmetini bilmek isteyenlere açan Kitab-ı Kerim'in deryasında enginlere yol almaya davet ediyoruz sizleri. Kur'an üzerine derin okumalar yapmak için çıkıyoruz yola. Kadir Dinç'le Ayetlerin Hikmetleri her cuma saat 21'de Diyanet Kur'an Radyo'da.

0: Bir ayet, bir yorum. Eser, Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren Nisan Kumru.
1: Aile olmak.

Ey insanlar! Sizi bir tek nefisten yaratan ve ondan da eşini yaratan, ikisinden birçok erkek ve kadın üretip yayan Rabbinize itaatsizlikten sakının. Nisa suresi 1. ayet. Allah insanı tek bir nefisten yaratmış, sonra ondan eşini var etmiştir. Bu iki cinsin birlikteliğinden insan nesli üremeye başlamıştır. Cenab-ı Hak, yaratılışın bir erkek ve kadın üzerinden devamına ve bu konunun önemine, onu kendi varlığının delillerinden sayarak dikkat çekmektedir. Rum suresinde ve min ayatihi formundaki ayetlerde insanları Allah'ın varlığından haberdar edecek ve onun birliğini, büyüklüğünü anlamaları için alamet, işaret sayacak deliller peş peşe sıralanmıştır. İnsanın topraktan yaratılışı, beşer olarak yeryüzüne yayılması, dillerin ve renklerin çeşitliliği gibi bir takım özellikler hep Allah'ın varlığının delilleridir. İnsanın kendisiyle huzura kavuşacağı bir eşe olan ihtiyacı da Allah'ın dilemesiyle mümkün olmuştur. Kendileriyle huzur bulasınız diye sizin için türünüzden eşler yaratması, aranızda bir sevgi ve merhamet var etmesi de onun varlığının delillerindendir. Şüphesiz bunda düşünen bir toplum için ibretler vardır. Rum suresi 21. ayet. Eşi kendi cinsinden yaratılan insan, bu haliyle Rabbinin varlığına delil olan bir ayettir. Kadın ve erkek, yaratılışın temel unsuru olan insanın birbirini tamamlayan iki parçasıdır. Biri olmadan diğeri hep eksiktir. Eşlere Allah tarafından birbirlerini teskin etmek, huzura kavuşturmak gibi bir misyon yüklenmiş, bunun için de sevgi ve merhamet duygularıyla süslenmişlerdir. Ayette geçen ve sevgi olarak tercüme ettiğimiz mevette kelimesi, müfessirlere göre eşler arasındaki cinsel birliktelikten, rahmetse evlattan kinayedir. Farklı fiziksel ve ruhsal özelliklerle yaratılmış olmalarına rağmen, Allah'ın içlerine verdiği çekim gücü kadın ve erkeği birbirine yaklaştırır. Ayette kadın ve erkek için var edildiği söylenen sevgi, insanın maddi, merhamet manevi yönünü besleyen duygularıdır. Sevgi eşleri birbirine bağlayan, merhametse yavaş yavaş gelişen, nezaket ve hoşgörü temelli duygusal yaklaşımlardır. Kadın ve erkek birbirlerinin örtüsüdür. Allah, "Onlar sizin için elbisedir, siz de onlar için elbisesiniz." buyurarak, kadın ve erkeğin birbirleriyle bağının ne kadar sıkı olduğunu göstermiştir. Eşler birbirine bir elbisenin bedene yakınlığı kadar yakındır. Elbise örter, ısıtır, gizler, güzelleştirir. Nikah bağıyla bağlanan eşler de birbirleri için günaha karşı kalkan olur, ayıp ve kusurlarını örterler, birbirlerini korurlar. Bedensel ve zihinsel ihtiyaçlarını karşılıklı olarak giderirler. Olumsuz gibi görünse de aralarındaki çekişme ve tartışmalar bile çiftleri hayatın sorunlarına karşı güçlendirir. Aile birliğinin temeli evliliktir. Bir kadın ve bir erkeğin kurduğu yuva zamanla büyür, önce çocuklar sonra torunlarla şenlenir. Muhkem bir kaledir yuva, korur, kollar, ısıtır, büyütür. Önce kadın ve erkek birbirine örtü olmuştur, sonra kanatlarının altında büyüttüklerini. Aile genişledikçe hareket alanları çoğalır. Sevgi, saygı, merhamet, yardımlaşma, güven gibi insani ihtiyaçlar aile içinde giderilir. Hazreti Peygamber evlenmiş, evliliği teşvik etmiş, kişi evlendiğinde dininin yarısını tamamlamıştır. Diğer yarısı içinde Allah'tan korksun buyurarak, evliliğin insanı günahtan korumak suretiyle dini hayatına olumlu etkisini dile getirmiştir. Yine dünyalık nimetlerden uzak kalarak kendilerini yalnızca ibadete vermek isteyen, bununla birlikte evlilik bağından da uzaklaşanları uyarmıştır. Evlenmek benim sünnetimdir. Kim benim sünnetime uygun davranmazsa benden değildir. Evlenin. Çünkü ben kıyamet günü diğer ümmetlere karşı sizin çokluğunuzla iftihar edeceğim. Ailenin toplum ve fert için gerçekleştirdiği fonksiyonlar, onu yeri doldurulamaz ve alternatifi olmayan bir kurum yapar.
insanların maddi ve manevi yönden gelişmesine katkı sağlayan evlilik nimetinin sürekliliği, onun sağlam temeller üzerine kurulmasıyla mümkündür. Kadın ve erkeğin evleneceği kişide aradığı özellikler, sahip oldukları nitelikler üzerinden şekillenir. Zenginlik, güzellik, statü, kariyer ve benzeri seküler beklentiler evlilikte huzur için yeterli değildir. Dindarlık, güzel ahlak, uyum, anlayış, fedakarlık ve kişilik sahibi olma, sağlam bir aile kurumu için önde gelen vasıflardır. Hazreti Peygamber eş seçiminde dindarlığı öncelemeleri gerektiğini vurgulamıştır.

0: yarıştırılamayacak kadar değerlidir. Toplum için kadın ya da erkek değil, birey önceliklidir. Geçmişin güç üzerinden yaptığı cinsiyet vurgusu, yani bir tarafı diğerinden daha fazla yüceltme, günümüzde haklar üzerinden ve yine tek taraflı yürütülmekte, böylece aynı hataya düşülmektedir. Ailenin teşekkülü ve varlığını sürdürebilmesi için eşler arasındaki sevgi ve saygıyı beslemek, onları birbirinin rakibi değil, tamamlayıcısı olarak görmek, ilahi iradeye uygun bir tutumdur, teşvik edilmelidir.
1: Bir ayet, bir yorum. Eser, Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren Nisan Kumru.
2: Burası Diyanet Kur'an Radyo.

0: Diyanet Kur'an Radyo, sözün başladığı yer.
1: Kur'an'ın temel konuları.
2: Merhaba değerli Diyanet Radyo dinleyicileri. Bugün Kur'an'ın temel konularından 3 mesaj aktarmaya devam edeceğiz. 14. cüzdeyiz. Hayatınızın değerlenmesini istiyorsanız, Allah'ın emrettiği gibi yaşayın. Mazlumlara karşı mütevazı, zalimlere karşı cesur olun. Peygamberler gibi dik durun ve eğilmeyin. 14. cüzde Hicr ve Nahl surelerinin tamamı bulunmaktadır. Bu cüzdeki 3 mesajın ilki, hayatı Allah için yaşamak. Onun istediği gibi bir mümin olmak. Hicr suresinde genel olarak Allah için yaşamak ve mücadele etmek konusu işlenmektedir. Bu sure Kur'an'ın rehberliğiyle başlamaktadır. Sonra tarihte tevhid ve şirk mücadelesi özetlenmekte, peygamberle mücadele edenlerin akıbetleri açıklanmaktadır. Hazreti Adem ve şeytan mücadelesi, Hazreti İbrahim ve azap meleklerinin diyaloğu, Lut kavminin helakı, Şuayb peygamberin kavmi Eyke'nin helakı ve Semud kavminin yurdu Hicr ve helakı. 14. cüzün ikinci mesajı, müminler mütevazı ve cesurdurlar. Sonra Hicr suresi şu güzel mesajlarla tamamlanmaktadır. İnsanlara güzel davran. Kur'an'ı tebliğ et. Onların elindeki güç sizi etkilemesin. Müminlere şefkatli davran. Müşriklere aldırma. Rabbini tesbih et ve ona secde et. Ölünceye kadar ibadete devam et. 14. cüzün 3. mesajı peygamberlerin tebliği. Onlar gibi tebliğe devam etmek ve sıkıntılara sabretmek gerekir. Burada ayrıca Nahl suresi de bulunmaktadır. Bu surede tevhid inancıyla ilgili yoğun bir tartışma ortamı oluşturulmakta, vahiy gönderen Allah, kainatın ve sizin yaratıcınız, Rabbiniz olan Allah'tır. Müşrikler, tek Tanrı olan Allah'a ortak koştukları için, yeryüzünde büyük bir fitneye sebep olmakta ve hadlerini aşmaktadırlar. Siz, Hazreti İbrahim aleyhissalatü vesselam gibi olun, tebliğe devam edin ve sıkıntılara sabredin. Takva ve ihsan sahibi olun. Bugün 14. cüzden 3 mesajı sizlerle buluşturduk. Sırada 15. cüz var. Görüşmek üzere.

0: Kur'an-ı Kerim Hatmi. Okuyan Osman Şahin. Meali seslendiren Nisan Kumru. Dördüncü cüz. Dinleyeceğiniz bu cüzde tilavet secdesi vardır.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.

إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل.

هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك؟

فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة

وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون.

مفتر بل أكثرهم لا يعلمون قل نزله روح القدس من ربك بالحق

ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر.

0: Sadakallahu l'azim.
1: Dinlediğiniz bu cüzde tilavet secdesi bulunmaktadır.
2: Hicr suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Elif, Lam, Ra. Bunlar kitabın, apaçık Kur'an'ın ayetleridir. Zaman olacak, inkar edenler keşke Müslüman olsaydık diye hayıflanacaklar. Bırak onları, yesinler, yararlansınlar, boş ümit oyalasın onları. Yakında bilecekler. Biz hiçbir toplumu kendilerine gönderilmiş belli bir kitap olmadan helak etmedik. Hiçbir ümmet kendi ecelini ne öne alabilir ne de erteleyebilir. Dediler ki, ey kendisine vahiy gelen adam, sen kesinlikle cinlere kapılmış birisin. Doğru söyleyenlerdensen bize melekleri getirseydin ya. Biz melekleri ancak açık gerçekle indiririz. O zaman da onlara artık bir süre tanınmaz. Kesin olarak bilesiniz ki bu kitabı kuşkusuz biz indirdik. Ve onu mutlaka koruyan da biziz. Andolsun senden önce de eski topluluklar arasından elçiler göndermiştik. Onlara bir peygamber geldiğinde muhakkak onunla alay ederlerdi. İşte onu, Kur'an'ı inkarcıların kalplerine inanmadıkları halde böyle yerleştiririz. Nitekim daha öncekilere de bu ilahi kanun uygulanmıştır. Onlara gökten bir kapı açsak da oradan yukarı çıksalar, yine de herhalde gözlerimiz perdelendi. Hatta bize büyü yapılmış olmalı derler. Andolsun ki biz gökte yıldız kümeleri oluşturduk ve seyredenler için ona güzel bir görünüm verdik. Onları her kovulmuş şeytana karşı koruduk. Ancak kulak hırsızlığı yapmaya kalkışan olursa onu da parlak bir ışık kovalar. Arzı da yaydık, oraya sağlam dağlar yerleştirdik. Orada ölçüleri belli her türden ürünler bitirdik. Yine orada hem sizin için hem de rızkı size borç olmayanlar için uygun geçim şartları yarattık. Her şeyin hazineleri yalnız bizim katımızdadır. Ve biz oradan indirdiğimizi belli bir ölçüye göre indiririz. Biz rüzgarları aşılayıcı olarak gönderdik. Gökten su indirip onunla sizin su

İhtiyacınızı karşıladık. Onu depolayan siz değilsiniz. Kuşkusuz hayat veren de, öldüren de biziz. Her şeyin son sahibi de biz oluruz. Andolsun biz, içinizden önce gelip geçenleri de biliriz, geri kalanları da muhakkak biliriz. Ve senin Rabbin, onları kıyamette toplayıp bir araya getirecektir. O hakimdir, alimdir. Andolsun biz, insanı şekillenebilir özlü balçıktan, şekil verilip kurutulmuş çamurdan yarattık. Cin türüne gelince, daha önce onu da kavurucu alevden yaratmıştık. Hani Rabbin meleklere, ben şekillenebilir özlü balçıktan, şekil verilip kurutulmuş çamurdan bir insan yaratacağım demişti. Onun şeklini tamamladığım ve ona ruhumdan üflediğim vakit, siz de hemen onun için secdeye kapanın. Bunun üzerine meleklerin hepsi secde ettiler. Yalnız iblis hariç. O secde edenlerle birlikte olmaktan kaçındı. Allah, ey iblis, secde edenlerle birlikte hareket etmeyişinin sebebi nedir diye sordu. Dedi ki, ben şekillenebilir özlü balçıktan, şekil verilip kurutulmuş çamurdan yarattığın bir insana asla secde etmem. Allah, o halde çık oradan dedi. Artık kovuldun. Kıyamet gününe kadar lanetlenmiş bulunmaktasın. Rabbim, öyleyse insanların yeniden diriltileceği güne kadar bana mühlet ver dedi. Allah, vakti katımızda bilinen bir güne kadar mühlet verilmiş olanlardansın buyurdu. İblis, Rabbim, benim sapmama imkan verdiğin için yemin olsun ki ben de yeryüzünde onlara günahları şirin göstereceğim. Ve aralarından senin samimi kulların hariç onların topunu kesinlikle yoldan çıkaracağım. Allah buyurdu ki, işte bana varan doğru yol budur, halis kulların yolu. Şüphesiz sapmışlardan sana uyacak olanlar dışında kullarım üzerinde senin hakimiyetin olmayacaktır. Kuşkusuz cehennem, o sana uyanların tamamının buluşma yeri olacaktır. Onun 7 kapısı vardır. Her kapıdan girmek üzere de onlardan birer grup belirlenmiştir. Allah'a karşı saygısızlıktan sakınanlar mutlaka cennet bahçelerinde ve pınar başlarında olacaklar. Esenlikle, güvenle girin oraya denecek. Onların gönüllerini düşmanlık duygularından temizledik. Artık bir kardeşler topluluğu olarak sedirler üzerinde karşı karşıya oturacaklar. Orada hiçbir yorgunlukla karşılaşmayacaklar. Oradan çıkarılmaları da söz konusu olmayacaktır. Kullarıma benim gerçekten çok bağışlayıcı, çok esirgeyici olduğumu bildir. Ama azabım da çok elem verici bir azaptır. Onlara İbrahim'in misafirlerini hatırlat. Onun yanına girip selam vermişler, o da doğrusu biz sizden korkuyoruz demişti. Korkma dediler. Biz sana bilgili bir çocuk müjdeliyoruz. İbrahim, üzerime yaşlılık çökmüş olmasına rağmen bana böyle bir müjde getiriyorsunuz öyle mi? Peki çocuğum olamayacağına göre bana neyi müjdelemiş oluyorsunuz dedi. Sana gerçeği müjdeledik. Sakın ümitsizliğe kapılanlardan olma dediler. Hak'tan sapmış olanlardan başka kim Rabbimin rahmetinden ümit keser dedi. Ey elçiler, göreviniz nedir diye sordu. Dediler ki, aslında biz suçlu bir kavme ceza vermek için gönderildik. Yalnız Lut'un ailesine zarar gelmeyecek. Onların hepsini kurtaracağız. Fakat karısı hariç, biz onun da geride kalanlardan olmasını takdir ettik. Elçiler Lut ailesine geldiklerinde Lut onlara bilinmedik, tanınmadık kimselersiniz dedi. Öyle ama biz sana insanların hakkında kuşkuya düştükleri şeyi getirdik. Sana gerçeği getirdik. Biz muhakkak doğru söylüyoruz. Hemen gecenin bir vaktinde ailenin hızla yola koyulmasını sağla. Sen de arkalarından git. Hiçbiriniz arkasına dönüp bakmasın. Size emredilen yere doğru gidin. Lut'a şu hükmü bildirdik. Onlar sabah vaktine girerken son ferdine kadar yok edilmiş olacaktır. Şehir halkı sevinerek geldiler.

Lut, bunlar benim misafirlerim. Sakın beni utandıracak bir şey yapmayın dedi. Allah'tan korkun, beni rezil etmeyin. Seni el alemi korumaktan men etmedik mi dediler. Lut, işte kadınlar, benim kızlarım, nikah yaparsınız dedi. Ey Resulüm, hayatına yemin olsun ki onlar sarhoş, sersem halleriyle saçmalayıp duruyorlardı. Nihayet ortalık aydınlanırken korkunç ses onları yakalayıverdi. Ardından yurtlarının altını üstüne getirdik. Üzerlerine taşlaşmış çamur yağdırdık. İşte bunda ibret alacak olanlar için dersler vardır. Bakın, o harabeler bir yol üzerinde hala duruyor. Onda da inananlar için bir ders vardır. Ey ki halkı da gerçekten bir zalimler topluluğuydu. Biz onların da cezasını verdik. Bu iki şehir açıkça bilinen bir yol üzerindedir. Kuşkusuz Hicr halkı da peygamberleri yalancılıkla suçladılar. Oysa onlara ayetlerimizi de gönderdik. Fakat bunlara sırt çevirdiler. Onlar güvende olmak üzere dağları oyarak barınaklar yaparlardı. Ama sonunda sabaha girerlerken korkunç ses onları da yakaladı. Aldıkları tedbirin kendilerine hiçbir faydası olmadı. Biz gökleri, yeri ve bunlar arasında bulunanları ancak ve ancak hak ve adalet temelinde yarattık. Kıyamet de mutlaka gelecektir. Sen şimdi güzel bir şekilde hoşgörülü ol. İyi bilesin ki Rabbin, evet o, muhakkak surette eşsiz yaratıcıdır. Her şeyi bilmektedir. Kuşkusuz sana tekrar tekrar okunandan, ayetlerden yedisini ve Yüce Kur'an'ı verdik. Sakın ola ki onlardan bazı gruplara verdiğimiz geçici dünya nimetine göz dikmeyesin. Onlardan yana üzülme. Müminlere karşı da alçak gönüllü ol. Kuşkusuz ben apaçık bir uyarıcıyım de. Nitekim biz bölüp parçalayanları cezalandırdık. Kur'an'ı parçalara ayıranlar yok mu? Rabbine andolsun ki yaptıklarından dolayı muhakkak surette onların hepsini sorguya çekeceğiz. Sen sana buyrulanı açıkça duyur. Müşriklere aldırış etme. Allah'ın yanında başka bir ilah daha edinen o alaycılara karşı biz senin yanındayız. Onlar ileride anlayacaklar. Söyledikleri yüzünden canının sıkıldığını muhakkak ki biliyoruz. Ama sen Rabbini hamd ile tesbih et. Secde edenlerden ol. Kesin olan şey gelinceye kadar Rabbine kulluk et. Nahl Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'ın emri yerine gelecektir. Artık onun bir an önce gelmesini isteyip durmayın. Allah onların ortak koştukları her şeyden uzaktır ve yücedir. Allah benden başka ilah olmadığı hususunda insanları uyarın ve bana saygıda kusur etmeyin hükmünü bildirmeleri için kullarından dilediğine emri uyarınca vahyi taşıyan melekler indirir. Allah gökleri ve yeri hikmetle yarattı. O putperestlerin ortak koştukları her şeyden münezzehtir. İnsanı bir damla sudan yarattı. Fakat görürsün ki o yaratıcısına apaçık bir muhalif olup çıkmıştır. Eti yenen büyük ve küçük baş hayvanları da o yarattı. Onlarda sizin için soğuktan koruyucu şeyler ve başka yararlar vardır. Ayrıca onlardan beslenirsiniz. Onlar da akşamları otlaktan getirirken, sabahları otlatmaya salıverirken size sergiledikleri bir güzellik de vardır. Bu hayvanlar ancak kendinizi fazlasıyla yorarak ulaşabileceğiniz bir beldeye yüklerinizi taşır. Kuşkusuz Rabbiniz çok şefkatli, çok merhametlidir. Binmeniz ve güzelliğini seyretmeniz için atları, katırları, eşekleri de yarattı. O, sizin bilmediğiniz başka şeyler de yaratır. Doğru yol Allah'a aittir. Yolun eğrisi de vardır. Allah dileseydi hepinizi doğru yola iletirdi. Gökten su indiren O'dur. Ondan hem kendiniz için içecek su, hem de
hayvanlarınıza yedireceğiniz bitkiler verir. Allah o suyla size ekin, zeytin, hurma, üzüm ve daha türlü türlü ürünler de bitirir. İşte bunda düşünen bir topluluk için büyük ibret vardır. O geceyle gündüzü, ayla güneşi hizmetinize verdi. Yıldızlar da onun emrine boyun eğmişlerdir. Bunda aklını kullanan bir topluluk için önemli ibretler vardır. Sizin için yerden türlü renklerde bitirdiği şeyler de böyle. Bunda da düşünüp taşınan bir kavim için büyük ibret vardır. Taze etinden yemeniz ve mücevherlerini çıkarıp takınmanız için denizi hizmetinize veren de odur. Gemilerin denizi yararak gittiklerini görürsün ki bu da onun lütfuna nail olmanız ve ona şükretmeniz içindir. O sizi sarsmaması için yere sağlam dağlar yerleştirdi, ırmaklar ve yollar açtı ki gideceğiniz yere ulaşabilirsiniz. Daha nice işaretler koydu. Yıldızlarla da insanlar yollarını bulurlar. O halde yaratanla yaratmayan bir olur mu? Siz düşünmez misiniz? Allah'ın nimetini saymaya kalksanız başa çıkamazsınız. Allah gerçekten bağışlayıcıdır, merhametlidir. Allah gizlediğinizi de açığa vurduğunuzu da bilir. Onların Allah'ın dışında taptıkları varlıklar hiçbir şey yaratamazlar. Onların kendileri yaratılmıştır. Onlar canlı değil, ölüdürler. İnsanların ne zaman diriltileceklerini bilmezler. Sizin ilahınız bir tek ilahtır. Ahirete inanmayanlara gelince, işte onların kalpleri inkârcıdır. Onlar ululuk taslayan küstahlardır. Hiç kuşku yok ki, Allah onların saklı tuttuklarını da açığa vurduklarını da bilmektedir. O ululuk taslayanları sevmez. Onlara Rabbiniz ne indirdi diye sorulduğunda eskilerin masallarını diye cevap verirler. Sonuç olarak kıyamet gününde kendi günahlarını eksiksiz yüklendikleri gibi bilgisizce saptırdıkları kimselerin günahlarını da yüklenmiş oldular. İşte görün yüklendikleri şey ne kadar kötü. Bunlardan öncekiler de tuzak kurmuşlar ama Allah da onların evlerini temellerinden sökmüş, üstlerindeki tavan tepelerine inmiş, böylece hiç farkında olmadıkları bir yerden kendilerine ceza ansızın gelmişti. Sonra kıyamet gününde Allah onları rezil eder ve der ki, uğruna mücadele ettiğiniz ortaklarım hani nerede? Kendilerine ilim verilmiş olanlar, şüphesiz bugün rezillik ve kötülük inkar edenlerin başına derler. Kendilerine kötülük edip dururken canlarını meleklerin aldığı kimseler, biz hiçbir kötülük yapmadık diyerek boyun büküp teslim olurlar. Hayır, Allah yaptıklarınızı çok iyi bilmektedir. İçinde ebedi olarak kalacağınız cehennemin kapılarından girin. Ululuk taslayanların yeri ne kötü. Allah'a karşı gelmekten sakınanlara, Rabbiniz size ne indirdi diye sorulur. Onlar, hayır indirdi derler. Bu dünyada iyilik yapanlara güzel sonuçlar vardır. Ahiret yurdu daha da hayırlıdır. Allah'a karşı gelmekten sakınanların yurdu ne güzel. Girecekleri yer, zemininden ırmaklar akan Adn cennetleridir. Orada diledikleri her şeye sahip olacaklar. Takva sahiplerini Allah böyle ödüllendirecektir. Onlar meleklerin selam size, yaptıklarınıza karşılık girin cennete diyerek mutluluk içinde ruhlarını teslim alacağı kimselerdir. O inkârcılar ille de kendilerine meleğin gelmesini yahut Rabbinin emrinin gerçekleşmesini mi bekliyorlar? Onlardan öncekiler de böyle yapmıştı. Allah onlara haksızlık etmemişti. Fakat onlar kendilerine haksızlık etmişlerdi. Sonunda yaptıklarının kötülüğü yine kendilerine dokundu ve alay ettikleri şey onları kuşattı. Müşrikler dediler ki, Allah isteseydi ne biz ne de atalarımız ondan başkasına tapardık. Hiçbir şeyi ona rağmen haram da saymazdık. Onlardan öncekiler de işte böyle davranmışlardı.
Peygamberlerin görevi açık seçik tebliğden başka bir şey değildir. Andolsun ki biz her ümmete Allah'a kulluk edin, sahte ilahlardan uzak durun diyen bir elçi gönderdik. Onlardan kimini Allah doğru yola iletti, kimileri de saptırılmayı hak ettiler. Yeryüzünü dolaşın da hak dini yalanlayanların akıbetinin ne olduğunu görün. Sen onların doğru yola yönelmelerini tutku derecesinde istesen de Allah yoldan çıkardığı kimseyi hidayete erdirmez. Onların asla yardımcıları da olmaz. Onlar Allah'ın ölen birini diriltemeyeceğine dair en büyük yeminleri ettiler. Aksine bu Allah'ın bizzat üstlendiği gerçek bir vaadidir. Fakat insanların çoğu bilmez. Böylece Allah hakkında ihtilaf ettikleri şeyi onlara açıklamayı ve inkar edenlerin yalancı olduklarını kendilerinin anlamalarını murad etmiştir. Biz bir şeyi murad ettiğimizde sözümüz ol demekten ibarettir. O da hemen oluverir. Zulme uğramaları yüzünden Allah uğrunda göç edenleri muhakkak ki biz bu dünyada güzel bir yere yerleştireceğiz. Ahiret ecri ise elbette daha büyük olacaktır. Keşke bilselerdi. Onlar güçlüklere katlanan, Rablerine güvenen kimselerdir. Senden önce de ancak kendilerine vahiy indirdiğimiz kişileri peygamber olarak gönderdik. Eğer bilmiyorsanız bilgi sahibi olanlara sorun. O peygamberleri apaçık delillerle ve kutsal metinlerle gönderdik. İnsanlara indirdiklerimizi kendilerine açıklaman için ve ola ki üzerinde düşünürler diye sana da uyarıcı kitabı indirdik. Şimdi şu kötülükleri planlayanlar, Allah'ın onları yerin dibine geçirmeyeceğinden veya hiç bilemeyecekleri bir yerden kendilerine azabın gelmeyeceğinden ya da onlar işe güce dalmışken Allah'ın kendilerini kıskıvrak yakalamayacağından emin mi oldular? Onların bunu engelleme güçleri de yoktur. Yoksa Allah'ın içlerine felaket korkusu salarak kendilerini cezalandırmayacağına dair bir güvenceleri mi var? Ama sizin Rabbiniz kuşkusuz çok şefkatli, çok merhametlidir. Allah'ın yarattığı nesneleri görmüyorlar mı? Onların gölgeleri sağa ve sola dönmekte. Allah'a secde edip yere kapanmaktadır. Göklerdekiler, yerdeki canlılar ve melekler büyüklük taslamadan Allah'a secde ederler. Onlar yüceler yücesi bildikleri Rablerinden korkar, kendilerine buyrulanı yerine getirirler. Allah buyurdu ki, iki ilah edinmeyin, ilah bir tektir. Şu halde yalnız benden korkun. Göklerde ve yerde ne varsa O'nundur. İtaat de daima ve yalnız O'na yapılır. Allah'tan başkasından mı korkuyorsunuz? Elinizde nimet olarak ne varsa Allah'tandır. Sonra başınıza bir sıkıntı geldiğinde O'na yalvarırsınız. Allah sizi sıkıntıdan kurtardığında içinizden bazıları gariptir ki hemen Rablerine ortak koşarlar. Kendilerine verdiklerimize karşı nankörlük etmek için böyle yaparlar. Yiyip için bakalım ama yakında anlayacaksınız. Onlar kendilerine rızık olarak verdiklerimizden bilmedikleri şeylere de bir pay ayırırlar. Allah'a yemin olsun ki böyle kendi uydurduğunuz putlardan dolayı mutlaka sorguya çekileceksiniz. Yine onlar haşa kızlar Allah'ındır diyorlar. Akıllarınca beğendikleri de kendilerinin oluyor. Onlardan birine bir kız müjdelendiğinde öfkelenerek yüzü mosmor kesilir. Verilen müjdenin kendisine göre kötülüğünden dolayı halktan gizlenir. Böyle bir alçaltıcı duruma rağmen onu yanında mı tutsun yoksa toprağa mı gömsün? Görün işte ne kötü yargıda bulunuyorlar. Ahirete inanmayanlar kötü sıfatla anılır. Allah'a ise en yüce sıfatlar yaraşır. O azizdir, hakimdir. Eğer Allah insanları haksızlıkları yüzünden hemen cezalandıracak olsaydı, yeryüzünde hiçbir canlı bırakmazdı. Fakat onlara belirlenmiş bir sürenin sonuna kadar mühlet tanıyor.
Ama süreleri dolduğunda onu bir an bile ne erteleyebilirler ne de öne alabilirler. Hoşlanmadıkları şeyleri Allah'a nispet ediyorlar. Öte yandan en güzel sonucun kendileri için olacağı yolunda dillerinden yalan dökülüyor. Kaçınılmaz olarak onlara ancak ateş vardır ve onlar oraya sürüleceklerdir. Allah'a andolsun, senden önceki çeşitli topluluklara da mutlaka elçiler göndermiştik. Fakat şeytan onlara yaptıklarını aldayıp pulladı. Bugün de şeytan öylelerinin velisidir. Onlar için dehşetli bir azap vardır. Sana kitabı, özellikle ayrılığa düştükleri konuda onları aydınlatman için ve inanan bir topluluğa rehber ve rahmet olsun diye indirdik. Allah gökten su indirip onunla ölmüş toprağa hayat vermektedir. Kuşkusuz bunda dinlemesini bilen bir topluluk için açık delil bulunmaktadır. Sizin için sağmal hayvanlarda da kesin olarak ibret vardır. Nitekim size hayvanın karnında besin atıklarıyla kan arasında oluşan, içenlere lezzet veren saf süt içiriyoruz. Hurma ağaçlarının ve üzüm asmalarının ürünlerinden hem içki hem de güzel besinler elde edersiniz. Bunda da aklını kullanan bir topluluk için açık delil vardır. Ve Rabbin bal arısına şöyle ilham etti. Dağlardan, ağaçlardan ve insanların kurdukları çardaklardan kendine yuvalar edin. Sonra her türlü besleyici ürünlerden ye. Rabbinin koyduğu kanunlara boyun eğerek çizdiği yollardan git. Onların karınlarından farklı renk ve çeşitlerde şerbet kıvamında bir sıvı çıkar ki, onda insanlara şifa vardır. İşte bunda da düşünen bir topluluk için açık delil bulunmaktadır. Sizi Allah yarattı. Sonra da vefat ettirecektir. İçinizden, sahip oldukları bilgiden hiçbir şeyi bilmeyecek yaşa, ömrünün en düşkün çağına kadar yaşatılanlar da vardır. Kuşkusuz Allah, ilim ve kudret sahibidir. Allah kiminize, kiminizden daha fazla rızık verdi. Ama kendilerine fazla verilenler, rızıklarını ellerinin altındakilerle paylaşıp da, onları her hususta kendileriyle eşit hale getirmeye yanaşmıyorlar. Peki onlar Allah'ın nimetini inkar etmiş olmuyorlar mı? Allah size kendi cinsinizden eşler yarattı. Eşlerinizden de sizin için oğullar ve torunlar türetti. Sizi güzel ürünlerle rızıklandırdı. Onlar yine de batıla inanıp Allah'ın nimetine karşı nankörlük mü ediyorlar? Allah'ı bırakıp da kendilerine göklerden ve yerden en küçük bir rızık sağlama imkanı olmayan, buna güçleri yetmeyen şeylere mi tapıyorlar? Allah için kendiliğinizden örnek göstermeyiniz. Gerçeği Allah bilir. Siz bilmezsiniz. Allah size hiçbir şeye gücü yetmeyen, başkasının mülkü konumundaki köleyle, katımızdan kendisini güzel bir şekilde rızıklandırdığımız ve bundan gizli açık başkalarını da yararlandıran kişiyi örnek veriyor. Bunlar hiç eşit olur mu? Hamd Allah'a mahsustur. Ama onların çoğu bilmezler. Yine Allah şu iki insanı örnek veriyor. Biri dilsizdir, elinden hiçbir şey gelmez. Efendisinin sırtında yüktür. Onu nereye gönderse yararlı bir sonuçla gelmez. Şimdi bunun da adaleti emreden ve kendisi de dosdoğru yolda bulunan kimse bir olur mu? Göklerin ve yerin gaybı Allah'a aittir. Kıyamet bir göz kırpması kadar yahut daha da kısa olacaktır. Şüphesiz Allah her şeye kadirdir. Sizler hiçbir şey bilmez bir durumdayken Allah sizi analarınızın karnından dışarı çıkardı. Şükredesiniz diye size kulaklar, gözler, kalpler verdi. Semanın boşluğunda buyruk altına sokulmuş kuşları görmüyorlar mı? Onları boşlukta Allah'tan başkası tutmuyor. Kuşkusuz bunda inanan bir topluluk için ibretler vardır. Allah size evlerinizi huzur yeri yaptı. Hayvanların derisinden gerek yolculuk gününüzde
gerekse ikamet gününüzde kolay

kolaylıkla taşıyabileceğiniz barınaklar yapmanızı, keza bir süreye kadar onların yünlerini, yumuşak tüylerini, kıllarını ev ve giyim eşyasıyla ticaret malı olarak değerlendirmenizi sağladı. Yine Allah, yarattığı şeylerden sizin için gölgelikler yaptı. Dağlarda size sığınaklar yarattı. Size sıcağa karşı kendinizi koruyacak elbiseler, maruz kalabileceğiniz düşman gücünden sizi koruyacak zırhlar yapma imkanı bahşetti. İşte Allah, teslimiyet gösteresiniz diye size nimetini böyle eksiksiz vermektedir. Ey Resulüm! Buna rağmen eğer onlar senden yüz çevirirlerse, artık sana düşen sadece açık seçik duyurmaktır. Onlar Allah'ın nimetlerini biliyor ama sonra kalkıp nankörlük ediyorlar. Onların çoğu inkarcıdır. Bir gün gelecek, her ümmetten bir tanık çağıracağız. Ve artık inkar etmiş olanların ne olmadık mazeretler ileri sürmelerine izin verilecek, ne de onlardan Allah'ın hoşnutluğunu kazanma yönünde çaba göstermeleri istenecektir. O zalimler azabı görünce artık cezaları hafifletilmez. Kendilerine mühlet de tanınmaz. Şirke sapanlar Allah'a ortak koştukları şeyleri gördüklerinde, "Ey Rabbimiz, işte bunlar seni bırakıp da kendilerine taptığımız putlarımızdır" diye itirafta bulunurlar. Fakat o varlıklar, "Siz gerçekten yalancısınız" diyerek onlara gerekli cevabı verirler. Onlar da artık ister istemez Allah'ın iradesine boyun eğerler. İlah diye uydurduklarıysa onları yüzüstü bırakmış olur. Hem kendileri inkar eden hem de insanların Allah yolundan gitmesini engelleyenler yok mu? Bozgunculuk yapmış olmalarından ötürü işte onlara azap üstüne azap vereceğiz. Yine o gün her ümmetin içinden kendileri hakkında birer tanık çıkaracağız. Seni de bu kimseler hakkında tanık yapacağız. Bu kitabı sana her konuda açıklama getiren bir rehber, bir hidayet ve rahmet kaynağı, Allah'a gönülden bağlananlar için bir müjde olarak indirdik. Muhakkak ki Allah adaleti, ihsanı, akrabaya karşı cömert olmayı emreder. Hayasızlığı, kötülüğü ve zorbalığı yasaklar. İşte Allah, aklınızı başınıza alasınız diye size böyle öğüt veriyor. Antlaşma yaptığınız zaman Allah'a verdiğiniz sözü yerine getirin. Allah'ı kendinize kefil tutarak kesinliğe kavuşturduktan sonra yeminlerinizi bozmayın. Unutmayın ki yaptıklarınızı Allah bilmektedir. Sakın bir grubun diğer gruptan daha güçlü olması sebebiyle yeminlerinizi aranızda güçsüzler aleyhine bir kandırma aracı yaparak ipliğini iyice büktükten sonra geri çözen kadın gibi olmayın. Allah bu şekilde sizi imtihan etmektedir. Ve O, hakkında görüş ayrılığına düştüğünüz şeyleri kıyamet gününde size mutlaka açıklayacaktır. Eğer Allah dileseydi, hepinizi elbette ki bir tek inanç topluluğu yapardı. Ama O, dilediğinin yoldan çıkmasına imkan verir, dilediğini de doğru yola iletir. Yapmakta olduklarınızdan dolayı kesinlikle sorgulanacaksınız. Evet, yeminlerinizi aranızda bir kandırma aracı yapmayın. Sonra sapasağlam basmışken ayağınız kayar ve insanları Allah yolundan saptırmanızın acı meyvesini tadarsınız. Ayrıca ağır bir azapla da cezalandırılırsınız. Allah'a verdiğiniz sözü küçük bir menfaate satmayın. Eğer bilirseniz sizin için Allah'ın katında olan daha hayırlıdır. Sizde bulunanlar tükenip gider ama Allah'ın katındakiler kalıcıdır. Asla kuşkunuz olmasın ki güçlüklere göğüs gerenlerin ecirlerini yapmış olduklarının daha da güzeliyle vereceğiz. Erkek olsun, kadın olsun, kim inanmış bir insan olarak dünya ve ahirete yararlı işler yaparsa, kesinlikle ona güzel bir hayat yaşatacağız ve böylelerinin ecirlerini de muhakkak surette yapmış olduklarının daha güzeliyle vereceğiz. Kur'an okuyacağın vakit, o kovulmuş şeytandan Allah'a sığın. Gerçek şu ki, o şeytanın iman etmiş olanlar,

ve Rablerine dayanıp güvenenler üzerinde bir hakimiyeti olamaz. Şeytanın hakimiyeti ancak onu kendilerine veli edinenler ve onun yüzünden müşrik olanlar üzerinde geçerlidir. Biz bir ayetin yerine başka bir ayeti getirdiğimiz zaman ki Allah neyi indireceğini çok iyi bilir, sen sadece uyduruyorsun dediler. Öyle değil. Fakat onların çoğu bilmezler. İman edenlere sebat kazandırsın, Müslümanlara rehber ve müjde olsun diye Rabbin tarafından bir gerçek olmak üzere Kur'an'ı Ruhul Kudüs'ün indirdiğini söyle. Hiç kuşkusuz, kesin olarak bunları ona bir insan öğretiyor dediklerini biliyoruz. Oysa ona öğretiyor dedikleri kişinin dili yabancıdır. Bunun dili ise açık seçik Arapçadır. Allah'ın ayetlerine inanmayanlar yok mu? Allah onlara hidayet vermeyecek. Onlar için elem verici bir azap vardır. Ancak Allah'ın ayetlerine inanmayanlar böyle bir yalanı uydurabilirler. Asıl yalancılar onların kendileridir. Kim iman ettikten sonra Allah'ı inkara saparsa, kalbi imanla dolu olduğu halde baskı altında kalanın durumu müstesna olmak üzere, kim kalbini inkara açarsa, işte Allah'ın gazabı bunlaradır. Bunlar için çok büyük bir azap vardır. Bu, onların dünya hayatını ahirete tercih etmelerindendir. Allah, kafirler topluluğuna hidayet vermez. Bunlar, Allah'ın kalplerini, kulaklarını ve gözlerini mühürlediği kimselerdir. Gaflette olanlar da işte bunlardır. Hiç kuşku yok ki, ahirette kaybedecek olanlar bunlardır. Öte yandan, bilesin ki Rabbin, eziyetlerle sınandıktan sonra yurtlarından göçenlerin, ardından çabalarını sürdürüp sabır gösterenlerin yardımcısıdır. Artık bu yapılanlardan sonra Rabbin elbette çok bağışlayıcı, çok merhametlidir. O gün herkes gelip kendisini savunacak. Herkese yaptığının karşılığı eksiksiz ödenecek. Onlara haksızlık edilmeyecektir. Allah şöyle bir şehri örnek veriyor. Bu şehir güvenlikli ve huzurluydu. Her yerden oraya bol rızık geliyordu. Derken ahalisi Allah'ın nimetlerine karşı nankörlük etti. Allah da onlara yapıp ettikleri yüzünden genel bir açlık ve korku felaketini tattırdı. Oysa onlara kendi içlerinden bir peygamber de gelmişti. Ama onu yalancılıkla suçladılar. Bu yüzden de haksızlıklarını sürdürürken azap onları yakalayıverdi. Allah'ın size verdiği helal ve güzel rızıktan yiyip için ve eğer yalnız Allah'a kulluk ediyorsanız onun nimetlerine de şükredin. Allah size sadece murdar eti, meyteyi, kanı, domuz etini ve Allah'tan başkası adına kesilmiş olanı haram kıldı. Ama biri zorda kalırsa, haksızlığa sapmadıkça, sınırı aşmadıkça bilsin ki Allah bağışlayıcıdır, merhametlidir. Ağzımıza geldiği gibi yalan yanlış konuşarak bu helaldir, bu haramdır demeyin. Çünkü Allah hakkında asılsız şey söylemiş olursunuz. Allah hakkında asılsız şey söyleyenler de kesinlikle iflah olmazlar. Az bir faydalanma, ardından onlara elem veren bir azap vardır. Yahudilere daha önce sana sözünü ettiğimiz şeyleri haram kılmıştık. Onlara biz haksızlık etmedik. Fakat onlar kendi kendilerine haksızlık ediyorlardı. Sonuç olarak senin Rabbin cahillikle kötülük işleyen ama bunun ardından tevbe edip kendilerini düzeltenlerin yardımcısıdır. Onların bu dönüşünden sonra bilesin ki artık Rabbinin mağfiret ve rahmeti de çok geniştir. Kuşkusuz İbrahim bir tevhid önderi olarak Allah'a gönülden itaat eden iyilik rehberiydi. Müşriklerden de değildi. Allah'ın nimetlerine şükrederdi. Allah onu seçkin kılmış, doğru yola yöneltmişti. Biz İbrahim'e bu dünyada iyilik verdik. Kuşkusuz o, ahirette de salihlerden olacaktır. Sonra sana tevhid önderi olan ve putperest

Peygamberler arasında yer almamış bulunan İbrahim'in dinine uy diye vahyettik. Sebt gününün gözetilmesi sadece onun hakkında görüş ayrılığına düşenlere gerekli kılınmıştı. Rabbin kıyamet gününde ayrılığa düştükleri meseleyle ilgili olarak onların arasında hükmünü verecektir. Rabbinin yoluna hikmetle ve güzel öğütle davet et. Onlarla en güzel yöntemle tartış. Kuşkusuz senin Rabbin, yolundan sapanların kim olduğunu en iyi bilendir. O, doğru yolda bulunanları da çok iyi bilir. Cezalandırmak isterseniz, size yapıldığı kadarıyla cezalandırın. Fakat sabır gösterirseniz bilin ki, sabırlı davrananlar için bu muhakkak daha hayırlıdır. Sen sabret. Sabır göstermen de Allah'ın ihsanı sayesinde olacaktır. Onlardan dolayı üzülme. Kurdukları tuzaklardan kaygı duyma. Çünkü Allah takva ile hareket edip iyiliği seçenlerin yanındadır. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Kur'an-ı Kerim Hatmi. Okuyan Osman Şahin. Meali seslendiren Nisan Kumru.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Yasin ve Dua.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون.

0: Yasin ve Dua.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
2: Nazar-ı İlahi. Hazırlayan ve sunan Doktor Muhammed Masum Vanlı.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. صدق الله العظيم. Diyanet Kur'an Radyomuzun aziz dinleyicileri, Bir Nazar-ı İlahi programında daha bizleri buluşturan Yüce Rabbimize hamdü senalar olsun. Allahu Zülcelal'in yüce kitabı Kur'an-ı Kerim'i en iyi şekilde anlayabilmek ve yaşayabilmek için gayret gösterdiğimiz şu dakikalarda Rabbimizin rahmeti, mağfireti, bereketi cümlemizin üzerine olsun. Kur'an-ı Kerim kendisini farklı sıfatları ve isimleriyle bizlere takdim etmekte. Tabiri caiz ise, ey müminler, ey insanlar, beni tanıyın buyurmakta. Bizler de bu yüce kitabı en iyi şekilde tanıyabilmek için Kur'an'ımızın, kitabımızın hem isimlerine hem sıfatlarına ciddi manada bir yöneliş göstermekteyiz. Bugün bütün dostlarımızın defalarca okumuş olduğu çok önemli bir sıfat üzerinde duracağız. Allahu Zülcelal yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'inden bahsederken bu kitaba büyük haber ismini vermiş. Ennebe'ul azim, büyük haber, büyük mesaj, insanı uyandıran haber, insanın ilgisini çeken haber. Gerçekten kitabımız Kur'an-ı Kerim'in 78. sure-i celilesine, yani Nebe suresine baktığımız zaman Allahu Zülcelal Kur'an-ı Kerim'in yüce bir haber olduğunu, önemli bir haber olduğunu bizlere çok uygun ifadelerle, kavrayabileceğimiz ifadelerle anlatmakta. İnsanlar birbirlerine Kur'an-ı Kerim'i sormaya çalışıyorlar. Allahu Zülcelal o soru sorma şekillerini bize aktarıyor. Amme yetesaelun anin nebe'il azim. Birbirlerine hangi konuyu soruyorlar? Hani insanoğlu Muhammed Mustafa aleyhissalatü vesselamın getirmiş olduğu dini kabul etmek için mi, anlamak için mi, hangi gayeyle sorarsa sorsun, Allahu Zülcelal o toplumun birbirine bu kitaba dair sorularını dile getiriyor. Kitabın içinde dile getiriyor. Bizlere hatırlatıyor. O gün için müminlere, bugün için nesiller boyu gelen bütün müminlere ve inananlara hatırlatıyor. Yani o toplum kitaptan uzaklaşmak için mi, kitabı kavramak için mi soruyu soruyor, onu çok net olarak görmek mümkün değil. Ama bir konuyu görüyoruz. Kitaptan birbirlerine sorular soruyorlar. Bu kitap nedir? Gerçekten Allah'ın kelamı mıdır? Kur'an mıdır? Allahu Zülcelal bu soru şeklini ifade buyurduktan sonra devamında şöyle bir ifade buyuruyor. Anin nebe'il azim, büyük haber Kur'an-ı Kerim'i mi soruyorlar? Ellezî hum fîhî muhtelifûn. Kaldı ki o toplum bu kitap hakkında anlaşmazlığa düşmüştür. Yani bir kısmı kitabı kabul etsek mi? Bir kısmı bu haberi, bu yüce haberi kabul etsek mi, yoksa kabul etmesek mi tartışmalarını yaparken bir kısmı hiç düşünmeden, tartışmadan reddediyor. Ama her halükarda toplum bu kitabı tartışıyor. Kendi aralarında konuştuklarında bu kitabı ne yapalım? Bu büyük haberi, ennebe'ul azim sıfatına sahip olan bu kitabı biz nasıl görelim diye kendi aralarında farklı zamanlarda tartışıyorlar. Allahu Zülcelal Sad suresinin 67. ayeti kerimesinde yine kitabımızı bizlere takdim ederken sevgili peygamberimiz aleyhissalatü vesselama şöyle sesleniyor. Kul huve nebe'un azim. Ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, çevrende bulunanlara, sana inananlara ve inanmayanların tamamına şöyle seslen. Şöyle söyle, buyur ki bu, yani önümüzdeki Kur'an, çok önemli bir bilgi,
çok önemli bir haberdir. Yani Allahu Zülcelal'in göndermiş olduğu yüce bir kitaptır, yüce bir haberdir. Ennebe'ul azim. Yani Mevla Teala göndermiş olduğu kitabını yüce haber olarak isimlendiriyor. Gerçekten bize bir haber geldiğinde haberi gönderen ve haberin kendisine bakarız. Haberin içeriğinde ne var? Nasıl bir bilgi var? Bize ne faydası var? Biz bundan nasıl istifade ederiz? Her ikisini kontrol etmeye çalışırız. Allahu Zülcelal buyuruyor ki, ben kainatı yoktan var eden tek olan Allah'ım. Size bir haber gönderdim, o haber son derece yücedir. Biz kitaba dönüyoruz. Haber neden yücelmiş? Allah Celle Celaluhu bu haberi bize neden yüce olarak takdim etmiş, onu kavramaya çalışıyoruz. Allahu Zülcelal kitabımızın yüce haber oluşunu bize anlatırken aslında şunu vurgulamış oluyor. Bir insan aldığı habere göre hayatını şekillendirmeye çalışır. Bazen aldığı haber onu çok üzer. Bazen aldığı haber ise onu çok mutlu hale getirir. Üzen habere göre tedbir almaya çalışır. Mutlu hale getiren habere göre ise hayatını şekillendirmeye gayret eder. O haberin mutluluğu ile belki o mutluluğu çevresindekilerle paylaşabilme heyecanı yaşar. Kur'an-ı Kerim yüce bir haberdir. Biz o haberi görüp bir hayatın olduğunu, ölümden sonra bir hesabın olduğunu idrak ettiğimiz anda davranışlarımızı, kararlarımızı, yapacağımız işleri bu habere göre şekillendiririz. Komşularımızla olan ilişkiler, insanlarla olan ilişkiler, hepsini tabiri caizse vasiyetlerimizi yazmadan zihnimizde oluştururuz. Değil mi ki kitabımız Kur'an-ı Kerim bize ölüm diye bir gerçeği anlatıyor ve ölüm gerçeğinden sonra bir hesabın olduğunu haber veriyor. İşin aslına bakarsanız en büyük haber ölümden sonraki hayatın varlığını bilmektir. Bir insan ölümden sonraki hayatın varlığını bildiği an kendisini oraya doğru hazırlar. Ona bir haber gelmiştir. Ona gelen bu büyük haber ona diyor ki, ölümden sonra bir hayat var, sen kendini bu hayata göre hazırla. Annenle babanla, eşinle çocuğunla, konunla komşunla, görebileceğin, ticaret yapabileceğin ve yapamayacağın herkesle hesabını düzene koy. Bil ki bu haber gerçekten büyüktür. Bu haber seni ölümden sonrasına hazırlamak için gelen bir haberdir. Biz bu dünya ile sınırlı kalan ömürlere sahip değiliz. Elhamdülillah inanan müminler olarak ebedi bir hayatı istiyoruz. Çok kısa bir ömürde İmam Rabbani Hazretleri'nin ifadesiyle bu fani ve kısa olan ömür ile uzun ve ebedi olan bir hayatı istiyoruz. Huzurun olduğu bir hayatı, yorgunluğun olmadığı bir hayatı, ebedi nimetlerin olduğu bir hayatı istiyoruz. İşte bu yüce haber, yani Kur'an-ı Kerim, bize bu hayatı hatırlatan ve haber veren muhteşem bir mesajdır. Eşsiz hikayeler, eşsiz kıssalar anlatan bir haberdir. Muhteşem bir bilgi kaynağıdır. Bizi yüce yaratıcının huzurunda gerçek manada kul olmaya, o yüce yaratıcıyı tanımaya hazırlayan muhteşem bir haberdir. İnsanoğlu her gün gün açtığında acaba neler oldu, dünyada neler var diye haber kaynaklarına bakmaya çalışır. Görmüş olduğu haberler ile günlük kararlarını almaya çalışır. Kitabımız Kur'an-ı Kerim yüce bir haber olarak önümüzde duruyor. Her gün bu kitabı okuduğumuz takdirde o kaçınılmaz son dediğimiz ahiret hayatına göre kendi tedbirimizi almamız daha kolay hale gelecektir. Bir başka Nazar-ı İlahi programında buluşabilmek ümidiyle Allahu Zülcelal'e emanet olunuz. Allahu Zülcelal yar ve yardımcımız olsun.

0: Diyanet Kur'an Radyo, sözün başladığı yer. Aşr-ı Şerif. Mustafa Ergün. Cin Suresi 1-19. Ayetler.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. De ki, cinlerden bir topluluğun Kur'an'ı dinleyip şöyle söyledikleri bana vahyolundu. Biz doğru yolu gösteren harika bir okuma dinledik ve ona iman ettik. Artık kesinlikle Rabbimize kimseyi ortak koşmayacağız. Şu muhakkak ki Rabbimizin şanı çok yücedir. O ne bir eş edinmiştir ne de çocuk. Demek aramızdaki beyinsiz Allah hakkında ipe sapa gelmez şeyler söylüyormuş. Oysa biz insanların ve cinlerin Allah hakkında asla yalan söylemeyeceklerini sanırdık. İnsanlardan bazı adamlar cinlerden bazı kişilere sığınırlardı. Onlar da bunları daha sapkın hale getirirlerdi. Onlar da sizin zannettiğiniz gibi Allah'ın hiç kimseyi tekrar diriltmeyeceğini zannederlerdi. Hakikaten biz cinler göğü yokladık. Onu güçlü muhafızlar ve alev toplarıyla doldurulmuş bulduk. Halbuki biz daha önce göğü dinlemek için onun oturulabilecek yerlerinde otururduk. Fakat şimdi kim dinlemek isterse kendisini gözetleyen bir alev topuyla karşılaşıyor. Bilmiyoruz, yeryüzündekiler hakkında bir kötülük mü murad edildi, yoksa Rableri onlar için bir iyilik mi diledi? Doğrusu içimizde iyiler var ama aramızda başka türlü olanlar da var. Hasılı biz farklı gruplardan oluşuyoruz. Sonunda anladık ki yeryüzünde Allah'ın iradesini asla engelleyemeyiz. Kaçmakla da onun elinden kurtulamayız. Ve biz doğru yol rehberini dinler dinlemez ona iman ettik. Rabbine iman eden kimse artık ne ziyandan ne de azıp sapmaktan korkar. Aramızda ilahi emirlere boyun eğenler var. Ama hak yoldan sapanlarımız da var. Boyun eğenler doğru yolu hedeflemişlerdir. Hak yoldan sapanlar ise cehennemin yakıtı olmuşlardır. Eğer kullarımız hak yolda dosdoğru yürürlerse, kendilerini içinde denemek üzere nimetlere boğarız. Kim de Rabbini anmaktan yüz çevirirse, Allah onu gitgide artan bir azaba uğratır. Mescitler yalnız Allah'ındır. O halde Allah'ın yanına katarak hiçbir kimseye yalvarmayın. Allah'ın kulu ona ibadet etmek üzere kalktığında üstüne çıkarcasına etrafına üşüşüyorlar. Azim olan Allah doğru söyledi.

Kur'an-ı Kerim hayatımıza rehber. Bize düşen onu okumak, anlamak ve tatbik etmek. Yüce Rabbimizin bizlere sunduğu ibret, hikmet ve pek çok kıssayı öğrenip anlamak. Allah'ın Kur'an'da bizlere bildirdiklerini kavramaya çalışıp ne kastettiğini anlamak ve Kur'an'ı hissetmek. Hayat kitabımız Kur'an'ı en iyi şekilde kavramak için Nazar-ı İlahi, hafta içi her gün saat 12'de Diyanet Kur'an Radyo'da.

0: kamu spotu.
1: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
2: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
4: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
3: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
5: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Kamu spotu.
6: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Göklerde bulunanlar da, yerde bulunanlar da, egemenliğin mutlak sahibi, her türlü eksiklikten uzak, üstün ve her işi hikmetli olan Allah'ı tesbih ediyor. Ümmilere kendi içlerinden onlara ayetlerini okuyacak, onları arındıracak, onlara kitabı ve hikmeti öğretecek bir elçi gönderen O'dur. Oysa onlar daha önce apaçık bir sapkınlık içindeydiler. Henüz kendilerine katılmamış bulunan daha başkalarına da elçi gönderilmiştir. O üstündür, her işi hikmetlidir. Bu Allah'ın lütfudur. Onu dilediğine verir. Allah büyük lütuf sahibidir. Tevrat'la yükümlü tutulup da onun hakkını vermeyenlerin durumu, koca koca kitaplar taşıyan merkebin durumuna benzer. Allah'ın ayetlerini yalan sayan kavmin misali ne kötü. Allah zalimler topluluğunu doğru yola çıkarmaz. De ki, ey Yahudiler, başka insanlar değil de yalnız kendinizin Allah'ın dostları olduğunuzu iddia ediyorsanız ve şayet sözünüze sadıksanız, haydi ölümü temenni edin. Ama onlar daha önce yapıp ettikleri yüzünden asla ölümü istemeyeceklerdir. Allah zalimleri çok iyi bilmektedir. Şöyle de, biliniz ki kendisinden kaçıp durduğunuz ölüm muhakkak gelip size çatacaktır. Sonra akıl ve duyularla idrak edilemeyeni de edileni de bilen Allah'a döndürüleceksiniz. O da size yapıp etmiş olduklarınızı bildirecektir. Ey iman edenler! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığında Allah'ı anmaya koşun ve alışverişi bırakın. Eğer bilirseniz bu sizin için çok hayırlıdır. Namaz kılındı mı artık yeryüzüne dağılın ve Allah'ın lütfundan nasip arayın. Allah'ı da daima çok anın ki kurtuluşa eresiniz. Ama onlar bir ticaret veya eğlence gördüklerinde ona yönelip seni ayakta bırakıverdiler. De ki, Allah'ın nezdinde olan eğlenceden de ticaretten de üstündür. Allah rızık verenlerin en hayırlısıdır. Azim olan Allah doğru söyledi.

sesleri yaratan, onlara anlam ve hikmet yükleyen, yarattıklarına bu sesleri duyuran sensin ya Rab. Sen her sözü, her niyeti, bütün konuşulanları en ince haline kadar işiten, duyan, anlayansın. Bizse aciziz. An gelir, kendi içimizde bile sessizleşir. Sol tarafımızda atan kalbimizin sesini bile duymayız. Sen bizi böyle duymaz, hissiz, gönül perdesi kapanmış insanlara dönüşmekten muhafaza eyle. Kalplerimizi karanlıktan, benliğin sesinden, gururun yankısından uzak tut. Duymamız gerekenleri duyur. İdrak etmemiz gerekenleri fark ettir bize. Ya Rab, bize duymanın hakikatini göster. Çünkü duymak sadece işitmek değil, anlamak, hissetmek ve kabul etmektir. Her şey sustuğunda bile seni duyalım. Her şey karardığında bile senin nurunla aydınlanalım. Kalplerimizi işiten, dualarımızı kabul eden sensin. Bizler yalnız senin rahmetine sığındık ve ancak senin merhametine teslim olduk. Sen teslimiyetimizi kabul eyle. Şu mübarek cuma gününde bizleri hayırla duyanlardan, hayrı duyup yaşayanlardan, kalbiyle hissedenlerden eyle. Kalbimizi arındır, gönüllerimizi susturup sadece sana yönel.

0: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
1: Serlevha Ayetler. Bakara Suresi 44. Ayet.

0: Sadakallahu'l-Azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Sizler kitabı okuduğunuz halde insanlara iyiliği emredip kendinizi unutuyor musunuz? Aklınızı kullanmıyor musunuz? Şüphesiz Allah doğruyu söyledi. Başkasına öğüt verirken kendini unutmamak. İsrailoğulları içinde kutsal kitapları olan Tevrat'ı okumayı bilenler vardı. Bu kişiler başka insanlara telkinlerde bulunur ve onları Tevrat'ın hükümlerine uymaya çağırırlardı. Diğer yandan bu kişilerin kendi yaşantılarında birçok yanlışlıklar ve dinle uyuşmayan davranışlar bulunmaktaydı. Başkalarına öğüt verenlerin kendi yaşantılarına bakmamaları, konuştuklarıyla yaptıklarının birbiriyle çelişmesi demekti. Halbuki akıllı insan, başkasına söylediği iyiliği önce kendisi uygulayan ve tutarlı bir hayat süren kişidir. Bu ayetten alacağımız mesaj, insanlara öğüt veren kişilerin bu öğütleri önce kendisinin uygulaması gerekir.

Aşr-ı Şerif Ali Derman Bakara Suresi 40 ila 46. Ayet-i Kerimeler.

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey İsrail oğulları, size verdiğim nimetimi hatırlayın. Bana verdiğiniz sözü yerine getirin ki ben de size vaat ettiklerimi vereyim. Asıl bana itaatsizlikten sakının. Elinizdekini Tevrat tasdik edici olarak indirdiğime, Kur'an, iman edin. Sakın onu inkar edenlerin ilki olmayın. Ayetlerimi az bir karşılığa satmayın. Yalnız benden korkun. Bilerek hakkı batıl ile karıştırmayın. Hakkı gizlemeyin. Namazı kılın, zekatı verin, rükû edenlerle beraber rükû edin. Sizler kitabı okuduğunuz halde insanlara iyiliği emredip kendinizi unutuyor musunuz? Aklınızı kullanmıyor musunuz? Sabır ve namazla Allah'tan yardım isteyin. Şüphesiz bunlar Allah'a huşu ile boyun eğenlerden başkasına ağır gelir. Onlar kesinlikle Rablerine kavuşacaklarını ve ona döneceklerini bilen kimselerdir. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Kur'an-ı Kerim'i Peygamberimiz nasıl tilavet ettiyse öyle dosdoğru okumayı hangimiz istemez? Davut Kaya'nın anlatımıyla Kur'an Hocası hafta içi her gün saat 15.30'da Diyanet Kur'an Radyo'da. Özün Sözü.
1: Bismillahirrahmanirrahim. El hakku min rabbike fela tekunenne minel mumterin. Sadakallahul azim.
2: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Gerçek Rabbinden gelendir. O halde sakın şüpheye düşenlerden olma.
3: Burası Diyanet Kur'an Radyo.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Göklerde bulunanlar da, yerde bulunanlar da, egemenliğin mutlak sahibi, her türlü eksiklikten uzak, üstün ve her işi hikmetli olan Allah'ı tesbih ediyor. Ümmilere kendi içlerinden onlara ayetlerini okuyacak, onları arındıracak, onlara kitabı ve hikmeti öğretecek bir elçi gönderen O'dur. Oysa onlar daha önce apaçık bir sapkınlık içindeydiler. Henüz kendilerine katılmamış bulunan daha başkalarına da elçi gönderilmiştir. O üstündür, her işi hikmetlidir. Bu Allah'ın lütfudur. Onu dilediğine verir. Allah büyük lütuf sahibidir. Tevrat'la yükümlü tutulup da onun hakkını vermeyenlerin durumu, koca koca kitaplar taşıyan merkebin durumuna benzer. Allah'ın ayetlerini yalan sayan kavmin misali ne kötü. Allah zalimler topluluğunu doğru yola çıkarmaz. De ki, ey Yahudi!

0: olmaktır. Sonra akıl ve duyularla idrak edilemeyeni de edileni de bilen Allah'a döndürüleceksiniz. O da size yapıp etmiş olduklarınızı bildirecektir. Ey iman edenler! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığında Allah'ı anmaya koşun ve alışverişi bırakın. Eğer bilirseniz bu sizin için çok hayırlıdır. Namaz kılındı mı artık yeryüzüne dağılın ve Allah'ın lütfundan nasip arayın. Allah'ı da daima çok anın ki kurtuluşa eresiniz. Ama onlar bir ticaret veya eğlence gördüklerinde ona yönelip seni ayakta bırakıverdiler. De ki, Allah'ın nezdinde olan eğlenceden de ticaretten de üstündür. Allah rızık verenlerin en hayırlısıdır.
1: Azim olan Allah doğru söyledi.

en büyük bilgi ve hikmet yurtlarından olan Medine, Hazreti Peygamber'in hicretini beklemekteydi. Ensar ve Muhacir de kaynaşmalarına, toplanmalarına vesile olacak özel bir günlerinin olmasını istiyordu. Kardeşlik ruhunun, ahlakının yeşerdiği bir zaman dilimi olmalıydı bugün. Müslümanların öğretmeni Mus'ab bin Umeyr bu isteklerini Hazreti Peygamber'e bir mektupla iletti. Peygamberimiz de Müslümanların cuma gününü bayram edinmelerine izin verdi. Ayrıca öğle vakti iki rekat namaz kılınmasını ve hutbe okunmasını istedi. Bu cevap üzerine Mus'ab, ashabı toplayıp onlara namaz kıldırdı. Bu namaz, İslam tarihinin ilk cuma namazı oldu. Öyleyse haydi, namaz için yapılan davete icabet edelim. Tekbir, kıraat ve tesbihlerle katılalım, saf tutup birlikteliğimizi güçlendirelim. Şimdi Ankara için cuma namazı vakti.

Diyanet Kur'an Radyo, sözün başladığı yer. Aşr-ı Şerif. Metin Çakar. Mutaffifin Suresi 22 ila 36. ayeti kerimeler.

0: Sadakallahü'l-Azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İyiler elbette nimet içindedirler. Koltuklar üzerinde oturup seyrederler. İlahi lütufların sevincini yüzlerinden okursun. Onlara mühürlenmiş, mührü de misk olan nefis bir içki sunulur. Yarışanlar işte bunlar için yarışsınlar. O içkinin karışımı tesnimden, yani Allah'a yakın olanların içecekleri bir kaynaktandır. Günahkarlar dünyada iman edenlere gülüp dururlardı. Yanlarından geçtiklerinde birbirlerine kaş göz ederlerdi. Sonra kendi çevrelerine dönerken neşe içinde dönerlerdi. Müminleri gördüklerinde bunlar gerçekten doğru yoldan sapmış kimseler derlerdi. Oysa onlar müminleri koruyup gözetmekle görevlendirilmiş değillerdi. O günde müminler kâfirlere gülecekler. Koltuklarına kurulup kâfirler yaptıklarının cezasını buldular mı diye etrafa bakacaklar. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
1: Serlevha Ayetler. Yunus Suresi 25. Ayet.

0: Sadakallahu'l-Azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah esenlik yurduna çağırıyor ve dilediğini doğru yola iletiyor. Şüphesiz Allah doğruyu söyledi. Cennete davetiye. Rabbimiz bir önceki ayette dünya hayatını gökten düşen yağmur damlasına benzeterek onun geçiciliğini ve değersizliğini açıklamıştı. Bu ayetse sırat-ı müstakim üzere olan kimseler için cennete açık bir davetiyedir. Cennette maddi ve manevi sıkıntılar, hoşa gitmeyen durumlar, yokluk, zorluk, acı ve benzeri haller bulunmayacaktır. Müminler orada ebedi huzur ve mutluluk içinde yaşayıp meleklerle selamlaşacaklardır. İşte bu yüzden cennete Darus Selam ismi verilmiştir. Bu yurda bizi ulaştıracak yolun adı da Sırat-ı Müstakim'dir. Bu ayetten almamız gereken mesaj, İslam tüm insanlığı gerçek huzur ve saadete ulaştıracak yegane yoldur.

Aşrı Şerif. Kahraman Şekercioğlu. Yunus Suresi 25-26, Şura Suresi 52-53. Ayet-i Kerimeler.

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah esenlik yurduna çağırıyor ve dilediğini doğru yola iletiyor. Güzel yapanlara daha güzeli bir de fazlası vardır. Onların yüzlerinde ne toz toprak bulaşığı olur ne de aşağılanmışlık izi. İşte bunlar cennetlik kullardır.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
0: İşte böylece sana da kendi buyruğumuzda bir ruh, Kur'an vahyettik. Sen kitap nedir, iman nedir bilmiyordun. Ama şimdi onu dilediğimiz kullarımızı sayesinde doğruya eriştirdiğimiz bir ışık kıldık. Hiç şüphe yok ki sen doğru yolu göstermektesin. Göklerin ve yerin yegane sahibi olan Allah'ın yolunu. İyi bilinmeli ki bütün işler dönüp dolaşır Allah'a varır.
1: Azim olan Allah doğru söyledi.

0: İnsan Rabbini tanımak ister. Tanıdıkça muhabbeti artar, kime kulluk ettiğini bilir. Bunun için bir niyet yeterlidir aslında. Rabbimiz, kulum bana bir karış yaklaşırsa ben ona bir arşın yaklaşırım. O bana bir arşın yaklaşırsa ben ona bir kulaç yaklaşırım. O bana yürüyerek gelirse ben ona koşarak giderim buyurarak müjdelemiş bizi. Biz niyet edelim, muhabbeti Rabbimiz ikram etsin. Gelin şimdi bir yolculuğa çıkalım. Hem Rabbimizi hem kendimizi tanıyalım. Her bir esmanın hayatımızdaki yerini ve bizdeki yansımasını bulalım. Kulluğumuz iyileşsin, Rabb'e yakın olalım. Esma-i Hüsna hafta içi her gün saat 8'de Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: Kırk ayette iman.
2: Allah Teala A'raf suresinin 54. ayeti kerimesinde şöyle buyuruyor.

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şüphesiz ki Rabbiniz, gökleri ve yeri 6 günde yaratan, sonra arşa istiva eden, geceyi durmadan kendisini kovalayan gündüze bürüyüp örten, güneşi, ayı ve yıldızları emrine boyun eğmiş durumda yaratan Allah'tır. Bilesiniz ki, yaratmak da emretmek de yalnız O'na aittir. Alemlerin Rabbi olan Allah, yüceler yücesidir. Azim olan Allah doğru söyledi. Allah her şeyi öncesinde bir benzeri ve örneği olmadan, maddeye ve mekana ve zamana bağlı kalmadan yaratandır. Cenab-ı Hak varlıklar alemini yaratmıştır ve her an yaratmaya devam etmektedir. İçinde yaşadığımız kainatı, bu kainat içinde küçücük bir yeri olan güneş sistemini, bu güneş sistemi içinde yine küçücük bir yere sahip dünyayı, dünyayı yaşanılır kılan gökleri ve yeri yoktan var eden de bir tek olan Allah Teala'dır. Kainattaki kusursuz düzende, güneş sisteminde, gezegenlerin yörüngelerinden sapmadan güneşin etrafında dolaşmasında,

dünyanın güneş sistemindeki konumunda, 7 kat göklerin ve içinde nice doğal güzellikleri barındıran yerin varlığında, mevsimlerin yaratılışında, gecelerin ve gündüzlerin peş peşe gelişinde düşünen insanlar için nice hikmet ve ibret vardır. Düşünen insan görür ki, bu alemde bir düzen varsa onu var eden ve onu idare eden bir tek Allah'tır. O da Allah Teala'dır. Zira birden fazla ilah olsaydı elbette kainatın düzeni bozulurdu. Kur'an-ı Kerim'de bu hakikate şöyle işaret edilmektedir. Eğer yerde ve gökte Allah'tan başka Rabler bulunsaydı, yer ve gök bunların nizamı kesinlikle bozulup gitmişti. Demek ki arşın Rabbi olan Allah, onların yakıştırdıkları sıfatlardan münezzehtir. Allah, güneşi, ayı ve yıldızları tüm canlıların hayatlarını en güzel şekilde devam ettirmeleri için var etmiştir. Canlılar için geceyi bir dinlenme vakti, gündüzü ise geçimlerini temin etmek için çalışma vakti kılmıştır. İnsana düşen, bu kadar büyük iyilikleri veren Rabbini tanıması, her şeyin ancak onun yaratmasıyla gerçekleşebileceğini idrak etmesi, yüceler yücesi olan Allah'ın emirlerini yerine getirmesi ve yasaklarından kaçınmasıdır. Böyle bir hayatı tercih edip, her türlü iyilik ve güzelliği veren Allah'a karşı kulluk vazifelerini yerine getirenler, dünyada huzura, ahirette ise mutluluk yurdu olan cennete

sesleri yaratan, onlara anlam ve hikmet yükleyen, yarattıklarına bu sesleri duyuran sensin ya Rab. Sen her sözü, her niyeti, bütün konuşulanları en ince haline kadar işiten, duyan, anlayansın. Bizse aciziz. An gelir, kendi içimizde bile sessizleşir. Sol tarafımızda atan kalbimizin sesini bile duymayız. Sen bizi böyle duymaz, hissiz, gönül perdesi kapanmış insanlara dönüşmekten muhafaza eyle. Kalplerimizi karanlıktan, benliğin sesinden, gururun yankısından uzak tut. Duymamız gerekenleri duyur. İdrak etmemiz gerekenleri fark ettir bize. Ya Rab, bize duymanın hakikatini göster. Çünkü duymak sadece işitmek değil, anlamak, hissetmek ve kabul etmektir. Her şey sustuğunda bile seni duyalım. Her şey karardığında bile senin nurunla aydınlanalım. Kalplerimizi işiten, dualarımızı kabul eden sensin. Bizler yalnız senin rahmetine sığındık ve ancak senin merhametine teslim olduk. Sen teslimiyetimizi kabul eyle. Şu mübarek cuma gününde bizleri hayırla duyanlardan, hayrı duyup yaşayanlardan, kalbiyle hissedenlerden eyle. Kalbimizi arındır, gönüllerimizi susturup sadece sana yönel.

Burası Diyanet Kur'an Radyo. Aşr-ı Şerif. Hüseyin Akbulut. Tur Suresi 1-28. Ayetler.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Tura, açık sahifeler üzerine yazılı kitaba, Beytül Ma'mura, yükseltilmiş tavana, kaynayan denize andolsun ki, Rabbinin azabı mutlaka gerçekleşecektir. Ona engel olabilecek yoktur. O gün gök öyle bir sallanıp çalkalanır, dağlar yerinden kopup öyle bir yürür ki, işte o gün vay haline peygamberin bildirdiklerini yalan sayanların. Onlar daldıkları bataklıkta oyalanıp duruyorlar. O gün cehennem ateşine itile kakıla götürülecekler. Onlara şöyle denecek: yalan sayıp durduğunuz ateş işte bu. Peki bu bir sihir mi, yoksa görmüyor musunuz? Girin oraya. Artık sabretmişsiniz, etmemişsiniz, sizin için fark etmez. Çünkü sadece yaptıklarınızın karşılığını görmektesiniz. Allah'a saygısızlıktan sakınanlar ise, Rablerinin kendilerine verdiğiyle mutluluk bularak, cennetlerde ve nimetler içinde olacaklardır. Rableri onları cehennem azabından da korumuş olacaktır. Onlara denecek ki, yaptıklarınızın karşılığı olarak, sıra sıra dizilmiş koltuklara yaslanarak, afiyetle yiyin için. Ayrıca onları güzel gözlü eşlerle evlendireceğiz. İman eden, soylarından gelenlerin de aynı iman ile kendilerini izledikleri kimselerin yanlarına bu zürriyetlerini katacağız. Bununla birlikte kendi amellerinden de bir şey eksiltmeyeceğiz. Herkes kendi yapıp ettiğinin hesabından kendisi sorumlu olacaktır. Onlara canlarının istediği meyve ve etten bol bol veririz. Orada karşılıklı kadeh alıp verirler. Ama o içecek ne saçmalamaya yol açar ne de günah işlemeye. Sedeflerinde saklı incilere benzeyen genç hizmetçileri etraflarında dönüp dururlar. Cennettekiler birbirlerine dönüp sorarlar: doğrusu biz, derler, daha önce yakınlarımız arasındayken için için bir korku taşımaktaydık, değil mi? Şimdi ise Allah bize lütfuyla muamele etti de bizi kavurucu azaptan korudu. Elbette biz bundan önce yalnız ona yalvarıyorduk. Şüphesiz ihsanı bol ve çok merhametli olan da yalnız O'dur. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
1: Serlevha Ayetler. Araf Suresi 44. Ayet.
2: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Cennet ehli, cehennem ehline, biz Rabbimizin bize vaat ettiğini gerçek bulduk. Siz de Rabbinizin size vaat ettiğini gerçek buldunuz mu? Diye seslenir. Evet derler. Ve aralarından bir duyurucu, Allah'ın laneti zalimlerin üzerine olsun diye bağırır. Şüphesiz Allah doğruyu söyledi. Cennet de, cehennem de hak ve gerçektir. Gerek Kur'an'da, gerekse hadislerde cennetliklere vaat edilen güzel nimetlerin ve cehennemlikleri tehdit eden şiddetli azabın gerçek olduğu, ahiret gününde her iki gruba ait insanlar arasında geçecek bir konuşma yoluyla anlatılmaktadır. Ayrıca İslam'a ve Müslümanlara zulüm ve düşmanlıkları sebebiyle cehenneme atılacak olanlara da asla merhamet edilmeyeceği ifade edilmektedir. Bu ayetten almamız gereken ilk mesaj, iman eden ve iyi amel işleyenlerin cennete, inkar eden ve kötülük yapanların da cehenneme gideceğine kesin olarak inanırız. Bir diğer mesajsa, dünyada yapılan zulüm ve kötülükler asla karşılıksız kalmayacaktır.

Aşr-ı Şerif. Mehmet Fatih Kahvecibaşı. Araf Suresi 39 ila 47. ayeti kerimeler.

لقد جاء رسل ربنا بالحق

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Öncekiler de sonrakilere derler ki, sizin bizden arta kalır bir tarafınız yok. O halde siz de yaptıklarınıza karşılık azabı tadın. Bizim ayetlerimizi asılsız sayanlar, büyüklenip onlardan yüz çevirenler var ya, işte onlara göğün kapıları açılmayacak ve onlar deve iğne deliğinden geçinceye kadar cennete giremeyeceklerdir. Suçluları işte böyle cezalandırırız. Onlar için cehennem ateşinden döşekler, üstlerine de örtüler vardır. İşte zalimleri böyle cezalandırırız. İman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanlara gelince, ki hiç kimseye gücünün üstünde bir vazife yüklemeyiz, İşte onlar cennetliklerdir. Orada onlar ebedi kalıcıdırlar. Cennette onların altından ırmaklar akarken, kalplerinde kinden ne varsa hepsini çıkarıp atarız. Ve onlar derler ki, bizi bu nimete kavuşturan Allah'a hamdolsun. Allah bize bahşetmeseydi, biz kendiliğimizden elde edemezdik. Hakikaten Rabbimizin elçileri gerçeği getirmişler. Onlara, işte size cennet, yapmış olduğunuz iyi amellere karşılık o size kaldı, diye seslenilir. Cennet ehli cehennem ehline, biz Rabbimizin bize vaat ettiğini gerçek bulduk, siz de Rabbinizin size vaat ettiğini gerçek buldunuz mu, diye seslenir. Evet, derler. Ve aralarından bir duyurucu, Allah'ın laneti zalimlerin üzerine olsun, diye bağırır. Onlar, Allah yolundan alıkoyan ve onu eğip bükmek isteyenlerdir. Onlar ahireti de inkar edenlerdir.

Her gün özel bir konunun ayet ve hadislerle açıklandığı bir program. Din görevlisiyle 365 gün. Toplum içinde aktif olarak çalışan din görevlilerimize rehber olabilmesi amacıyla özel olarak hazırlanmış Türkiye Diyanet Vakfı yayınlarından Din Görevlisiyle 365 Gün isimli eser, her gün saat 8.30'da Diyanet Kur'an Radyo'da.

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şüphesiz iyi kimseler naim cennetindedirler. Koltuklar üzerinde etrafı seyrederler. Onların yüzlerinde nimetlerin sevincini görürsün. Mutaffifin suresi 22 ila 24. ayetler.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Aşr-ı Şerif. Muhammed Fatih Dölen. Talak Suresi 8 ila 12. ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
2: Rabbinin ve elçilerinin emrine karşı direnen nice memleket halkını şiddetli biçimde hesaba çekip bilinmedik, görülmedik azaba çarptırmışızdır. Böylece yaptıklarının cezasını tatmışlar ve işlerinin sonu tam bir hüsran olmuştur. Allah onlar için şiddetli bir azap hazırlamıştır. Şu halde Allah'a karşı gelmekten sakının, ey iman etmiş akıl sahipleri! İşte Allah size bir uyarı indirdi. İman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanları karanlıklardan aydınlığa çıkarsın diye size Allah'ın apaçık ayetlerini okuyan bir elçi gönderdi. Kim Allah'a iman eder, rızasına uygun davranırsa, onu içinde ebedi kalmak üzere, altından ırmaklar akan cennetlere koyar. İşte böylece Allah, ona gerçekten güzel bir rızık ihsan etmiştir. Yedi göğü ve yerden de, onların benzerlerini yaratan Allah'tır. Allah'ın gücünün her şeye yettiğini ve yine Allah'ın ilminin her şeyi kuşattığını bilesiniz diye onun buyruğu gelip bunlar arasında bütün evrende sürekli gerçekleşir.
1: Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
1: Serlevha Ayetler. Maide Suresi 67. Ayet.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey Peygamber! Rabbinden sana indirileni tebliğ et. Eğer bunu yapmazsan, onun verdiği peygamberlik görevini yerine getirmemiş olursun. Allah seni insanlardan korur. Şüphesiz ki Allah, kâfirler topluluğunu hidayete erdirmeyecektir. Şüphesiz Allah doğruyu söyledi. Allah elçisi vahyi olduğu gibi aktarır. Hazreti Muhammed Allah'ın kulu ve elçisidir. Onun temel görevi Allah Teala'nın bildirdiği vahyi, Kur'an ayetlerini insanlara aktarmak ve açıklamaktı. Hazreti Peygamber bu yüce görevini en güzel şekilde yerine getirdi. O hep sorumluluk bilinciyle davrandı. Hiçbir şeyi gizlemedi. İlahi emir gereği emanet bilinci içinde elçilik görevini yaptı. Allah da onu korumaya söz verdi ve bu söz gerçekleşti. Allah sözünü yerine getirir ve sözünden dönmez. Ancak Allah inkar eden ve yalanlayan kâfirlere hidayet vermez. Bu ayetten almamız gereken mesaj, Allah'ın emrine muhatap olan kişi bu emri yerine getirir ve başka şeylerden endişe etmez.

Emrullah Akbaş. Maide Suresi 67 ila 69. ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey Peygamber! Rabbinden sana indirileni tebliğ et. Eğer bunu yapmazsan, onun mesajını iletmemiş olursun. Allah seni insanlardan koruyacaktır. Şüphe yok ki Allah, kâfirler topluluğunu hidayete erdirmez. De ki, ey ehli kitap! Siz Tevrat'ı, İncil'i ve Rabbinizden size indirileni, Kur'an'ı doğru dürüst uygulamadıkça tuttuğunuz yol yol değildir. Rabbinden sana indirilen, onlardan birçoğunun azgınlığını ve inkârcılığını kuşkusuz arttıracaktır. Kâfirler topluluğu yüzünden üzülme. İman edenler, Yahudiler, Sabiiler ve Hristiyanlar, bunlardan Allah'a ve ahiret gününe inanıp, dünyaya ve ahirete yararlı işler yapanlara korku yoktur ve onlar üzülecek de değillerdir. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
1: Birden Bize. Hazırlayan Eşref Görgülü. Seslendiren İbrahim Bildir.
2: Me'ariç Suresi. Kısa sure ve ayetler hacminin aksine çok derin anlamlar yüklüdür. Bu derin anlamları anlayabilmek ancak tefsir kaynaklarına müracaatla mümkündür. Me'ariç Suresi de aynı yoğunlukta bir suredir. 44 ayetten oluşan sure Mekke'de nazil olmuştur. Sure ismini 3. ayet-i kerimede geçen yükselme dereceleri, yükselme vasıtaları manasına gelen me'ariç kelimesinden almıştır. Bazı tefsirlerde ve hadis kaynaklarında surenin ilk kelimeleri olan se'ele sa'ilün ve mevakı adıyla anıldığı da görülür. Mekkeli müşrikler Allah Resulü'nü ve Kur'an-ı Kerim'i itibarsızlaştırmak için kendilerine yöneltilen azap tehdidi hakkında ileri geri konuşuyorlardı. Bu azabın gelip gelmeyeceğini, gelecekse ne zaman geleceğini alaycı bir üslupla irdeliyorlardı. Onların bu alay ve inkar kokan tavırlarına Allah Celle Celaluhu surenin ikinci

ayet-i kerimesiyle cevap vermiş, vaad olunan azabın muhakkak geleceği ve bunu hiçbir kimsenin önleyemeyeceği kendilerine açıkça bildirilmiştir. Surenin muhtevasını 3 bölümde ele almak mümkündür. 1 ila 21. ayetlerden oluşan 1. bölüm, tehdit edildikleri azap hakkında inkarcıların Hazreti Peygamber'e yönelttikleri sorulara cevap niteliği taşıyan ayetlerle başlar ve azabı hiçbir gücün engelleyemeyeceği ifade edilerek azap gününün dehşeti etkileyici bir üslupla tasvir edilir. O gün herkes yalnız kendisiyle meşgul olacak, hiçbir dost bir başka dosta yardım edemeyecek, suçlular kendilerini kurtarmak için en yakınlarını bile gözden çıkaracaklardır. Bu bölümün sonunda insanın doymak bilmeyen bir mal hırsına ve bencillik duygusuna sahip olduğunu belirten ifadelerle tüm zamanların en tehlikeli ahlaki hastalığına dikkat çekilmektedir. Tefsir kaynaklarının çoğunda kabul edilen görüşe göre ilk ayetler Mekke müşriklerinden Nadr bin Haris'in "Ey Allah, eğer bu senin tarafından gelmiş bir hak kitapsa hemen üzerimize gökten taşlar yağdır veya bize daha acı bir azap ver" demesi üzerine nazil olmuştur. 22 ila 35. ayetlerden oluşan 2. bölümde müminlerin aşırı hırs ve bencilliklerini aşmalarını sağlayan, onlara ahlaki bir olgunluk kazandıran ve neticede cennette ağırlanmalarına vesile olacak bazı üstün özelliklerini ve davranışlarını ortaya koyan ayetler yer almaktadır. Ancak namazı kılanlar başka, namazlarını devamlı kılanlar, İsteyene ve yoksun kalmışa mallarından belirli bir hak tanıyanlar, hesap gününün doğruluğuna inananlar, Rablerinin azabından çekinenler ki Rablerinin azabı karşısında asla güven içinde olunamaz, iffetlerini koruyanlar ki eşleri ve cariyeleri bunun dışında olup bundan dolayı kınanmazlar, ama kim bunun ötesine geçmeye kalkışırsa böyleleri sınırı aşanların ta kendileridir. Emanetlerine ve ahitlerine riayet edenler, şahitliklerini dosdoğru yapanlar, namazlarının gereklerini titizlikle yerine getirenler, işte bunlar cennetlerde ağırlanırlar. ...22 ila 35. ayetler. Bu ayetler Mekke dönemindeki ilk Müslümanların iman, ahlak ve ibadet konularındaki duyarlılıklarını yansıtması bakımından dikkat çekicidir. Surenin 3. bölümünde yani 36 ila 44. ayet-i kerimelerde Hazreti Peygamber'e doğru koşarak başına üşüşen ve ondan duyduklarını hayretle karşılayıp alaylı tarzda birbirleriyle konuşan inkarcılar kınanmaktadır. Bu bölümde yer alan "Onlardan her biri cennete gireceğini mi umuyor?" mealindeki 38. ayet, müşriklerin "Muhammed'in dediği gibi eğer şunlar cennete girecekse muhakkak ki biz onlardan önce gireriz" demeleri üzerine nazil olmuştur. Surenin son ayetlerinde Hazreti Peygamber'i teselli eden bir üslupla inkarcıların ahirette içine düşecekleri acıklı ve alçaltıcı durum anlatılmaktadır.

0: Birden Bize. Hazırlayan Eşref Görgülü. Seslendiren İbrahim Bildir.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
0: Aşr-ı Şerif. Lokman Aktepe. Câsiye Suresi 12 ila 15. ayeti kerimeler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Buyruğuyla içinde gemiler yüzsün, lütfettiği nimetleri elde edesiniz ve şükredesiniz diye denizi istifadenize veren Allah'tır. Ayrıca O, göklerde ve yerde ne varsa hepsini kendinden bir lütuf olarak emrinize vermiştir. Bütün bunlarda düşünenler için işaretler vardır. İman edenlere söyle de Allah'ın yargı günlerine inanmayanları bağışlasınlar. Çünkü böyle bir topluluğu hak etmeleri yüzünden Allah cezalandıracaktır. İyi işler yapan kendisi için yapmıştır. Kötülük yapanın da kötülüğü kendinedir. Sonra Rabbinize döndürüleceksiniz. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Kur'an'ı okumak, okudukça anlamak, anladıkça tatbik etmek için en güvenilir kaynak olan Diyanet İşleri Başkanlığı meal ve tefsirini sizlerle buluşturuyoruz. Kur'an Yolu Türkçe Meali ve Tefsir her gün saat 15 ve gece 2'de Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: İftira, insan onuruna karşı saygısızlıktır. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hani o iftirayı dilden dile dolaştırıyor, hakkında hiçbir bilginiz olmayan şeyleri ağzınıza alıp söylüyor ve bunu önemsiz bir iş sanıyordunuz. Halbuki bu, Allah katında büyük bir günahtır. Nur Suresi 15. ayet. Yüce dinimiz, bizim mutlu olmamızı hedefleyerek bu doğrultuda birçok düsturlar koymuş ve bir takım değerlere önem atfetmiştir. Yüzyıllar boyu insanlığın da kabul ettiği, insanı insan yapan ve büyük çoğunluğu dinlerden kaynaklanan bazı değerler vardır. Sevgi, saygı, yardımlaşma, dürüstlük, insani hak ve hürriyetler ve benzeri kavramlar, insanlığın temel hak anlayışına şekil veren ve aynı zamanda dinden beslenen belli başlı değerlerdir. Bu değerlerden bir tanesi olan iftira etmemek de insanlığın temel ahlaki kaidelerinden bir tanesidir. Hepimizin bildiği gibi iftira, hangi türden olursa olsun, kişinin bir başka insana gerçekte olmayan bir suçu veya yapmadığı bir işi yüklemesi demektir. Toplumumuzda kara çalmak, çamur atmak gibi ifadelerle dile getirilen kötü davranış da iftiradan başka bir şey değildir. İftiraya konu olan veya yüklenmek istenen suç, uydurma, asılsız ve mesnetsiz bir suçsa ya da iftiranın hedefi olan kimse masum, günahsız ve bunun sonucunda mağdursa, Yüce Yaratıcı'nın katında bu kişi mazlum, müfteri dediğimiz bu işi yapan kimse ise zalim ve melundur, lanetlenmiştir. Nitekim tarih boyunca bütün ilahi dinlerin ve düşünce sistemlerinin ortak noktalarından biri, iftira etmemek üzerine mensuplarına kesin uyarılarda bulunmasıdır. Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim de bu konuda ciddi uyarılarda bulunmuş, müfterilerin lanetlendiklerini ve en büyük azaba maruz kalacaklarını, onlardan her biri için işledikleri günahın cezası vardır. İçlerinden o günahın büyüğünü üstlenen içinse ağır bir azap vardır ayetiyle bildirmiştir. Eğer bir toplumda müfteriler çoğunluktaysa veya bu konuda toplumun kendi kendini denetleme yetisi yoksa, o toplumda öncelikle insanların birbirine karşı olan sevgi, saygı ve güvenleri yok olacaktır. Çok önemli olan bu değerlerin yok olduğu bir toplumda, sağlıklı bir cemiyet hayatının olması imkanı ise ortadan kalkacaktır. Sonuçta da öyle toplumların meydana getirdiği bir milletin, sağlıklı ve güçlü bir bütünlük arz etmesi, milli birlik ve beraberlik sergilemesi mümkün olmayacaktır. Hangi konuda olursa olsun, dinin ve genel ahlakın birlikte yasakladığı iftira etmeyi ve kara çalmayı adet edinenlere bir toplumda ne kadar az rastlanıyor ve toplum onların bu hareketlerini ayıplayıp cezalandırarak ne kadar önleyebiliyorsa, o toplum kendini o ölçüde savunuyor ve koruyor demektir. Ancak acı bir gerçek olarak her dönemde ve her toplumda müfterileri de masumları da görmek mümkündür. Masumlar hep azap çekmekte ve haklılıklarını belki uzun bir zaman sonunda ama iş işten geçtikten sonra ispat edebilmektedirler. Bu yüzden o masumların çektiği ıstırap, müfterilerin aldığı ceza ile telafi edilemeyecek kadar büyük olmakta, Sonuçta insanlığın vicdanına onanmaz yaralar, derin izler bırakmaktadır. O sebeple içinde yaşadığımız toplumu ve mensuplarını iftiraya karşı korumak hepimiz için hem dini hem insani bir zorunluluktur. İftiranın kötülüğü öteden beri biline gelmiş olup, toplumumuzda bunun üzerine cümlelere dökülmüş birçok deyiş ve atasözlerimiz mevcuttur. Kurunun yanında yaş da yanar. Alma mazlumun ahını, çıkar aheste aheste gibi sözler de geleneklerimizin bugüne kadar getirdiği, iftiranın kötülüğünü ve müfterinin lanetlendiğini ifade eden sözlerdir. Bu duyarlılık dualarımıza da Allah kuru iftiradan saklasın, Allah müfterinin iftirasından saklasın

0: şeklinde yansımıştır. Sonuç olarak toplumumuzun hem dini kaygılar hem de ahlaki endişeler sebebiyle iftiradan korktuğu ve sakındığı da bir gerçektir. Fakat her konuda olduğu gibi bu konuda da istisna durumlarla karşılaşmamız mümkün olabilmektedir. İnsanlığın ayıbı olarak görmemiz gereken iftira, dün vardı, günümüzde varlığını sürdürmektedir ve yarın da olacaktır. Temennimiz, insanımızın ve toplumumuzun iftiradan korunmuş, huzurlu ve güven dolu bir hayat yaşaması ve bu türden davranışların sayısının mümkün olduğunca az olmasıdır.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.

0: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
1: Serlevha Ayetler. Yusuf Suresi 18. Ayet.

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Bir de üzerine sahte bir kan bulaştırılmış gömleğini getirdiler. Yakup dedi ki, hayır, nefisleriniz sizi aldatıp böyle bir işe sürükledi. Artık bana düşen güzel bir sabırdır. Anlattıklarınıza karşı yardımı istenecek de ancak Allah'tır. Şüphesiz Allah doğruyu söyledi. Kanlı gömlek. Hazreti Yakup'un 12 oğlu vardı. Yakup aleyhisselam, üstün karakteri sebebiyle oğulları arasından Hazreti Yusuf'u daha çok seviyordu. Bünyamin'i de küçük olduğu için el üstünde tutuyordu. Bu durum diğer 10 kardeşi kıskandırıyordu. Onlar babalarının sevgisini kazanacak güzel davranışlar sergilemek yerine kendilerine rakip gördükleri Yusuf'u ortadan kaldırmak için plan yaptılar. Gezip oynamak bahanesiyle onu evden çıkardılar ve götürüp bir kuyuya attılar. Gömleğini de kana bulayıp babalarına getirdiler ve sahte gözyaşlarıyla "Yusuf'u kurt kaptı" dediler. Yakup aleyhisselam olayın onların anlattığından farklı olduğunu anladı ve bağrına taş basarak bu imtihana sabredeceğini söyledi. Bu ayetten almamız gereken ilk mesaj, nefsimize uymak bizi yanlışa götürür. Bir diğer mesajsa, musibetler karşısında Yakup aleyhisselam gibi güzel bir sabır göstermeliyiz.

Aşr-ı Şerif. Ferruh Muştuer. Yusuf Suresi 7 ila 18. ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Andolsun ki Yusuf ve kardeşlerinde almak isteyenler için ibretler vardır. Hani kardeşleri demişlerdi ki, Yusuf ile öz kardeşi babamızın gözünde bizden daha değerli. Halbuki bizim sayımız daha çok. Şüphesiz ki babamız apaçık bir yanılgı içinde. Yusuf'u öldürün veya onu uzak bir yere atın ki babanızın teveccühü yalnız size kalsın. Ondan sonra da tövbe ederek iyi kimseler olursunuz. Onlardan biri, Yusuf'u öldürmeyin. Eğer mutlaka yapacaksanız onu kör kuyunun dibine bırakın. Nasıl olsa gelip geçen kervanlardan biri onu bulup alır, dedi. Dediler ki, ey babamız, niçin Yusuf hakkında bize güvenmiyorsun? Oysa biz onun iyiliğini isteyen kimseleriz. Yarın onu bizimle beraber kıra gönder de bol bol yesin, içsin, oynasın. Onu mutlaka koruruz. Babaları, doğrusu onu götürmeniz beni endişelendiriyor. Farkında olmadığınız bir sırada onu kurt yer diye korkuyorum, dedi. Dediler ki, biz böylesine kalabalık iken onu kurt yerse o zaman gerçekten bize yazıklar olsun. Onu götürüp kuyunun dibine bırakmaya ittifakla karar verince bunu yaptılar. Biz de Yusuf'a, kardeşlerinin bu yaptıklarını bir gün onlara, kendileri senin kim olduğunun farkına varmadan mutlaka haber vereceksin, diye vahyettik. Akşam ağlayarak babalarına geldiler. Ey babamız, biz yarış için uzaklaşmış, Yusuf'u da eşyamızın yanında bırakmıştık. Onu kurt yemiş. Ama biz doğru söyleyen kimseler olsak da sen bize inanmazsın, dediler. Gömleğinin üstünde uydurma bir kan izi de gösterdiler. Yakup, hayır, nefsiniz sizi kötü bir iş yapmaya sürüklemiş. Artık bana düşen güzelce sabretmektir. Anlattığınız şeyler karşısında bana yardım edecek olan ise ancak Allah'tır, dedi. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Kur'an-ı Kerim hayatımıza rehber. Bize düşen onu okumak, anlamak ve tatbik etmek. Yüce Rabbimizin bizlere sunduğu ibret, hikmet ve pek çok kıssayı öğrenip anlamak. Allah'ın Kur'an'da bizlere bildirdiklerini kavramaya çalışıp ne kastettiğini anlamak ve Kur'an'ı hissetmek. Hayat kitabımız Kur'an'ı en iyi şekilde kavramak için Nazar-ı İlahi, hafta içi her gün saat 12'de Diyanet Kur'an Radyo'da. Kırk ayette ibadet.
1: Allah Teala Bakara suresinin 153. ayeti kerimesinde şöyle buyuruyor:

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Ey iman edenler! Sabır ve namazla Allah'tan yardım dileyin. Çünkü Allah muhakkak sabredenlerle beraberdir.
0: Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Yüce Allah kendisine itaat ve ibadet edilmeye en layık olandır. O kainatın sahibidir. Dilediğine sonsuz hazinesinden dilediği kadar verendir. O kulları için yegane sığınaktır. Onların dua, istek ve arzularına en güzel ve hayırlı şekilde cevap verendir. Kur'an-ı Kerim'de farklı ayetlerde yalnızca kendisine ibadet edilmesine, sığınılmasına dikkatimizi çeken Cenab-ı Hak, bu ayette de ilahi yardıma ulaşmanın en başta namaz ve sabırdan geçtiğini bildirmekte ve bu konuda sabredenleri müjdelemektedir. Bir mümin için en büyük şey Allah'ın varlığına ve birliğine iman edip sözleriyle bunu ifade etmesidir. Bundan sonra Allah'a kulluğun en somut göstergesi olan namaz ibadetine sarılmaktır. Namaz hakkında gerek Kur'an-ı Kerim'de gerekse hadis-i şeriflerde birçok emir vardır. Muhakkak ki namaz, müminler üzerine vakitleri belli olarak yazılmış bir farzdır. Namaz için Allah'ın huzuruna duracak insan önce

0: aynı zamanda hem kendisi için, hem ana babası için, hem de mümin kardeşleri için devamlı dua eder. Yüce Allah'ın bu ayeti kerimedeki buyruğuna uygun hareket etmiş olur. İsteklerin arz edileceği gerçek makamın Allah olduğu düşüncesini asla aklından çıkarmaz. Bir mümin, hayatın zorlukları karşısında dayanabilme gücünü de Allah'tan istemelidir. Kim bu arzu içinde olur, sorumluluk duygusuyla hareket ederse, Allah mutlaka kişiye dayanma gücü ve kuvveti verir. Zira Allah, kuluna gücünün üstünde bir sorumluluk yüklemez. Bu husus ibadetler için de böyledir. İnsanoğluna daima vesvese veren şeytan, onu ibadetten caydırmak ister. Türlü türlü hileleriyle insanı aldatmaya ve hak yoldan saptırmaya çalışır. Şayet mümin bir kul, Allah'a ibadet edebilme arzusuyla şeytanın vesvesesine, nefsin hevesine direnebilirse, bilmelidir ki Allah kulunu böylesi bir anda da asla yalnız bırakmaz. Yeter ki kul vicdanının sesine kulak versin. Temiz yaratılışını koruma gayreti içinde olsun. Zira Allah, günde 5 vakit kılınan namazın hazzını yakalayan bir kulunu, itaat konusundaki kararlılığı nedeniyle, hayatın zorluklarını yenebilme konusunda da sahipsiz bırakmayacaktır.
1: Kırk ayette ibadet.
2: Burası Diyanet Kur'an Radyo.

Diyanet Kur'an Radyo, sözün başladığı yer. Kur'an Yolu Türkçe Meal ve Tefsir. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren Nisan Kumru.

Merhaba sevgili dinleyenler. Kur'an Yolu Türkçe Meal ve Tefsir adlı eserden Ali İmran suresinin tefsirini kaldığımız yerden okumaya devam ediyoruz. Ali İmran suresi 54. ayetin tefsiri. Tuzak diye çevirdiğimiz mekr kelimesi sözlükte bozgunculuk için gizli gizli çaba harcamak, plan yapmak, tuzak kurmak, tedbir almak, bir işi dört başı mamur yapmak gibi anlamlara gelir. Tuzak kurdular cümlesiyle Hazreti İsa'yı öldürmek isteyenlerin hazırladıkları planlara işaret edildiği genellikle kabul edilir. Razi burada Allah'ın dinini gizleme ve yok etme amacıyla kurulan tuzakların kastedilmiş olabileceğini de belirtir. Din düşmanlarının kurdukları tuzakların karşılıksız kalmayacağını vurgulamak üzere ve mekera fiilinin hainleri nereden geldiğini anlayamayacakları biçimde cezalandırma manasını da içermesine binaen, Yüce Allah'ın onların planlarını boşa çıkaran tedbirleri için de bu fiil kullanılmıştır. Bu tür karşılık vermeye Arap edebiyatında müşakele denir. Başka bir ayette kurulan bu tuzağa karşılık olmaksızın da mekr kelimesi Yüce Allah'a izafe edilmiş ve onun azabına karşı güven duygusu içinde olmanın ne kadar yanlış olduğu belirtilmiştir. Bununla birlikte bazı bilginler bunu da takdiri müşakele olarak adlandırmışlardır. Mekr kelimesi Kur'an'da kötü sıfatıyla birlikte de kullanıldığından ve sözlükte tedbir alma ve bir işi sağlam yapma anlamları da taşıdığından Allah en iyi tuzak bozucudur diye çevirdiğimiz cümle şöyle de açıklanır. Cenab-ı Allah'ın mekri kullarınınkine benzemez. Hayra ve adalete yöneliktir. Mahi

niyetine tam olarak nüfuz edilemez, önüne geçilemez. Öte yandan İslam inançları ile ilgili eserlerde Allah Teala'nın inkarcı ve günahkar kişilere kendi kendilerini aldatan ve girdikleri hüsran bataklığında daha çok batmalarına yol açan nimet ve imkanlar vermesi anlamına gelen istidraç kavramıyla mekr arasında ikisinin de görünüşte cazip fakat gerçekte kötü sonuçlar içermesi açısından benzerlik kurulur. Ali İmran Suresi 55-58. Ayetlerin Meali. Allah buyurmuştu ki, ey İsa, ben seni vefat ettireceğim, seni nezdime yükselteceğim, seni o inkarcılardan arındıracağım ve sana tabi olanları kıyamet gününe kadar inkar edenlerden üstün kılacağım. Sonra dönüşünüz bana olacak. İşte ayrılığa düşüp durduğunuz hususlarda aranızda hükmü o zaman ben vereceğim. İnkar edenleri dünyada da ahirette de şiddetli bir azaba çarptıracağım. Onların hiç yardımcıları da olmayacak. İman edip iyi davranışlarda bulunanlara gelince, Allah onlara mükafatlarını eksiksiz verecektir. Allah zalimleri sevmez. İşte bu sana okuduğumuz apaçık delillerdir, hikmet dolu sözlerdir. Müzik 55. Ayetin Tefsiri. Hazreti İsa'nın dünya hayatının son bulması ve nezd-i ilahiye yükseltilmesi konusu, onun öldürüldüğü ve çarmıha gerildiği iddialarıyla yakından ilgili olduğundan, Nisa suresinin 155-158. Ayetlerinin tefsirinde ele alınacak. 58. ayette geçen netlu fiilinin mastarı olan tilavet, okuma ve anlatma manalarına gelir. İşte bunlar manasını taşıyan zelike kelimesiyle, daha önceki ayetlerde bildirilen haberlere işaret edildiği genellikle kabul edilir. Elmalılı ise bunun 55. ayette değinilen ihtilaf konusuna dair hükme işaret ettiği anlayışından hareketle, ayete işte o hüküm, biz onu sana okuyoruz şeklinde mana vermiştir. Delillerden maksat, Kur'an ayetleri olabileceği gibi, Hz. Muhammed'in peygamberliğini destekleyen deliller de olabilir. Zira Hazreti Peygamber'in okuma yazma bilmediği ve yetiştiği ortamın koşulları dikkate alındığında bu haberleri bu biçim ve içerikte verebilmesinin ancak ilahi vahiy almasıyla izah edilebileceği anlaşılır. Bir başka anlatımla bu gayb haberlerini verebilmesi onun peygamberliğini ortaya koyan mucizelerdendir. Hikmet dolu sözler diye çevirdiğimiz Ez-Zikrul Hakim tamlamasında geçen zikir kelimesi sözlükte öğüt verme, anma, hatırlama, hatırlatma gibi anlamlara gelir. Burada bu kelimeyle Kur'an-ı Kerim'in kastedildiği görüşü hakimdir ve bu görüş, Kur'an'ı zikri hakim olarak niteleyen bir hadisle ve İbni Abbas'tan gelen bir rivayetle desteklenmiştir. Diğer bir görüşe göre, burada zikirden maksat bütün ilahi kitapların kaynağı olan levh-i mahfuzdur. Zikirden maksadın Kur'an-ı Kerim olduğu kanaatini taşıyan müfessirler bunun sıfatı olarak geçen el-hakim kelimesini hakim, hükümlerin ana kaynağı, hikmetle dolu, hakimane bir üsluba sahip ve muhkem yani eksiği gediği olmayan gibi manalarda açıklamışlardır. Başka bir izaha göre burada Kur'an-ı Kerim sahibinin sıfatıyla nitelendirilmiştir. Ali İmran Suresi 59-63. Ayetlerin Meali. Allah nezdinde İsa'nın durumu Adem'in durumu gibidir. Onu topraktan var etti, sonra ona ol dedi ve oluverdi. Gerçek Rabbinden gelendir. Öyleyse kuşkulananlardan olma. Sana gelen bu ilimden sonra her kim bu konuda seninle tartışmaya kalkışırsa de ki, gelin çocuklarımızı ve çocuklarınızı, kadınlarımızı ve kadınlarınızı, kendimizi ve kendinizi çağıralım. Sonra da Allah'ın laneti yalancıların üzerine olsun diye dua edelim. İşte bunlar gerçek haberlerdir. Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Muhakkak ki Allah, evet O, mutlak güç ve hikmet sahibidir. Eğer yine yüz çevirirlerse, kuşkusuz Allah bozguncuları çok iyi bilmektedir. Ali İmran Suresi 59. Ayetin Tefsiri.
Hazreti İsa'nın babasız olarak dünyaya gelmesi, Hristiyanlığın teolojik esaslarını etkileyen ve mensupları arasında asırlar boyu şiddetli tartışmalara yol açan bir olay olma özelliğini korumuştur. Surenin nüzul sebebi açıklanırken belirtildiği üzere, Necran heyeti ile Hazreti Peygamber arasında Hristiyanların inanç esasları konusunda bir tartışma cereyan etmiş, bu tartışma sırasında heyettekilerden kimi Hazreti İsa'dan Allah'ın oğlu, kimi de üçün üçüncüsü şeklinde söz etmişlerdi. İşte bu heyete okunan ve Hristiyanların inançlarındaki yanlışlıkları ortaya koyup bu konudaki gerçekleri haber veren ayet-i kerimelerden sonra burada Hazreti İsa'nın bir insan olduğuna ve ilahi iradenin bu yönde olduğu bilindikten sonra onun babasız dünyaya gelmesinin yadırganacak bir husus olmaktan çıkması gerektiğine, Hazreti Adem örneğine değinilerek dikkat çekilmektedir. İslam alimleri bu ayeti açıklarken, mümin kişi için Hazreti İsa'nın bu şekilde dünyaya gelmiş olduğunu kabullenmede bir sorun bulunmadığını belirtip, başlıca iki hususa işaret ederler. A. Bu mümkünattandır, yani meydana gelmesi aklen imkansız denebilecek bir husus değildir. Yüce Allah da bütün mümkünata kadirdir. Peygamberin haber verdiği bir hususta müminin tereddüdü olmaz. B. Ayet-i kerimede işaret edildiği üzere Hazreti Adem'in anasız ve babasız meydana gelmesi kabul edildiğinde Hazreti İsa'nın da babasız dünyaya gelmesi kolaylıkla kabul edilir. Adem'in ana baba olmadan yaratılmış olduğu, Hristiyanlar da dahil, insanlığın büyük çoğunluğunca kabul edilen bir gerçektir. Ayetin başında ve sonunda Allah'ın bir şeyin olmasını murad etmesi halinde hemen meydana geliverdiği ve onun kudretini engelleyecek hiçbir güç bulunmadığı noktasında iki olay arasındaki benzerliğe değinilmiş, ayetin ortasında ayrıca Hazreti Adem'in topraktan yaratıldığı belirtilmiştir. Bunun yanı sıra bazı müfessirler ayeti yorumlarken, Hazreti İsa'nın babasız dünyaya gelmesi olayını felsefi yönden ve pozitif bilim açısından da izah etmeye çalışmışlardır. Ancak açıklamaların bir kısmı bu konuda pozitif bilim terimleriyle söz söyleyenlerin arttığı bir ortamda zihinlerde meydana gelen tereddütleri giderme ve inkarcıların fikirlerindeki çelişkileri ortaya koyan imkan dahilindeki tasavvurları gösterme veya bilimin ışığında bu ilahi mucizeyi evrenin düzenindeki kanunlara yaklaştırarak açıklamaya çalışma amacı taşımaktadır. Fakat kanaatimizce Hazreti İsa'nın babasız dünyaya gelmiş olmasını izah için bu tür delillere başvurmaya ihtiyaç yoktur. Çünkü bu ayet-i kerime Hazreti İsa'nın yaratılışının diğer insanların yaratılış biçiminden farklı olduğuna, Hazreti Adem'i anasız babasız topraktan yaratmaya kadir olan Yüce Allah'ın bir başkasını babasız yaratmaya evleviyetle kadir olduğuna, bunun içinde sadece ol buyruğunun yeterli olduğuna dikkat çekerek başka bir izah aramaya gerek olmadığını ortaya koymuş olmaktadır. Öte yandan söz konusu açıklamaların bir kısmını Meryem suresinin 17-21. Ayetleriyle bağdaştırmak mümkün değildir. Sonuç olarak şunu söylemek mümkündür. Meryem suresinin 21. ayetinde belirtildiği üzere ilahi irade, Hazreti İsa'nın insanlık için bir delil, bir mucize kılınmasını ve babasız olarak dünyaya gelmesini murad etmiştir. Bunun nasıl gerçekleşebileceğini hayret ve çevresinden gelecek ithamlar sebebiyle endişe içinde soran ilk kişi de Hazreti Meryem olmuştur. Bu soruya verilen cevapta ise bunun Allah için çok kolay olduğu, Yüce Allah'ın dilediğini yarattığı ve bir sonucun meydana gelmesi için ol buyurmasının yeterli olduğu belirtilmiştir. Başka açıklama yapılmamıştır. Bu konuda bilgi veren Ali İmran suresindeki ayetler kümesinin sonunda, "Gerçek Rabbinden gelendir. Öyleyse kuşkulananlardan olma" buyrularak, Resulullah'ın şahsında bütün müminlerden, Yüce Allah'tan gelen bilgiye mutlak teslimiyet içinde inanmaları istenmiş, Meryem suresindeki ayetler kümesinin sonunda da, bu konuda şüpheci davrananlar kınanmış, ayrıca Allah'ın çocuk edinebileceği fikri şiddetle reddedilerek, onun hükmettiği sonucun sadece ol buyruğuna bağlı olduğu tekrar hatırlatılmıştır. Bu ayetle 7. ayet arasında bağ kurarak Hazreti İsa'nın yaratılışı konusunu yorumlayan Elmalılı'nın bu açıklamalarını şöyle özetlemek mümkündür. Surenin başında akıl sahiplerine ve ilimde derinleşmiş kişilere anlatıldığı üzere, hak olan vakalar ve onları ifade eden ayetler, muhkemat ve müteşabihat şeklinde iki kısma ayrılır. Muhkemat hem duyu organlarıyla hem aklen hiçbir tereddüt duyulmaksızın alınırlar
ve onlar kendi kendilerine

0: olduklarını izah ederler. Müteşabihat da şüpheye düşmeksizin alınırlar, fakat bunlar kendi kendilerini izah edemezler. Sadece kendilerine uygun muhkem bir misale veya bir kanuna döndürülerek izah ve tevil olunurlar. Gerçek misali bulunmadıkça yapılan teviller yanlış olur, yalan olur, aldanmak, aldatmak ve gerçeği tahrif olur. Hazreti İsa vakasına gelince, 1. Hazreti İsa'nın zatı, yani böyle bir beşerin var olduğu ve yaşamış bulunduğu muhkem bir husustur. Beşikteki çocukluk döneminden yetişkinlik çağına kadar pek çok insan, özellikle İsrailoğulları onu görmüş, onunla konuşmuş, kimi sevmiş, kimi sevmemiş ama sevsin sevmesin hepsi yalanlanamayacak bir ifade birliği içinde bu insanın yaşadığına tanıklık etmişlerdir. 2. Hazreti İsa'nın İbni Meryem olduğu, yani Hazreti Meryem'den doğduğu da muhkem bir husustur. Tabii ki bu birincisiyle aynı türden bir müşahede değildir. Fakat kabul edile gelen adetler çerçevesinde herhangi bir şahsın annesinden doğmasına ilişkin bilgiyi sağlayan delil neyse bu Hazreti İsa için de böyledir. 3. Hazreti Meryem'in bir erkekle cinsel ilişkide bulunmaksızın Hazreti İsa'nın onun rahminde yaratılmış olması ise gerçekte imkan dışı sayılamayacak fakat örnekleri görülmediğinden istisnai, yadırganabilen ve münferit bir olaydır. Bu sebeple müteşabih bir vakıadır. İşte bu ayeti kerimede bu olay, akıl sahiplerinin nazarında kesin olarak sabit bulunan muhkem bir örneğe, asli bir maddeye, ezel ve ebedde doğruluğu kuşku götürmez bir kanuna bağlanarak gerçek tevhili gösterilmiştir. Dolayısıyla İsa, insanlığın atası Adem'e, diğer Adem oğullarından daha fazla benzerlik taşıyıp dururken, böyle insan olmaz, olamaz diye inkar etmek veya ezelden ebede hiçbir benzeri bulunma ihtimali olmayan mutlak irade ve güç sahibi Allah Teala'ya benzetmeye kalkıp çelişkilere düşmek yahut seviyesiz örneklere bağlayarak iftira yoluna sapmak için hiçbir bilimsel zorunluluk yoktur. Ayet-i Kerime'de ol emrinden sonraki merhale için geçmiş zaman fiili kullanılmayıp geniş zaman fiilinin kullanılması, Adem'in oluşum şeklinin göz önüne getirilmesi içindir. Bu gibi durumlarda muzari fiiline başka türlü mana verilmesi isabetli olmaz. Bu sebeple mealinde ayete sonra ona ol dedi ve olu verdi şeklinde mana verilmiştir. Kur'an Yolu Türkçe Meal ve Tefsir adlı eserden Ali İmran suresinin tefsirini kaldığımız yerden okumaya devam edeceğiz. Bir sonraki programda buluşuncaya dek esen kalınız.
1: Kur'an Yolu Türkçe Meal ve Tefsir. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren Nisan Kumru.
2: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
3: Aşr-ı Şerif. Yunus Koçan. Furkan Suresi 47 ila 54. ayetler.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Sizin için geceyi bir örtü, uykuyu dinlenme hali kılan, gündüz vaktini ise bir diriliş ortamı yapan O'dur. Rüzgarları rahmetinin önünde müjdeci olarak gönderen O'dur. Gökten de tertemiz su indirdik ki, onunla ölü toprağı canlandıralım ve hayvanıyla, insanıyla yarattığımız nice varlıkları suya kavuşturalım. Gerçek şu ki, biz bütün bunları insanlar doğru dürüst düşünüp ders çıkarsınlar diye kendilerine tekrar tekrar anlatmışızdır. Buna rağmen insanların çoğu nankörlükte direnip durmuşlardır. Eğer isteseydik her yerleşik topluluğa bir uyarıcı gönderirdik. Öyleyse artık inkarcılara boyun eğme. Bu Kur'an'la onlara karşı bütün gücünle mücadeleni sürdür. Biri tatlı ve susuzluğu giderici, diğeri tuzlu ve acı olan iki denizi karışacak şekilde salıveren ve ikisi arasına bir engel, aşılmaz bir perde koyan O'dur. İnsan türünü sudan yaratıp, onların arasında soy ve sıhriyet bağı kuran da O'dur. Rabbin üstün kudret sahibidir. Azim olan Allah doğru söyledi.

Burası Diyanet Kur'an Radyo. Aşr-ı Şerif. Davut Önal. Enbiya Suresi 42 ila 47. ayetler.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. De ki, azap etmek istediğinde gece gündüz Rahman'a karşı sizi kim koruyabilir? Yine de onlar Rablerini hatırlamaya yanaşmıyorlar. Yoksa kendilerini bize karşı savunacak bir takım ilahları mı var? Onlar ne kendilerini

0: koruyabilirler ne de tarafımızdan destek görürler. Oysa biz onları da atalarını da nimetlerimizden faydalandırdık. Hatta bu ömürleri boyunca sürüp gitti. Şimdi bizim yeryüzünü etrafından nasıl eksiltip durduğumuzu görmüyorlar mı? Şu halde üstün gelen onlar mı? De ki, ben sizi ancak vahiy ile uyarıyorum. Fakat vicdanı sağır olanlar, uyarılsalar da bu çağrıyı duymazlar. Andolsun onları Rabbinin azabından bir esinti yoklasa, muhakkak ki vah bize, hakikaten biz kendimize kötülük etmişiz derler. Biz kıyamet günü için adalet terazileri kurarız. Artık kimseye hiçbir şekilde haksızlık edilmez. Yapılan bir hardal tanesi kadar dahi olsa onu getirir ortaya koyarız. Hesap görücü olarak biz yeteriz.
1: Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Diyanet Kur'an Radyo, sözün başladığı yer.
1: Kur'an Hocası, hazırlayan ve sunan Davut Kaya.

Merhabalar, kıymetli Diyanet Radyoları dinleyicileri. Şu an itibariyle bizleri dinleyen kıymetli dostlar, radyo frekans ayarını sesini bize göre ayarlayan aziz dostlar. Öncelikle Kur'an Hocası programımızdan, Diyanet Radyoları stüdyolarından Ankara'dan hepinizi en kalbi, en samimi, en içten dileklerimle, Yüce Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Değerli dostlar, bugünkü dersimizde de yine Gâşiye suresinden okumaya devam ediyoruz. Gâşiye suresinin 12, 13, 14 ve 15. ayetlerini okuyacağız. 4 ayeti kerime. Her zaman olduğu gibi yine önce birlikte 3 defa okuyarak tekrar ediyoruz. Okuma alışkanlığımız gelişsin. Harfleri ve kelimelere karşı yabancılığımız varsa onlarla daha iyi tanışalım, onlarla daha iyi buluşalım, onlara daha iyi hakkını verelim diye önce birkaç kez tekrar ediyoruz ayetleri. 592. sayfanın başında yer alıyor bu 4 ayeti kerime. Evet, birlikte okuyoruz, buyurun.

0: مَرْفُوعَةٌ وَأَكْوَابٌ مَوْضُوعَةٌ وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ.
1: Evet, son kez tekrar ediyoruz. Tabii ki biraz daha hızlı.

0: ونمارق مصفوفة. صدق الله العظيم.
1: Efendim Allah kabul eylesin. Dört ayeti kerimeyi üç defa birlikte tekrar ettik. Yine hem teknik açıdan hem de kelimeleri, harfleri okuma açısından paylaşacağım hususlar olacak. Sayfanın başındaki ilk ayetle başlıyoruz.
0: فيها عين جارية.
1: Bakınız, فيها bir kelime, عين bir kelime, جارية bir kelime.
0: فيها عين جارية.
1: Neden bunu söyleme ihtiyacı duydum? Kelimeleri ayırarak. Fiha aynun, burada belki çok yapılmazsa da cariyeh kelimesini okurken sanki ca artık met yaptıktan sonra cariyeh diye ra harfine vurgu şiddeti yaparak ayrı ayrı okuma durumunda olanlar için bir hatırlatma olsun diye. Demek ki cariyeh şeklinde değil, cariyeh. Hiç vurgu yapmadan, ses şiddeti vermeden, tek kelime çünkü. Başında o ayırımı yapıyoruz. Bakınız.
0: Fîhâ aynun câriye.
1: Dedik. Peki okumada dikkat edeceğimiz hususlar.
0: Fîhâ.
1: İki tane meddi tabii var. Aynı ölçüde.
0: Aynun.
1: Aynı unutmayalım.
0: Aynun cariyeh.
1: Cariyeh'te de ra ince okunmakta. Devam ediyoruz sonraki ayetle.
0: Fîhâ sürurun.
1: Sürurun. Sin ince. Ötesiyle birlikte bakınız verdiği sese.
0: Fîhâ sürurun.
1: Diğer ra'lar kalın değil mi? Yani sinden sonraki ra'lar kalın.
0: Sururun merfu'a. Merfu'a.
1: Dedik. Harfleri ra ve ayn harflerinde merfu'a kelimesinde dikkate alıyoruz. Burada yalnız önceki ayetle ikinci ayetin birlikte okunması hususunda bir şey söyleyeceğim. Burası çok cali bir dikkattir. Şimdi birinci ayet yani Gâşiye suresinin 12. ayetinin sonu. Fîhâ aynun cariyeh. Burada cariyeh kelimesinin bitiminde vakf işaretlerinden mim harfi konmuş. Yani mim durağı. Mim durağı kıymetli dostlar. Vakfı lazım demektir ki hiçbir zaman için geçilmez burada. Onun için biz 12. ayetle 13. ayeti birleştirerek okuyamayız. Ayrı ayrı okumamız lazım. Mim duraklarının olduğu her yerde buna riayet ediyoruz. Demek ki mim duraklarının olduğu yerler mutlaka durulması gereken yerlerdir. Bu itibarla hemen bu anlatımımızdan ders çıkarması gereken ya da ben böyle hata yapıyordum deyip de düzeltmesi gerekenler şunu bilmeliler. Nefesimiz ne kadar yeterse yetsin, ne kadar uzun okuma arzumuz olursa olsun şunu yapamayız. Bakınız, yapamayızı örnek veriyorum. Şöyle okuyamayız yani.

Böyle okuyamayız. Neden? Çünkü fiha aynun cariye. Burada mim var. Duracağız. Burada durulması lazım. Mananın bozulmaması için. Evet. Bir ve ikinci ayetleri okumuştuk. Üçüncü ayete, yani 14. ayet-i kerimeye geçiyoruz. Ve ekvabun mevdu'a. Ve ekvabun mevdu'a. Mevdu'a. Vav'dan sonra dat harfi ve kalın okunmalıdır. Mevdu'a. Mevdu'a. Son ayet-i kerime ise ve nemâriku mesfûfe. Nemâriku, ra ince kaf kalın. Ve nemâriku mesfûfe. Mes, mes, mim üstünüyle me, mesfûfe diye okuyoruz. Evet kıymetli dostlar, bu hatırlatmalarımızı dikkate alarak buyurun bir kez daha bu dört ayet-i kerimeyi birlikte okuyalım.

0: فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة صدق الله العظيم.
1: Evet, Allah kabul eylesin. Bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Bir sonraki dersimizde yeniden buluşmak dileğiyle hoşça kalınız. Allah'a emanet olunuz efendim.
2: Kur'an Hocası. Hazırlayan ve sunan Davut Kaya.
3: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Kur'an Radyo.
2: Aşr-ı Şerif. Cihan Kodal. Meryem Suresi 1 ila 15. ayeti kerimeler.
4: Euzu billahi mineşşeytanirracim.

0: ثم يبعث حيا. صدق الله العظيم.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kaf, Ha, Ya, Ayn, Sad. Bu, Rabbinin Zekeriya kuluna lütfettiği rahmetin anlatımıdır. Hani o, alçak sesle Rabbine yalvarmıştı. Rabbim, demişti, benim kemiklerim zayıfladı. Saçlarım ağardı. Rabbim, ben sana ettiğim dualarda hiç eli boş dönmedim. Doğrusu ben, arkamdan iş başına geçecek olan yakınlarımdan endişe ediyorum. Karım da kısırdır. Tarafından bana yerimi alacak bir halef ver. O, Yakup hanedanına da varis olsun. Rabbim, onu rızana erdir. Allah buyurdu ki, ey Zekeriya, biz sana Yahya adında bir oğul müjdeliyoruz. Bu adı daha önce kimseye vermedik. Zekeriya, Rabbim dedi, karım kısır olduğu, ben de ihtiyarlığın son sınırına vardığım halde, benim nasıl oğlum olabilir? Orası öyle, dedi. Ve buyurdu ki Rabbin, o bana kolaydır. Daha önce sen hiçbir şey değilken, seni de yaratmıştım. Zekeriya, Rabbim, öyleyse bana bir işaret ver, dedi. Allah, sana işaret, tam 3 gün insanlarla konuşamamandır, buyurdu. Bunun üzerine Zekeriya, mabetten kavminin karşısına çıkarak, onlara özel bir işaret diliyle, sabah akşam Allah'ı tenzih edin, dedi. Ey Yahya, kitaba var gücünle sarıl, dedik ve ona henüz çocukken hikmeti verdik. Ayrıca katımızdan ona şefkat ve ruh temizliği de verdik. O kötülükten çok sakınan biriydi. Anne babasına çok iyi davranırdı. Zorba ve asi değildi. Doğduğu gün, öleceği gün ve yeniden hayata döndürüleceği gün ona selam olsun. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
1: Serlevha Ayetler. Bakara Suresi 21. Ayet.

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey insanlar! Sizi ve sizden öncekileri yaradan Rabbinize kulluk edin ki takvaya eresiniz. Şüphesiz Allah doğruyu söyledi. Kulluk yalnızca Yaradan'a yapılır. Yeryüzündeki insanlar, dini inançları bakımından çeşit çeşittir. Bir kısmı, Yaratıcının varlığını inkar ederken, bir kısmı, onunla birlikte başka varlıklara ibadet ederek şirk koşmaktadırlar. Bir kısım insanlar da, görünüşte Müslüman görünüp, gerçekte iman etmeyenlerdir. Rabbimiz, bu tür insanların sapkın yollarının bizi aldatmaması gerektiğini bildirmektedir. İbadet edilmeye layık olan tek varlık, bizi ve bizden önceki insanları yaratan Yüce Allah'tır. Aklıyla bu inanca ulaşabilen kişi, doğru bir düşünce ve kararlı bir iradeyle hareket edebilen kişidir. Bu ayetten alacağımız mesajın ilki, İbadet, yaratılmış bir varlığa değil, her şeyi yaratan Allah'a yapılır. Bir diğer mesajda, Allah'a iman ve ibadet, mümini takvalı olmaya götürür.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey insanlar! Sizi ve sizden öncekileri yaratan Rabbinize kulluk edin ki takvaya eresiniz. Rabbiniz ki sizin için yeri döşek, göğü bina kılmıştır. Gökten su indirmiş, bununla sizin için rızık olarak çeşitli ürünler çıkarmıştır. Artık siz de bile bile ona eş ve ortaklar koşmayın. Kulumuza indirdiğimiz kitaptan dolayı bir şüphe içindeyseniz, onun benzeri bir surede siz getirin. Allah'tan başka taptıklarınızı da yardıma çağırın, eğer iddianızda samimi iseniz. Bunu yapamazsanız, ki asla yapamayacaksınız, yakıtı insanlar ve taşlar olan ateşten sakının. O, inkârcılar için hazırlanmıştır. İman edip, dünya ve ahiret için yararlı işler yapanlara, kendileri için zemininden ırmaklar akan cennetler bulunduğu müjdesini ver. Onlara, cennetteki meyvelerden biri rızık olarak her sunulduğunda, bu daha önce de bize rızık olarak verilendir derler. O kendilerine benzer şekilde verilmiştir. Ayrıca onlar için orada tertemiz eşler de vardır. Ve orada onlar sonsuza kadar kalıcıdırlar. Şüphe yok ki Allah herhangi bir şeyi, bir sivrisineği, hatta onun da ötesindekini misal vermekten utanıp çekinmez. Bunun karşısında iman edenler onun Allah'tan gelen gerçek olduğunu bilirler. İnkar edenler ise Allah misal olarak bununla neyi kastediyor derler. Allah birçok kimseyi onunla saptırır. Birçok kimseyi de onunla doğru yola iletir. Onunla başkalarını değil, ancak emrine karşı gelenleri saptırır. Onlar ki iyice pekiştirdikten sonra da Allah'a verdikleri sözden dönerler. Allah'ın birleştirilmesini emrettiğini ayırırlar. Yeryüzünde fesat çıkarırlar. İşte sonunda zararlı çıkacak olanlar da bunlardır. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Birden bize. Surelerin adını nasıl aldığı, kaç ayetten oluştuğu, anlamı ve sureler hakkındaki merak ettiğiniz her şey için Birden Bize programına davetlisiniz. Birden Bize hafta içi her gün saat 14.15'te Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Bir çocuk gibiydi ve ağlıyordu. Varıp eşiğine alnımı koydum. Sanki bir yeraltı nehri çağlıyordu. Gözlerim yollarda bekler dururum. Nerede kardeşlerim diyordu bir ses. İlk kıblesi benim ulu nebinin. Unuttu mu bunu acaba herkes? Burak dolanırdı yörelerimde, miraca yol veren hız üssüydim. Bellidir kutsallığım şehir ismimden, her yana nur saçan bir kürsü idim. Hani o günler ki binlerce mümin, tek yürek halinde bana koşardı. Hemşehrim nebiler

yüzü hürmetine cevaba erişen dualar vardı. Şimdi kimsecikler varmaz yanıma. Müminden yoksunum, tek ve tenhayım. Rüzgarlar silemez gözyaşlarımı. Çöllerde kayıp bir yetim vahayım. Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Götür Müslümana selam diyordu. Dayanamıyorum bu ayrılığa. Kucaklasın beni İslam diyordu.

وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ

وجهه. خسر الدنيا والآخرة.

0: الله يفعل ما يريد. صدق الله العظيم.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İnsanlar içinde öyleleri vardır ki, bilgisi, kılavuzu ve aydınlatıcı bir kitabı olmadığı halde, büyüklük taslayarak başkalarını Allah yolundan saptırmak için Allah hakkında tartışır durur. Onun dünyadaki payı rezil rüsva olmaktır. Kıyamet gününde ise ona yakıcı ateşin azabını tattıracağız. Ona şöyle denilecek: bu senin kendi ellerinle önceden yapıp ettiklerinden dolayıdır. Yoksa Allah kullarına asla zulmetmez. Yine insanlar içinde kimileri vardır ki Allah'a şartlı olarak kulluk eder. Öyle ki kendisine bir iyilik denk gelirse bundan pek memnun olur. Ama başına bir imtihan sıkıntısı gelse hemen yüz çevirir. Böyleleri dünyasını da ahiretini de yitirmiştir ve apaçık hüsran işte budur. Allah'ı bırakıp kendisine ne zarar ne de yarar sağlayabilen şeylere yalvarıp yakarır. Sapkınlığın en uç noktası da işte budur. Bir de o, zararı yararından daha yakın olan varlıklara yalvarıp yakarır. O ne kötü bir dost ve ne kötü bir arkadaştır. Allah, iman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanları altından ırmaklar akan cennetlere koyacaktır. Şüphesiz Allah dilediğini yapar. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Göklerde bulunanlar da, yerde bulunanlar da, egemenliğin mutlak sahibi, her türlü eksiklikten uzak, üstün ve her işi hikmetli olan Allah'ı tesbih ediyor. Ümmilere kendi içlerinden onlara ayetlerini okuyacak, onları arındıracak, onlara kitabı ve hikmeti öğretecek bir elçi gönderen O'dur. Oysa onlar daha önce apaçık bir sapkınlık içindeydiler. Henüz kendilerine katılmamış bulunan daha başkalarına da elçi gönderilmiştir. O üstündür, her işi hikmetlidir. Bu Allah'ın lütfudur, onu dilediğine verir. Allah büyük lütuf sahibidir. Tevrat'la yükümlü tutulup da onun hakkını vermeyenlerin durumu, koca koca kitaplar taşıyan merkebin durumuna benzer. Allah'ın ayetlerini yalan sayan kavmin misali ne kötü. Allah zalimler topluluğunu doğru yola çıkarmaz. De ki, ey Yahudiler, başka insanlar değil, yalnız kendinizin Allah'ın dostları olduğunuzu iddia ediyorsanız ve şayet sözünüze sadıksanız, hadi ölümü temenni edin. Ama onlar daha önce yapıp ettikleri yüzünden asla ölümü istemeyeceklerdir. Allah zalimleri çok iyi bilmektedir. Şöyle de, biliniz ki kendisinden kaçıp durduğunuz ölüm muhakkak gelip size çatacaktır. Sonra akıl ve duyularla idrak edilemeyeni de, edileni de bilen Allah'a döndürüleceksiniz. O da size yapıp etmiş olduklarınızı bildirecektir. Ey iman edenler! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığında Allah'ı anmaya koşun ve alışverişi bırakın. Bilirseniz bu sizin için çok hayırlıdır. Namaz kılındı mı artık yeryüzüne dağılın ve Allah'ın lütfundan nasip arayın. Allah'ı da daima çok anın ki kurtuluşa eresiniz. Ama onlar bir ticaret veya eğlence görünce ona yönelip seni ayakta bırakıverdiler. De ki, Allah'ın nezdinde olan eğlenceden de ticaretten de üstündür. Allah rızık verenlerin en hayırlısıdır. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Cuma Suresi.
2: Burası Diyanet Kur'an Radyo.

0: Diyanet Kur'an Radyo, sözün başladığı yer. Kur'an'ın temel konuları.
1: Merhaba değerli Diyanet Radyo dinleyicileri. Bugün Kur'an'ın temel konularından 3 mesaj aktarmaya devam edeceğiz. 14. cüzdeyiz. Hayatınızın değerlenmesini istiyorsanız, Allah'ın emrettiği gibi yaşayın. Mazlumlara karşı mütevazı, zalimlere karşı cesur olun. Peygamberler gibi dik durun ve eğilmeyin. 14. cüzde Hicr ve Nahl surelerinin tamamı bulunmaktadır. Bu cüzdeki 3 mesajın ilki, hayatı Allah için yaşamak. Onun istediği gibi bir mümin olmak. Hicr suresinde genel olarak Allah için yaşamak ve mücadele etmek konusu işlenmektedir. Bu sure Kur'an'ın rehberliğiyle başlamaktadır. Sonra tarihte tevhid ve şirk mücadelesi özetlenmekte, peygamberle mücadele edenlerin akıbetleri açıklanmaktadır. Hazreti Adem ve şeytan mücadelesi, Hazreti İbrahim ve azap meleklerinin diyaloğu, Lut kavminin helakı, Şuayb peygamberin kavmi Eyke'nin helakı ve Semud kavminin yurdu Hicr ve helakı. 14. cüzün ikinci mesajı, müminler mütevazı ve cesurdurlar. Sonra Hicr suresi şu güzel mesajlarla tamamlanmaktadır. İnsanlara güzel davran, Kur'an'ı tebliğ et, onların elindeki güç sizi etkilemesin. Müminlere şefkatli davran, müşriklere aldırma, Rabbini tesbih et ve ona secde et. Ölünceye kadar ibadete devam et. 14. cüzün 3. mesajı peygamberlerin tebliği. Onlar gibi tebliğe devam etmek ve sıkıntılara sabretmek gerekir. Burada ayrıca Nahl suresi de bulunmaktadır. Bu surede tevhid inancıyla ilgili yoğun bir tartışma ortamı oluşturulmakta, vahiy gönderen Allah, kainatın ve sizin yaratıcınız, Rabbiniz olan Allah'tır. Müşrikler, tek Tanrı olan Allah'a ortak koştukları için, yeryüzünde büyük bir fitneye sebep olmakta ve hadlerini aşmaktadırlar. Siz, Hazreti İbrahim aleyhissalatü vesselam gibi olun, tebliğe devam edin ve sıkıntılara sabredin. Takva ve ihsan sahibi olun. Bugün 14. cüzden 3 mesajı sizlerle buluşturduk. Sırada 15. cüz var. Görüşmek üzere.

0: Kur'an-ı Kerim ve Meali. Tilavet Salih Akyüz. Meali seslendiren Nisan Kumru. On dördüncü cüz.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.

Hicr Suresi. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Elif, Lam, Ra. Bunlar kitabın, apaçık Kur'an'ın ayetleridir. Zaman olacak, inkar edenler keşke Müslüman olsaydık diye hayıflanacaklar. Bırak onları yesinler, yararlansınlar, boş ümit oyalasın onları, yakında bilecekler. Biz hiçbir toplumu kendilerine gönderilmiş belli bir kitap olmadan helak etmedik. Hiçbir ümmet kendi ecelini ne öne alabilir ne de erteleyebilir. Dediler ki, ey kendisine vahiy gelen adam, sen kesinlikle cinlere kapılmış birisin. Doğru söyleyenlerden sen, bize melekleri getirseydin ya. Biz melekleri ancak açık gerçekle indiririz. O zaman da onlara artık süre tanınmaz. Kesin olarak bilirsiniz ki bu kitabı kuşkusuz biz indirdik ve onu mutlaka koruyan da yine biziz. Andolsun senden önce de eski topluluklar arasından elçiler göndermiştik. Onlara bir peygamber geldiğinde muhakkak onunla alay ederlerdi. İşte onu, Kur'an'ı, inkarcıların kalplerine inanmadıkları halde böyle yerleştiririz. Nitekim daha öncekilere de bu ilahi kanun uygulanmıştır. Onlara gökten bir kapı açsak da, oradan yukarı çıksalar, yine de herhalde gözlerimiz perdelendi. Hatta bize büyü yapılmış olmalı derler. Andolsun biz gökte yıldız kümeleri oluşturduk ve seyredenler için ona güzel bir görünüm verdik. Onları her kovulmuş şeytana karşı koruduk. Ancak kulak hırsızlığı yapmaya kalkışan olursa, onu da parlak bir ışık kovalar. Arzı da yaydık, oraya sağlam dağlar yerleştirdik. Orada ölçüleri belli her türden ürünler bitirdik. Yine orada hem sizin için hem de rızkı size borç olmayanlar için uygun geçim şartları yarattık. Her şeyin hazineleri sadece bizim katımızdadır ve biz oradan indirdiğimizi belirli bir ölçüye göre indiririz. Biz rüzgarları aşılayıcı olarak gönderdik. Gökten su indirip onunla sizin su ihtiyacınızı karşıladık. Onu depolayan siz değildiniz. Kuşkusuz hayat veren de öldüren de biziz. Her şeyin son sahibi de biz oluruz. Andolsun biz, içinizden önce gelip geçenleri de biliriz, geri kalanları da muhakkak biliriz. Ve senin Rabbin onları kıyamette toplayıp bir araya getirecektir. O hakimdir, alimdir. Andolsun biz insanı şekillenebilir özlü balçıktan, şekil verilip kurutulmuş çamurdan yarattık. Cin türüne gelince, daha önce onu da kavurucu ateşten yaratmıştık. Hani Rabbin meleklere demişti ki, ben şekillenebilir özlü balçıktan, şekil verilip kurutulmuş çamurdan bir insan yaratacağım demişti. Onun şeklini tamamladığım ve ona ruhumdan üflediğim vakit, siz de hemen onun için secdeye kapanın. Bunun üzerine meleklerin hepsi secde ettiler. Yalnız iblis hariç. O secde edenlerle birlikte olmaktan kaçındı. Allah, ey iblis, secde edenlerle birlikte hareket etmeyişinin sebebi nedir diye sordu. Dedi ki, ben şekillenebilir özlü balçıktan, şekil verilip kurutulmuş çamurdan yarattığın bir insana asla secde etmem. Allah, o halde çık oradan dedi. Artık kovuldun. Kıyamet gününe kadar lanetlenmiş bulunmaktasın. Rabbim, öyleyse insanların yeniden diriltileceği güne kadar bana mühlet ver, dedi. Allah, vakti katımızda bilinen bir güne kadar mühlet verilmiş olanlardansın, buyurdu. İblis, Rabbim, benim sapmama imkan verdiğin için, yemin olsun ki ben de yeryüzünde onlara günahları şirin göstereceğim ve aralarından senin samimi kulların hariç, onların topunu kesinlikle yoldan çıkaracağım. Allah da buyurdu ki, işte bana varan doğru yol budur, halis kulların yolu.
Şüphesiz sapmışlardan sana uyacak isyankârlar dışında kullarım üzerinde senin hakimiyetin olmayacaktır. Kuşkusuz cehennem, o sana uyanların tamamının buluşma yeri olacaktır. Onun 7 kapısı vardır. Her kapıdan girmek üzere de onlardan birer grup belirlenmiştir. Allah'a karşı saygısızlıktan sakınanlar mutlaka cennet bahçelerinde ve pınar başlarında olacaklar. Esenlikle, güvenle girin oraya denecek. Onların gönüllerini düşmanlık duygularından temizledik. Artık bir kardeşler topluluğu olarak sedirler üzerinde karşı karşıya oturacaklar. Orada hiçbir yorgunlukla karşılaşmayacaklar. Oradan çıkarılmaları da söz konusu olmayacaktır. Kullarıma benim gerçekten çok bağışlayıcı, çok esirgeyici olduğumu bildir. Ama azabım da çok elem verici bir azaptır. Onlara İbrahim'in misafirlerini hatırlat. Onun yanına girip selam vermişler, o da "Doğrusu biz sizden korkuyoruz" demişti. "Korkma" dediler. "Biz sana bilgili bir çocuk müjdeliyoruz." İbrahim, "Üzerime yaşlılık çökmüş olmasına rağmen bana böyle bir müjde getiriyorsunuz öyle mi? Peki çocuğum olamayacağına göre bana neyi müjdelemiş oluyorsunuz?" dedi. "Sana gerçeği müjdeledik. Sakın ümitsizliğe kapılanlardan olma" dediler. "Hak'tan sapmış olanlardan başka kim Rabbimin rahmetinden ümit keser?" dedi. "Ey elçiler, göreviniz nedir?" diye sordu. Dediler ki, "Aslında biz suçlu bir kavme ceza vermek için gönderildik. Yalnız Lut'un ailesine zarar gelmeyecek. Onların hepsini kurtaracağız. Fakat karısı hariç, biz onun da geride kalanlardan olmasını takdir ettik." Elçiler Lut ailesine geldiklerinde, Lut onlara, "Bilinmedik, tanınmadık kimselersiniz" dedi. "Öyle ama biz sana insanların hakkında kuşkuya düştükleri şeyi getirdik. Sana gerçeği getirdik. Biz muhakkak doğru söylüyoruz." "Hemen gecenin bir vaktinde ailenin hızla yola koyulmasını sağla. Sen de arkalarından git. Hiçbiriniz arkasına dönüp bakmasın. Size emredilen yere doğru gidin." Lut'a şu hükmü bildirdik. Onlar sabah vaktine girerken son ferdine kadar yok edilmiş olacaktır. Şehir halkı sevinerek geldiler. Lut, "Bunlar benim misafirlerim. Sakın beni utandıracak bir şey yapmayın" dedi. "Allah'tan korkun, beni rezil etmeyin." "Seni el alemi korumaktan men etmedik mi?" dediler. Lut, "İşte kadınlar, benim kızlarım, nikah yaparsanız" dedi. "Ey Resulüm, hayatına yemin olsun ki onlar sarhoş, sersem halleriyle saçmalayıp duruyorlardı." Nihayet ortalık aydınlanırken korkunç ses onları yakalayıverdi. Ardından yurtlarının altını üstüne getirdik. Üzerlerine taşlaşmış çamur yağdırdık. İşte bunda ibret alacak olanlar için dersler vardır. Bakın, o harabeler bir yol üzerinde hala duruyor. Onda da inananlar için bir ders vardır. Eyke halkı da gerçekten bir zalimler topluluğuydu. Biz onların da cezasını verdik. Bu iki şehir açıkça bilinen bir yol üzerindedir. Kuşkusuz Hicr halkı da peygamberleri yalancılıkla suçladılar. Oysa onlara ayetlerimizi de gönderdik. Fakat bunlara sırt çevirdiler. Onlar güvende olmak üzere dağları oyarak barınaklar yaparlardı. Ama sonunda sabaha girerlerken korkunç ses onları da yakaladı. Aldıkları tedbirin kendilerine hiçbir faydası olmadı. Biz gökleri, yeri ve bunlar arasında bulunanları ancak ve ancak hak ve adalet temelinde yarattık. Kıyamet de mutlaka gelecektir. Sen şimdi güzel olan hoşgörü yolunu tut. İyi bilesin ki Rabbin, evet O, muhakkak surette eşsiz yaratıcıdır, her şeyi bilmektedir. Kuşkusuz sana tekrar tekrar okunandan, ayetlerden 7'sini ve Yüce Kur'an'ı verdik. Sakın ola ki onlardan bazı gruplara verdiğimiz geçici dünya nimetine göz dikmeyesin. Onlardan yana üzülme.
müminlere karşı da alçak gönüllü ol. Kuşkusuz ben apaçık bir uyarıcıyım de. Nitekim biz bölüp parçalayanları cezalandırdık. Kur'an'ı parçalara ayıranlar yok mu? Rabbine andolsun ki yaptıklarından dolayı muhakkak surette onların hepsini sorguya çekeceğiz. Sen sana buyrulanı açıkça duyur. Müşriklere aldırış etme. Allah'ın yanında başka bir ilah daha edinen o alaycılara karşı biz senin yanındayız. Onlar ileride anlayacaklar. Söyledikleri yüzünden canının sıkıldığını muhakkak ki biliyoruz. Ama sen Rabbini hamd ile tesbih et, secde edenlerden ol. Kesin olan şeyi gelinceye kadar Rabbine kulluk et. Nahl Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'ın emri yerine gelecektir. Artık O'nun bir an önce gelmesini isteyip durmayın. Allah, onların ortak koştukları her şeyden uzaktır ve yücedir. Allah, benden başka ilah olmadığı hususunda insanları uyarın ve bana saygıda kusur etmeyin hükmünü bildirmeleri için, kullarından dilediğine emri uyarınca vahyi taşıyan melekler indirir. Allah gökleri ve yeri hikmetle yarattı. O putperestlerin ortak koştukları her şeyden münezzehtir. İnsanı bir damla sudan yarattı. Fakat görürsün ki o yaratıcısına apaçık bir muhalif olup çıkmıştır. Eti yenen büyük ve küçük baş hayvanları da o yarattı. Onlar da sizin için soğuktan koruyucu şeyler ve başka yararlar vardır. Ayrıca onlardan beslenirsiniz. Onlar da akşamları otlaktan getirirken, sabahları otlatmaya salıverirken, size sergiledikleri bir güzellik de vardır. Bu hayvanlar ancak kendinizi fazlasıyla yorarak ulaşabileceğiniz bir beldeye yüklerinizi taşır. Kuşkusuz Rabbiniz çok şefkatli, çok merhametlidir. Binmeniz ve güzelliğini seyretmeniz için atları, katırları, eşekleri de yarattı. O sizin bilmediğiniz başka şeyler de yaratır. Doğru yol Allah'a aittir. Yolun eğrisi de vardır. Allah dileseydi hepinizi doğru yola iletirdi. Gökten su indiren O'dur. Ondan hem kendiniz için içecek su, hem de hayvanlarınıza yedireceğiniz bitkiler verir. Allah o suyla size ekin, zeytin, hurma, üzüm ve daha türlü türlü ürünler de bitirir. İşte bunda düşünen bir topluluk için büyük ibret vardır. O geceyle gündüzü, ayla güneşi hizmetinize verdi. Yıldızlar da onun emrine boyun eğmişlerdir. Bunda aklını kullanan bir topluluk için önemli ibretler vardır. Sizin için yerden türlü renklerde bitirdiği şeyler de böyle. Bunda da düşünüp taşınan bir topluluk için büyük ibret vardır. Taze etinden yemeniz ve mücevherini çıkarıp takınmanız için denizi hizmetinize veren de O'dur. Gemilerin denizi yararak gittiklerini görürsün ki, bu da O'nun lütfuna nail olmanız ve O'na şükretmeniz içindir. O sizi sarsmaması için yere sağlam dağlar yerleştirdi, ırmaklar ve yollar açtı ki gideceğiniz yere ulaşabilirsiniz. Daha nice işaretler koydu. Yıldızlarla da insanlar yollarını bulurlar. O halde yaratanla yaratmayan bir olur mu? Siz düşünmez misiniz? Allah'ın nimetini saymaya kalksanız başa çıkamazsınız. Allah gerçekten bağışlayıcıdır, merhametlidir. Allah gizlediğinizi de açığa vurduğunuzu da bilir. Onların Allah'ın dışında taptıkları varlıklar hiçbir şey yaratamazlar. Onların kendileri yaratılmıştır. Onlar canlı değil, ölüdürler. İnsanların ne zaman diriltileceklerini bilmezler. Sizin ilahınız bir tek ilahtır. Ahirete inanmayanlara gelince, işte onların kalpleri inkârcıdır. Onlar ululuk taslayan küstahlardır. Hiç kuşku yok ki Allah onların saklı tuttuklarını da, açığa vurduklarını da bilmektedir. O ululuk taslayanları sevmez. Onlara, Rabbiniz ne indirdi diye sorulduğunda,
eskilerin masallarını diye cevap verirler. Sonuç olarak kıyamet gününde kendi günahlarını eksiksiz yüklendikleri gibi bilgisizce saptırdıkları kimselerin günahlarından da yüklenmiş oldular. İşte görün yüklendikleri şey ne kadar kötü. Bunlardan öncekiler de tuzak kurmuşlar ama Allah da onların evlerini temellerinden sökmüş, üstlerindeki tavan tepelerine inmiş, böylece hiç farkında olmadıkları bir yerden kendilerine ceza ansızın gelmişti. Sonra kıyamet gününde Allah onları rezil eder ve der ki, uğruna mücadele ettiğiniz ortaklarım hani nerede? Kendilerine ilim verilmiş olanlar, şüphesiz bugün rezillik ve kötülük inkar edenlerin başına derler. Kendilerine kötülük edip dururken canlarını meleklerin aldığı kimseler, biz hiçbir kötülük yapmadık diyerek boyun büküp teslim olurlar. Hayır, Allah yaptıklarınızı çok iyi bilmektedir. İçinde ebedi olarak kalacağınız cehennemin kapılarından girin. Oluluk taslayanların yeri ne kötü. Allah'a karşı gelmekten sakınanlara, Rabbiniz size ne indirdi diye sorulur. Onlar, hayır indirdi derler. Bu dünyada iyilik yapanlara güzel sonuçlar vardır. Ahiret yurdu daha da hayırlıdır. Allah'a karşı gelmekten sakınanların yurdu ne güzel. Girecekleri yer zemininden ırmaklar akan Adin cennetleridir. Orada diledikleri her şeye sahip olacaklar. Takva sahiplerini Allah böyle ödüllendirecektir. Onlar meleklerin selam size, yaptıklarınıza karşılık girin cennete diyerek mutluluk içinde ruhlarını teslim alacağı kimselerdir. O inkarcılar ille de kendilerine meleklerin gelmesini yahut Rabbinin emrinin gerçekleşmesini mi bekliyorlar? Onlardan öncekiler de böyle yapmıştı. Allah onlara haksızlık etmemişti. Fakat onlar kendilerine haksızlık etmişlerdi. Sonunda yaptıklarının kötülüğü yine kendilerine dokundu ve alay ettikleri şeyi onları kuşattı. Müşrikler dediler ki, Allah isteseydi ne biz ne de atalarımız ondan başkasına tapardık. Hiçbir şeyi ona rağmen haram da saymazdık. Onlardan öncekiler de işte böyle davranmışlardı. Peygamberlerin görevi açık seçik tebliğden başka bir şey değildir. Andolsun ki biz her ümmete Allah'a kulluk edin, sahte tanrılardan uzak durun diyen bir elçi gönderdik. Onlardan kimini Allah doğru yola iletti, kimileri de saptırılmayı hak ettiler. Yeryüzünü dolaşın da hak dini yalanlayanların akıbetinin ne olduğunu görün. Sen onların doğru yola yönelmelerini tutku derecesinde istesen de Allah yoldan çıkardığı kimseyi hidayete erdirmez. Onların asla yardımcıları da olmaz. Onlar Allah'ın ölen birini diriltmeyeceğine dair en büyük yeminleri ettiler. Aksine bu Allah'ın bizzat üstlendiği gerçek bir vaadidir. Fakat insanların çoğu bilmez. Böylece Allah hakkında ihtilaf ettikleri şeyi onlara açıklamayı ve inkar edenlerin yalancı olduklarını kendilerinin anlamalarını murad etmiştir. Biz bir şeyi murad ettiğimizde sözümüz ol demekten ibarettir. O da hemen oluverir. Zulme uğramaları yüzünden Allah uğrunda göç edenleri muhakkak ki biz bu dünyada güzel bir yere yerleştireceğiz. Ahiret ecri ise elbette daha büyük olacaktır. Keşke bilseler. Onlar güçlüklere katlanan, Rablerine güvenen kimselerdir. Senden önce de ancak kendilerine vahiy indirdiğimiz kişileri peygamber olarak gönderdik. Eğer bilmiyorsanız bilgi sahibi olanlara sorun. O peygamberleri apaçık delillerle ve kutsal metinlerle gönderdik. İnsanlara indirdiklerimizi kendilerine açıklaman için ve ola ki üzerinde düşünürler diye sana da uyarıcı kitabı indirdik. Şimdi şu kötülükleri planlayanlar, Allah'ın onları yerin dibine geçirmeyeceğinden veya hiç bilmeyecekleri bir yerden, kendilerine azabın gelmeyeceğinden ya da onlar işe güce dalmışken, Allah'ın kendilerini kıskıvrak yakalamayacağından emin mi oldular?
Onların bunu engelleme güçleri de yoktur. Yoksa Allah'ın içlerine felaket korkusu salarak kendilerini cezalandırmayacağına dair bir güvenceleri mi var? Ama sizin Rabbiniz kuşkusuz çok şefkatli, çok merhametlidir. Allah'ın yarattığı nesneleri görmüyorlar mı? Onların gölgeleri sağa ve sola dönmekte. Allah'a secde edip yere kapanmaktadır. Göklerdekiler, yerdeki canlılar ve melekler büyüklük taslamadan Allah'a secde ederler. Onlar yüceler yücesi bildikleri Rablerinden korkar, kendilerine buyrulanı yerine getirirler. Allah buyurdu ki, iki ilah edinmeyin, ilah bir tektir. Şu halde yalnız benden korkun. Göklerde ve yerde ne varsa O'nundur. İtaat de daima ve yalnız O'na yapılır. Allah'tan başkasından mı korkuyorsunuz? Elinizde nimet olarak ne varsa Allah'tandır. Sonra başınıza bir sıkıntı geldiğinde O'na yalvarırsınız. Allah sizi sıkıntıdan kurtardığında, içinizden bazıları gariptir ki hemen Rablerine ortak koşarlar. Kendilerine verdiklerimize karşı nankörlük etmek için böyle yaparlar. Yiyip için bakalım ama yakında anlayacaksınız. Onlar kendilerine rızık olarak verdiklerimizden bilmedikleri şeylere de bir pay ayırırlar. Allah'a yemin olsun ki böyle kendi uydurduğunuz putlardan dolayı mutlaka sorguya çekileceksiniz. Yine onlar, haşa, kızlar Allah'ındır diyorlar. Akıllarınca beğendikleri de kendilerinin oluyor. Onlardan birine bir kız müjdelendiğinde, öfkelenerek yüzü mosmor kesilir. Aklınca, verilen müjdenin kötülüğünden dolayı halktan gizlenir. Böyle bir alçaltıcı duruma rağmen, onu yanında mı tutsun, yoksa toprağa mı gömsün? Görün işte, ne kötü yargıda bulunuyorlar. Ahirete inanmayanlar kötü sıfatlarla anılır. Allah'a ise en yüce sıfatlar yaraşır. O azizdir, hakimdir. Eğer Allah insanları haksızlıkları yüzünden hemen cezalandıracak olsaydı, yeryüzünde hiçbir canlı bırakmazdı. Fakat onlara belirlenmiş bir sürenin sonuna kadar mühlet tanıyor. Ama süreleri dolduğunda onu bir an bile ne erteleyebilirler ne de öne alabilirler. Hoşlanmadıkları şeyleri Allah'a nispet ediyorlar. Öte yandan en güzel sonucun kendileri için olacağı yolunda dillerinden asılsız iddialar dökülüyor. Kaçınılmaz olarak onlara ancak ateş vardır ve onlar oraya sürüleceklerdir. Allah'a andolsun, senden önceki çeşitli topluluklara da mutlaka elçiler göndermiştik. Fakat şeytan onlara yaptıklarını allayıp pulladı. Bugün de şeytan öylelerinin velisidir. Onlar için dehşetli bir azap vardır. Sana kitabı, özellikle ayrılığa düştükleri konuda onları aydınlatman için ve inanan bir topluluğa rehber ve rahmet olsun diye indirdik. Allah gökten su indirip onunla ölmüş toprağa hayat vermektedir. Kuşkusuz bunda dinlemesini bilen bir topluluk için açık delil bulunmaktadır. Sizin için sağmal hayvanlarda da kesin olarak ibret vardır. Nitekim size hayvanın karnında besin artıklarıyla kan arasında oluşan, içenlere lezzet veren saf süt içiriyoruz. Hurma ağaçlarının ve üzüm asmalarının ürünlerinden hem içki hem de güzel besinler elde edersiniz. Bunda da aklını kullanan bir topluluk için açık delil vardır. Ve Rabbin

bal arısına şöyle ilham etti. Dağlardan, ağaçlardan ve insanların kurdukları çardaklardan kendine yuvalar edin. Sonra her türlü besleyici ürünlerden ye. Rabbinin koyduğu kanunlara boyun eğerek çizdiği yollardan git. Onların karınlarından farklı renk ve çeşitlerde şerbet kıvamında bir sıvı çıkar ki, onda insanlara şifa vardır. İşte bunda da düşünen bir topluluk için açık delil bulunmaktadır. Sizi Allah yarattı. Sonra da vefat ettirecektir. İçinizden, sahip oldukları bilgiden hiçbir şeyi bilmeyecek yaşa, ömrün en düşkün çağına kadar yaşatılanlar da vardır. Kuşkusuz Allah ilim ve kudret sahibidir. Allah kiminize kiminizden daha fazla rızık verdi. Ama kendilerine fazla verilenler, rızıklarını ellerinin altındakilerle paylaşıp da onları bu hususta kendileriyle eşit hale getirmeye yanaşmıyorlar. Peki onlar Allah'ın nimetini inkar etmiş olmuyorlar mı? Allah size kendi cinsinizden eşler yarattı. Eşlerinizden de sizin için oğullar ve torunlar türetti. Sizi güzel ürünlerle rızıklandırdı. Onlar yine de batıla inanıp Allah'ın nimetine karşı nankörlük mü ediyorlar? Allah'ı bırakıp da kendilerine göklerden ve yerden en küçük bir rızık sağlama imkanı olmayan, buna güçleri yetmeyen şeylere mi tapıyorlar? Allah hakkında kafanıza göre misal getirmeyiniz. Gerçeği Allah bilir, siz bilmezsiniz. Allah size hiçbir şeye gücü yetmeyen, başkasının mülkü konumundaki köleyle, katımızdan kendisini güzel bir şekilde rızıklandırdığımız ve bundan gizli açık başkalarını da yararlandıran kişiyi örnek veriyor. Bunlar hiç eşit olur mu? Hamd Allah'a mahsustur ama onların çoğu bilmezler. Yine Allah şu iki insanı örnek veriyor. Biri dilsizdir, elinden hiçbir şey gelmez. Efendisinin sırtında yüktür. Onu nereye gönderse yararlı bir sonuçla gelmez. Şimdi bununla adaleti emreden ve kendisi de dosdoğru yolda bulunan kimse bir olur mu? Göklerin ve yerin gaybı Allah'a aittir. Kıyamet bir göz kırpması kadar yahut daha da kısa olacaktır. Şüphesiz Allah her şeye kadirdir. Sizler hiçbir şey bilmez bir durumdayken Allah sizi analarınızın karnından dışarı çıkardı. Şükredesiniz diye size kulaklar, gözler, kalpler verdi. Semanın boşluğunda buyruk altına sokulmuş kuşları görmüyorlar mı? Onları boşlukta Allah'tan başkası tutmuyor. Kuşkusuz bunda inanan bir topluluk için ibretler vardır. Allah size evlerinizi huzur yeri yaptı. Hayvanların derisinden gerek yolculuk gününüzde gerekse ikamet gününüzde kolaylıkla taşıyabileceğiniz barınaklar yapmanızı, keza bir süreye kadar onların yünlerini, yumuşak tüylerini, kıllarını ev ve giyim eşyasıyla ticaret malı olarak değerlendirmenizi sağladı. Yine Allah, yarattığı şeylerden sizin için gölgelikler yaptı. Dağlarda size sığınaklar yarattı. Size sıcağa karşı kendinizi koruyacak elbiseler, maruz kalabileceğiniz düşman gücünden sizi koruyacak zırhlar yapma imkanı bahşetti. İşte Allah, teslimiyet gösteresiniz diye size nimetini böyle eksiksiz vermektedir. Ey Resulüm! Buna rağmen eğer onlar senden yüz çevirirlerse, artık sana düşen sadece açık seçik duyurmaktır. Onlar Allah'ın nimetlerini biliyor ama sonra kalkıp nankörlük ediyorlar. Onların çoğu inkârcıdır. Bir gün gelecek, her ümmetten bir tanık çıkaracağız ve artık inkâr etmiş olanların ne olmadık mazeretler ileri sürmelerine izin verilecek, ne de onlardan Allah'ın hoşnutluğunu kazanma yönünde çaba göstermeleri istenecektir. O zalimler azabı görünce artık cezaları hafifletilmez. Kendilerine mühlet de tanınmaz. Şirke sapanlar Allah'a ortak koştukları şeyleri gördüklerinde, "Ey Rabbimiz, işte bunlar seni bırakıp da kendilerine taptığımız putlarımızdır." diye itirafta bulunurlar. Fakat o varlıklar,
siz gerçekten yalancısınız diyerek onlara gerekli cevabı verirler. Onlar da artık ister istemez Allah'ın iradesine boyun eğerler. İlah diye uydurduklarıysa onları yüzüstü bırakmış olur. Hem kendileri inkar eden hem de insanların Allah yolundan gitmesini engelleyenler yok mu? Bozgunculuk yapmış olmalarından ötürü işte onlara azap üstüne azap vereceğiz. Yine o gün her ümmetin içinden kendileri hakkında birer tanık çıkaracağız. Seni de bu kimseler hakkında tanık yapacağız. Bu kitabı sana her konuda açıklama getiren bir rehber, bir hidayet ve rahmet kaynağı, Allah'a gönülden bağlananlar için bir müjde olarak indirdik. Muhakkak ki Allah adaleti, ihsanı, akrabaya karşı cömert olmayı emreder. Hayasızlığı, kötülüğü ve zorbalığı yasaklar. İşte Allah aklınızı başınıza alasınız diye size böyle öğüt veriyor. Antlaşma yaptığınız zaman Allah'a verdiğiniz sözü yerine getirin. Allah'ı kendinize kefil tutarak kesinliğe kavuşturduktan sonra yeminlerinizi bozmayın. Unutmayın ki yaptıklarınızı Allah bilmektedir. Sakın bir grubun diğer gruptan daha güçlü olması sebebiyle yeminlerinizi aranızda güçsüzler aleyhine bir kandırma aracı yaparak ipliğini iyice büktükten sonra geri çözen kadın gibi olmayın. Allah bu şekilde sizi imtihan etmektedir. Ve O, hakkında görüş ayrılığına düştüğünüz şeyleri kıyamet gününde size mutlaka açıklayacaktır. Eğer Allah isteseydi, hepinizi elbette ki bir tek inanç topluluğu yapardı. Ama O, dilediğinin yoldan çıkmasına imkan verir, dilediğini de doğru yola iletir. Yapmakta olduklarınızdan dolayı kesinlikle sorgulanacaksınız. Evet, yeminlerinizi aranızda bir kandırma aracı yapmayın. Sonra sapasağlam basmışken ayağınız kayar ve insanları Allah yolundan saptırmanızın acı meyvesini tadarsınız. Ayrıca ağır bir azapla da cezalandırılırsınız. Allah'a verdiğiniz sözü küçük bir menfaate satmayın. Eğer bilirseniz sizin için Allah'ın katında olan daha hayırlıdır. Sizde bulunanlar tükenip gider ama Allah'ın katındakiler kalıcıdır. Asla kuşkunuz olmasın ki güçlüklere göğüs gerenlerin ecirlerini yapmış olduklarının daha da güzeliyle vereceğiz. Erkek olsun, kadın olsun, kim inanmış bir insan olarak dünya ve ahirete yararlı işler yaparsa, kesinlikle ona güzel bir hayat yaşatacağız ve böylelerinin ecirlerini de muhakkak surette yapmış olduklarının daha güzeliyle vereceğiz. Kur'an okuyacağın vakit o kovulmuş şeytandan Allah'a sığın. Gerçek şu ki o şeytanın iman etmiş olanlar ve Rablerine dayanıp güvenenler üzerinde bir hakimiyeti olamaz. Şeytanın hakimiyeti ancak onu kendilerine veli edinenler ve onun yüzünden müşrik olanlar üzerinde geçerlidir. Biz bir ayetin yerine başka bir ayeti getirdiğimiz zaman ki Allah neyi indireceğini çok iyi bilir, sen sadece uyduruyorsun dediler. Öyle değil. Fakat onların çoğu bilmezler. İman edenlere sebat kazandırsın, Müslümanlara rehber ve müjde olsun diye Rabbin tarafından bir gerçek olmak üzere Kur'an'ı Ruhul Kudüs'ün indirdiğini söyle. Hiç kuşkusuz, kesin olarak bunları ona bir insan öğretiyor dediklerini biliyoruz. Oysa ona öğretiyor dedikleri kişinin dili yabancıdır. Bunun dili ise açık seçik Arapçadır. Allah'ın ayetlerine inanmayanlar yok mu? Allah onlara hidayet vermeyecek. Onlar için elem verici bir azap vardır. Ancak Allah'ın ayetlerine inanmayanlar böyle bir yalanı uydurabilirler. Asıl yalancılar onların kendileridir. Kim iman ettikten sonra Allah'ı inkara saparsa, kalbi imanla dolu olduğu halde baskı altında kalanın durumu müstesna olmak üzere, kim kalbini inkara açarsa, işte Allah'ın gazabı bunlaradır. Bunlar için çok büyük bir azap vardır.
Bu onların dünya hayatını ahirete tercih etmelerindendir. Allah kâfirler topluluğuna hidayet vermez. Bunlar Allah'ın kalplerini, kulaklarını ve gözlerini mühürlediği kimselerdir. Gaflette olanlar da işte bunlardır. Hiç kuşku yok ki ahirette kaybedecek olanlar bunlardır. Öte yandan bilesin ki Rabbin eziyetlerle sınandıktan sonra yurtlarından göçenlerin, ardından çabalarını sürdürüp sabır gösterenlerin yardımcısıdır. Artık bu yapılanlardan sonra Rabbin elbette çok bağışlayıcı, çok merhametlidir. O gün herkes gelip kendisini savunacak. Herkese yaptığının karşılığı eksiksiz ödenecek. Onlara haksızlık edilmeyecektir. Allah şöyle bir şehri örnek veriyor. Bu şehir güvenlikli ve huzurluydu. Her yerden oraya bol rızık geliyordu. Derken ahalisi Allah'ın nimetlerine karşı nankörlük etti. Allah da onlara yapıp ettikleri yüzünden genel bir açlık ve korku felaketini tattırdı. Oysa onlara kendi içlerinden bir peygamber de gelmişti. Ama onu yalancılıkla suçladılar. Bu yüzden de haksızlıklarını sürdürürken azap onları yakalayıverdi. Allah'ın size verdiği helal ve güzel rızıktan yiyip için ve eğer yalnız Allah'a kulluk ediyorsanız onun nimetine de şükredin. Allah size sadece murdar eti, kanı, domuz etini ve Allah'tan başkası adına kesilmiş olanı haram kıldı. Ama biri zorda kalırsa, haksızlığa sapmadıkça, sınırı aşmadıkça yiyebilir. Çünkü Rabbin bağışlayan ve esirgiyendir. Ağzınıza geldiği gibi yalan yanlış konuşarak bu helaldir, bu haramdır demeyin. Çünkü Allah hakkında asılsız şey söylemiş olursunuz. Allah hakkında asılsız şey söyleyenler de kesinlikle iflah olmazlar. Az bir faydalanma, ardından onlara elem veren bir azap vardır. Yahudilere daha önce sana sözünü ettiğimiz şeyleri haram kılmıştık. Onlara biz haksızlık etmedik. Fakat onlar kendi kendilerine haksızlık ediyorlardı. Sonuç olarak senin Rabbin cahillikle kötülük işleyen ama bunun ardından tevbe edip kendilerini düzeltenlerin yardımcısıdır. Onların bu dönüşünden sonra bilesin ki artık Rabbinin mağfiret ve rahmeti de çok geniştir. Kuşkusuz İbrahim bir tevhid önderi olarak Allah'a gönülden itaat eden iyilik rehberiydi. Müşriklerden de değildi. Allah'ın nimetlerine şükrederdi. Allah onu seçkin kılmış, doğru yola yöneltmişti. Biz İbrahim'e bu dünyada iyilik verdik. Kuşkusuz o, ahirette de salihlerden olacaktır. Sonra sana tevhid önderi olan ve putperestler arasında yer almamış bulunan İbrahim'in dinine uyu diye vahyettik. Sebt gününün gözetilmesi sadece onun hakkında görüş ayrılığına düşenlere gerekli kılınmıştı. Rabbin kıyamet gününde ayrılığa düştükleri meseleyle ilgili olarak onların arasında hükmünü verecektir. Rabbinin yoluna hikmetle ve güzel öğütle davet et. Onlarla en güzel yöntemle tartış. Kuşkusuz senin Rabbin yolundan sapanların kim olduğunu en iyi bilendir. O doğru yolda bulunanları da çok iyi bilir. Cezalandırmak isterseniz size yapıldığı kadarıyla cezalandırın. Fakat sabır gösterirseniz bilin ki sabırlı davrananlar için bu muhakkak daha hayırlıdır. Sen sabret. Sabır göstermen de Allah'ın ihsanı sayesinde olacaktır. Onlardan dolayı üzülme. Kurdukları tuzaklardan kaygı duyma. Çünkü Allah takva ile hareket edip iyiliği seçenlerin yanındadır. Azim olan Allah doğru söyledi.

Nisan Kumru. Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer. Aşr-ı Şerif. Muhammed Polat. Vakıa Suresi 39 ila 57. ayetler.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Onların bir kısmı öncekilerdendir, bir kısmı da sonrakilerdendir. Amel defteri solundan verilenler. Ne bedbaht o solundan verilenler. İçlerine işleyen bir ateş ve kaynar su içindedirler. Serin ve rahatlatıcı olmayan kapkara bir duman gölgesindedirler. Çünkü daha önce onlar hazlarına tutsak olmuşlardı. O büyük günah üzerinde ısrar ediyorlardı. Şöyle diyorlardı: sahi biz ölüp de toprak ve kemik yığını haline gelmişken yeniden mi diriltilecekmişiz? Üstelik gelip geçmiş atalarımız da mı? De ki, hem öncekiler hem sonrakiler bilinen bir günün belirlenmiş bir vaktinde mutlaka bir araya getirilecekler. Sonra siz, ey yoldan sapmış inkârcılar, mutlaka zakkum ağacından yiyeceksiniz. Karınlarınızı onunla dolduracaksınız. Üstüne de o kaynar sudan içeceksiniz. Hem de susamış develerin suya kanmaz içişleriyle. İşte hesap gününde onların ağırlanması böyle olacak. Sizi biz yarattık. Artık inansanıza. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Hayat Rehberi Kur'an. Kur'an-ı Kerim'in mesajlarını günümüz insanının aklına, kalbine, idrakine sunan, Kur'an-ı Kerim'in bütünlüğü içerisinde güncel bir dil ve üslupla hazırlanan Hayat Rehberi Kur'an, her sabah saat 9'da Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: Kamu spotu.
2: Silen tüm araçların duyması ve yol açması içindir. Trafikte seyreden tüm araçlar ambulansa yol vermekle yükümlüdür. Siz de ambulansa yol vererek bir canın kurtarılmasına yardımcı olun. Acil durumda saniyelerin hayati derecede önemli olduğunu unutmayın. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Kamu spotu.
3: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
4: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Rabbimiz, biz Rabbinize iman edin diye imana çağıran bir davetçi işittik, hemen iman ettik. Rabbimiz, günahlarımızı bağışla, kötülüklerimizi ört, canımızı iyilerle beraber al. Âl-i İmrân Suresi 193. Ayet.

Burası Diyanet Kur'an Radyo. Aşr-ı Şerif. Halim Garip. Saf Suresi 10 ila 14. ayetler.

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Size elem verici azaptan kurtaracak bir ticareti göstereyim mi? Allah'a ve Resulüne iman edersiniz. Allah yolunda mallarınızla ve canlarınızla cihad edersiniz. Bilirseniz bu sizin için çok hayırlıdır. O sizin günahlarınızı bağışlar, sizi altından ırmaklar akan cennetlere, Adn cennetleri içindeki güzel köşklere koyar. İşte büyük kurtuluş budur. Hoşunuza gidecek bir şey daha var. Allah'ın yardımı ve yakın bir fetih. Haydi müminleri müjdele. Ey iman edenler! Allah'ın yardımcıları olun. Nitekim Meryem oğlu İsa da havarilerine, Allah'a giden yolda bana yardımcı olacaklar kimlerdir diye sorduğunda, havariler Allah'ın yardımcıları biziz demişlerdi. Sonra İsrailoğullarından bir kısmı iman etmiş, diğer bir kısmı da inkara sapmıştı. Biz inananları düşmanlarına karşı destekledik. Böylece üstün geldiler.
1: Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
1: Serlevha Ayetler. Ali İmran Suresi 31. Ayet.
2: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. De ki, eğer Allah'ı seviyorsanız bana uyun ki, Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Allah çok bağışlayıcı, çok esirgeyicidir. Şüphesiz Allah doğruyu söyledi. Allah'ı seven, peygambere itaat eder. İnsanların bir kısmı, kendileri gibi bir insan gördükleri Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmaktan geri durmuşlar, hatta onu alaya almışlardı. Halbuki Hazreti Peygamber Allah'ın elçisiydi ve Allah'ı sevenlerin onun elçisini de sevmeleri beklenirdi. Peygamber Allah için sevilir. Ayrıca sevginin sadece sözde kalmaması, gereğinin yapılması gerekir. Seven, sevdiğinin emrini yerine getirir. Bu ayetten alacağımız ilk mesaj, Hazreti Muhammed'in yoluna tabi olmamız, Allah'ı sevmemizin bir gereğidir. Bir diğer mesajsa, Allah'ın sevgisini ve affını kazanmanın yolu, insanların uydurduklarını bırakıp, Peygamberin öğrettiklerini uygulamaktan geçer.

0: Aşr-ı Şerif. Hasan Kara. Ali İmran Suresi 26 ila 32. ayetler.
1: Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim.

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. De ki, ey mülkün gerçek sahibi olan Allah'ım! Mülkü dilediğine verirsin, dilediğinden çekip alırsın. Dilediğini yüceltirsin, dilediğini de alçaltırsın. Her türlü iyilik senin elindedir. Hiç kuşku yok, sen her şeye kadirsin. Geceyi gündüze katarsın, gündüzü de geceye katarsın. Ölüden diriyi çıkarırsın, diriden ölüyü çıkarırsın ve dilediğine sayısız rızık verirsin. Müminler müminleri bırakıp da kafirleri dost edinmesin. Kim bunu yaparsa artık Allah'la olan bağını koparmış demektir. Ancak onlardan gelebilecek bir tehlikeden korunmanız başkadır. Allah kendisi hakkında sizi uyarıyor. Sonunda dönüş Allah'adır. De ki, içinizdekileri gizleseniz de, açığa vursanız da Allah onu bilir. Göklerde olanları da, yerde olanları da bilir. Allah her şeye kadirdir. Herkesin yaptığı iyiliği de, işlediği kötülüğü de, önüne konmuş olarak bulacağı gün, insan ister ki kendisiyle kötülükleri arasında uzun bir mesafe bulunsun. Allah kendisi hakkında sizi uyarıyor. Allah kullarına çok şefkatlidir. De ki, eğer Allah'ı seviyorsanız bana uyun ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Allah çok bağışlayıcı, çok esirgeyicidir. De ki, Allah'a ve Resulüne itaat edin. Eğer yüz çevirirlerse, bilsinler ki, Allah kafirleri sevmez.
2: Azim olan Allah doğru söyledi.

0: İnsan Rabbini tanımak ister. Tanıdıkça muhabbeti artar, kime kulluk ettiğini bilir. Bunun için bir niyet yeterlidir aslında. Rabbimiz, kulum bana bir karış yaklaşırsa ben ona bir arşın yaklaşırım. O bana bir arşın yaklaşırsa ben ona bir kulaç yaklaşırım. O bana yürüyerek gelirse ben ona koşarak giderim buyurarak müjdelemiş bizi. Biz niyet edelim, muhabbeti Rabbimiz ikram etsin. Gelin şimdi bir yolculuğa çıkalım. Hem Rabbimizi hem kendimizi tanıyalım. Her bir esmanın hayatımızdaki yerini ve bizdeki yansımasını bulalım. Kulluğumuz iyileşsin, Rabb'e yakın olalım. Esma-i Hüsna, hafta içi her gün saat 8'de Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: Kırk ayette güzel ahlak.
2: Yüce Allah, Kur'an-ı Kerim'de Ali İmran Suresinin 104. ayet-i kerimesinde şöyle buyuruyor.
3: Euzu billahi mineşşeytanirracim.

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Sizden hayra çağıran, iyiliği emreden ve kötülükten men eden bir topluluk bulunsun. İşte kurtuluşa erenler onlardır. Azim olan Allah doğru söyledi. Allah Teala'nın rızasına ve insanların hayrına uygun olan şeyleri emretmek, onun rızasına uygun olmayacak her türlü söz ve fiilden sakınmak ve sakındırmak her Müslümanın sorumluluğudur. Bu sorumluluğun adı emri bil maruf nehyi anil münker, yani iyiliği emretmek, kötülükten men etmektir. İslam'ın gönderiliş gayesi iyiliği emretmek, kötülükten men etmektir. İslam dini Müslümanların diğer insanlara örnek olacak sağlıklı, huzurlu, gelişmiş bir toplum oluşturmasını hedefler. İyiliklere sarılıp fenalıklardan kaçınmasının yanı sıra bu konuda başkalarını da yönlendirmesini ister. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de "Siz insanlar için çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz. İyiliği emreder, kötülükten men eder ve Allah'a inanırsınız" övgüsüyle bunu açıkça beyan eder. Ali İmran Suresi 110. ayet. Öte yandan kötülüklerin toplumda yayılmasını da asla onaylamaz. Adam sen daldırma geç git anlayışının asla Müslümanın anlayışı olamayacağını vurgular. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şerifinde "Hayra vesile olan kişi onu yapmış gibidir" buyurarak İnsanları hayrın her türlüsüne anahtar olmaya çağırır. İyilik ve güzelliğe giden yolların artırılmasını, kötülüğün ve çirkinliğin kapılarının açılmamak üzere kilitlenmesini ister. Toplumda kol gezen kötülüğün bir gün bizim kapımızı da çalacağının asla unutulmaması konusunda bizleri uyarır. Her işte olduğu gibi iyiliği emredip kötülükten uzaklaştırmanın da elbette bir usulü ve üslubu vardır. Bu görevi yerine getirecek bir Müslüman, Rabbimizin sevgili peygamberimize "Sen kaba katı yürekli olsaydın hiç şüphesiz etrafından dağılıp giderlerdi" uyarısını asla unutmamalıdır. Zira mümin yumuşak huylu, müjdeleyici ve kolaylaştırıcı olmalıdır. Nefret ettirmeden, zorlaştırmadan insanları hikmetle ve güzel öğütle iyiliğe çağırmalı ve muhataplarına merhametli davranmalıdır. Müslüman, Yüce Rabbimizin Kur'an-ı Kerim'de öğrettiği şu duayı dilinden düşürmemelidir. Rabbimiz, bize dünyada da iyilik ver, ahirette de iyilik ver ve bizi cehennem azabından koru.
2: Kırk ayette güzel ahlak.
3: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
4: Aşr-ı Şerif. Mansur Sar. Hucurat Suresi 6 ila 10. ayet-i kerime.

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Size bir fasık bir haber getirirse, bilmeyerek bir topluluğa zarar verip yaptığınıza pişman olmamak için o haberin doğruluğunu araştırın. Bilin ki aranızda Allah'ın elçisi bulunmaktadır. Eğer o birçok işlerde size uysaydı, sıkıntıya düşerdiniz. Fakat Allah size imanı sevdirmiş ve onu gönüllerinize güzel göstermiş. İnkârı, fasıklığı ve İslam'ın emirlerine karşı çıkmayı da çirkin göstermiştir. İşte bunlar doğru yolda olanların ta kendileridir. Allah kendi katından bir lütuf ve nimet olarak böyle yaptı. Allah hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir. Eğer inananlardan iki grup birbirleriyle savaşırlarsa aralarını düzeltin. Eğer biri ötekine karşı haddi aşarsa Allah'ın buyruğuna dönünceye kadar haddi aşan tarafa karşı savaşın. Eğer Allah'ın emrine dönerse artık aralarını adaletle düzeltin ve onlara adaletli davranın. Çünkü Allah adaletli davrananları sever. Müminler ancak kardeştirler. Öyleyse kardeşlerinizin arasını düzeltin. Allah'a karşı gelmekten sakının ki size merhamet edilsin. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
1: Serlevha Ayetler. Yunus Suresi 6. Ayet.
2: Euzubillahimineşşeytanirracim.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Gece ile gündüzün farklı olmasında, Allah'ın göklerde ve yerde yarattığı bunca varlıkta, ona saygısızlıktan sakınanlar için büyük işaretler vardır. Şüphesiz Allah doğruyu söyledi. Kainat Allah'ı gösterir. İçinde yaşadığımız kainatta eşsiz bir düzen ve ahenk vardır. Bu düzen ve ahenk Allah'ın tabiata koymuş olduğu yasalar gereğince hiç aksamadan işler. Bilim ve fen geliştikçe bu düzen ve ahenk daha detaylı bir şekilde gözlerimizin önüne serilmektedir. Kur'an-ı Kerim pek çok ayette kainattaki nizama dikkat çekmiş ve insanlığı bunun hakkında düşünmeye çağırmıştır. Zira aklı selim sahibi bir kimse akıl yürüterek bu düzenin kendiliğinden var olamayacağını ve her şeyi yaratan sonsuz güce sahip bir yaratıcının bulunduğunu anlayabilir. Kelam alimleri bu tür bir akıl yürütmeyi nizam delili kapsamında görürler. Bu ayetten alınması gereken ilk mesaj, tabii düzen ve ilmi keşifler üzerinde düşünmek inancımızı kuvvetlendirir. Bir diğer mesajsa, kainatın okunması gereken büyük bir kitap olduğu unutulmamalıdır.

Aşr-ı Şerif. Halit İnci. Yunus Suresi 5 ila 10. ayeti kerimeler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Güneşi aydınlatıcı, ayı ise aydınlık yapan, yılların sayısını ve hesaplamayı bilesiniz diye ona menziller belirleyen O'dur. Allah bütün bunları hikmet ve fayda esasına göre yarattı. Bilme kabiliyetinde olanlar için de ayetlerini detaylı bir şekilde gözler önüne seriyor. Gece ile gündüzün farklı olmasında, Allah'ın göklerde ve yerde yarattığı bunca varlıkta, ona saygısızlıktan sakınanlar için büyük işaretler vardır. Bize kavuşma ümidi taşımayanlar, dünya hayatıyla yetinip onunla mutlu ve huzurlu olanlar, kanıtlarımıza aldırış etmeyenler var ya, hak ettikleri için onların yeri ateştir. İman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanlara gelince, Rableri onlara inanmaları sebebiyle yol gösterir. Nimetlerle dolu cennetlerde onların bulundukları yerin altından ırmaklar akar. Orada onların duaları, "Sen bütün noksan sıfatlardan uzaksın Allah'ım." karşılıklı iyi dilekleri de selam şeklinde olacaktır. Duaları da alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun diyerek son bulur. Azim olan Allah doğru söyledi.

Her gün özel bir konunun ayet ve hadislerle açıklandığı bir program. Din görevlisiyle 365 gün. Toplum içinde aktif olarak çalışan din görevlilerimize rehber olabilmesi amacıyla özel olarak hazırlanmış Türkiye Diyanet Vakfı yayınlarından Din Görevlisiyle 365 Gün isimli eser, her gün saat 8.30'da Diyanet Kur'an Radyo'da.

0: Bir ayet, bir yorum. Eser, Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren Nisan Kumru.
1: Aile olmak.

Ey insanlar! Sizi bir tek nefisten yaratan ve ondan da eşini yaratan, ikisinden birçok erkek ve kadın üretip yayan Rabbinize itaatsizlikten sakının. Nisa suresi 1. ayet. Allah insanı tek bir nefisten yaratmış, sonra ondan eşini var etmiştir. Bu iki cinsin birlikteliğinden insan nesli üremeye başlamıştır. Cenab-ı Hak, yaratılışın bir erkek ve kadın üzerinden devamına ve bu konunun önemine, onu kendi varlığının delillerinden sayarak dikkat çekmektedir. Rum suresinde ve min ayatihi formundaki ayetlerde insanları Allah'ın varlığından haberdar edecek ve onun birliğini, büyüklüğünü anlamaları için alamet, işaret sayacak deliller peş peşe sıralanmıştır. İnsanın topraktan yaratılışı, beşer olarak yeryüzüne yayılması, dillerin ve renklerin çeşitliliği gibi bir takım özellikler hep Allah'ın varlığının delilleridir.

İnsanın kendisiyle huzura kavuşacağı bir eşe olan ihtiyacı da Allah'ın dilemesiyle mümkün olmuştur. Kendileriyle huzur bulasınız diye sizin için türünüzden

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'tan başkalarını dost edinenlerin durumu, kendine bir ev edinen örümceğin durumu gibidir. Evlerin en dayanıksızı ise şüphesiz örümcek evidir. Keşke bilselerdi. Şüphesiz Allah, onların kendini bırakıp da başka ne tür şeylere taptıklarını biliyor. O, mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir. İşte bu temsilleri biz insanlar için getiriyoruz. Onları ancak bilginler düşünüp anlarlar. Allah, gökleri ve yeri hak ve hikmete uygun olarak yaratmıştır. İşte bunda inananlar için bir ibret vardır. Ey Muhammed! Kitaptan sana vahyolunanı oku, namazı da dosdoğru kıl. Çünkü namaz, insanı hayasızlıktan ve kötülükten alıkor. Allah'ı anmak olan namaz, elbette en büyük ibadettir. Allah yaptıklarınızı biliyor. Azim olan Allah doğru söyledi.

Kur'an'ı okumak, okudukça anlamak, anladıkça tatbik etmek için en güvenilir kaynak olan Diyanet İşleri Başkanlığı meal ve tefsirini sizlerle buluşturuyoruz. Kur'an Yolu Türkçe Meali ve Tefsir her gün saat 15 ve gece 2'de Diyanet Kur'an Radyo'da.

Aksa'yı gördüm düşümde. Bir çocuk gibiydi ve ağlıyordu. Varıp eşiğine alnımı koydum. Sanki bir yeraltı nehri çağlıyordu. Gözlerim yollarda bekler dururum. Nerede kardeşlerim diyordu bir ses. İlk kıblesi benim ulu nebinin. Unuttu mu bunu acaba herkes? Burak dolanırdı yörelerimde. Miraca yol veren hız üssüydim. Bellidir kutsallığım şehir ismimden. Her yana nur saçan bir kürsü idim. Hani o günler ki binlerce mümin tek yürek halinde bana koşardı. Hemşehrim nebiler yüzü hürmetine cevaba erişen dualar vardı. Şimdi kimsecikler varmaz yanıma. Müminden yoksunum, tek ve tenhayım. Rüzgarlar silemez gözyaşlarımı. Çöllerde kayıp bir yetim vahayım. Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Götür Müslümana selam diyordu. Dayanamıyorum bu ayrılığa. Kucaklasın beni İslam diyordu.

0: kamu spotu.
1: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Kamu spotu.
2: Burası Diyanet Kur'an Radyo.

Kur'an-ı Kerim ve Meali. Tilavet Fatih Okumuş. Meali seslendiren Nisan Kumru.

0: Sizi gözler, kulaklar ve akıllarla donatan O'dur. Ne de az şükrediyorsunuz. Sizi yeryüzünde yaratıp yayan da O'dur. Nihayet O'nun huzurunda toplanacaksınız. Yaşatan da, öldüren de O'dur. Geceyle gündüzün yer değiştirmesi de O'nun eseridir. Artık aklınızı kullanmayacak mısınız? Buna rağmen onlar hala eskilerin dediklerine benzer şeyler söylüyorlar. Diyorlar ki, sahi biz ölüp de toprak ve kemik yığını haline gelmişken mi yeniden diriltilecekmişiz? Doğrusu daha önce de hem bize hem atalarımıza böyle bir vaatte bulunulmuştu. Ama bu geçmiştekilerin masallarından başka bir şey değildir. De ki, biliyorsanız söyleyin, bu dünya ve onda bulunanlar kime aittir? Allah'a diyecekler. O halde düşünmez misiniz de. Peki yedi göğün Rabbi, yüce arşın Rabbi kimdir diye sor. Bunlar Allah'ın diyecekler. O halde Allah'a saygınız yok mu de. Biliyorsanız söyleyin, bütünüyle varlığın yönetimi elinde olan, kendisi her şeyi koruyup kollayan, fakat kendisi korunmaya muhtaç olmayan kimdir de. Yönetim Allah'ın diyecekler. O zaman nasıl olup da böyle büyülenmiş gibi davranıyorsunuz de. Doğrusu biz onlara hakkı bildirdik. Onlarsa kesinlikle yalancıdırlar. Allah asla çocuk edinmemiştir. Onunla beraber başka bir ilah da yoktur. Aksi takdirde her ilah kendi yarattıklarını alıp bir tarafa çekilir ve mutlaka o ilahlardan biri diğerine baskın gelmeye çalışırdı. Doğrusu Allah, o müşriklerin yakıştırdıkları şeylerden münezzehtir. Allah görünmez alemi de, duyularla algılanan alemi de bilmektedir. O, putperestlerin kendisine ortak saydığı şeylerden çok uzaktır.
1: قُلْ رَبِّ اِمَّا تُرِيَنِّي مَا يُوْعَدُونَ رَبِّ فَلَا تَجْعَلْنِي فِي الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَإِنَّا عَلَىٰ أَنْ نُرِيَكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَادِرُونَ ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون
0: De ki, Rabbim, eğer onların tehdit edildiği hali bana göstereceksen, bu durumda beni zalimler topluluğunun içinde bulundurma Rabbim. Resulüm, onları tehdit ettiğimiz durumu sana göstermeye elbette ki kadiriz. Sen kötülüğü en güzel bir tutumla sav. Onların yakıştırdıkları şeyleri biz çok iyi biliyoruz. Ve de ki, Rabbim, şeytanların gizli kışkırtmalarından sana sığınırım. Onların yanımda bulunmalarından da sana sığınırım Rabbim.
1: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا

0: O zaman kimlerin tartıları ağır gelirse, işte bunlar kurtuluşa ermiş olacaklar. Tartıları hafif gelenlerse, kendilerini ziyan etmiş olanlardır. Onlar cehennemde ebedi kalacaklar. Ateş yüzlerine vuracak. Orada dudakları çekilmiş, dişleri görünür bir halde bulunacaklar. Size ayetlerim okunurdu da onları yalanlardınız değil mi? Derler ki, Rabbimiz, kötü yanımıza yenildik. Biz bir sapkınlar topluluğu olduk. Rabbimiz, bizi buradan çıkar. Eğer çıkar da bir daha eskiye dönersek, artık belli ki biz zalim insanlarız. Allah buyurur ki, yıkılın karşımdan ve artık bana bir şey söylemeyin. Kullarım arasında, Rabbimiz, biz iman ettik. Bizi affet, bize acı. Sen merhametlilerin en üstünüsün diyen bir kesim de şüphesiz vardı. Ama siz ey müşrikler, işte onları alaya aldınız. Sonunda bu tutumunuz size beni hatırlamayı unutturdu. Hep gülerdiniz onlara. Bugün de ben onlara sabretmelerinin karşılığını veriyorum. Onlar hakikaten muratlarına ermişlerdir. Allah, yeryüzünde kaç yıl kaldınız diye sorar. Bir gün veya günün bir bölümü kadar kaldık. İşte saymakla görevli olanlara sor derler. Allah buyurur, pek kısa bir süre kaldınız. Keşke bunu dünyadayken bilmiş olsaydınız. Sizi sırf boş yere yarattığımızı ve sizin artık huzurumuza geri getirilmeyeceğinizi mi sandınız?
1: فَتَعَالَى اللّٰهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ

0: ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين.
1: Gerçek egemenliğin sahibi olan Allah yüceler yücesidir. Ondan başka ilah yoktur. O şerefli arşın sahibidir. Her kim Allah'la birlikte başka bir ilaha taparsa ki bu hususta hiçbir kanıtı olamaz, muhakkak surette o kişinin hesabı Rabbinin katında görülecektir. Şu bir gerçektir ki inkârcılar iflah olmayacak. Resulüm de ki, bağışla ve acı Rabbim, sen merhametlilerin üstünüsün. Nur Suresi.

0: أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Bu indirdiğimiz, hükümlerini belli ve kesin kıldığımız bir suredir. Düşünesiniz diye onun içinde apaçık ayetler gönderdik. Zina eden kadınla zina eden erkeğin her birine 100 sopa vurun. Allah'a ve ahiret gününe inanıyorsanız, Allah'ın dinini uygulama

hususunda o ikisine karşı merhamet duygusuna kapılmayın. Müminlerden bir topluluk da onların cezalandırılmasına şahit olsun. Zina eden erkek ancak zinakar veya müşrik bir kadınla evlenir. Zina eden kadınla da ancak zinakar veya müşrik bir erkek evlenir. Bu müminlere haram kılınmıştır.

0: الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم.
1: İffetli kadınlara iftira atan, sonra da 4 şahit getiremeyen kimselere 80 sopa vurun ve artık onların şahitliklerini asla kabul etmeyin. İşte onlar yoldan çıkanların ta kendileridir. Bundan sonra tevbe edip hallerini düzeltenler müstesna. Allah çok bağışlayıcıdır, çok esirgiyicidir. Eşlerine zina suçlamasında bulunup da kendilerinden başka tanıkları olmayanların her birinin tanıklığı, 4 kere doğru söylediğine Allah'ı tanık göstermesi, 5. olarak da eğer yalan söyleyenlerdense Allah'ın lanetine uğramasını söylemesidir. İftiraya uğrayan kadının 4 kere kocasının yalan söyleyenlerden olduğuna Allah'ı tanık göstermesi kendisini ceza görmekten kurtarır. Kadının 5. tanıklık ifadesi, eğer kocası doğru söyleyenlerdense kendisinin Allah'ın gazabına uğramayı dilemesi olacaktır. Allah'ın size lütfu ve rahmeti ulaşmasaydı ve Allah tevbeleri devamlı kabul eden hüküm ve hikmet sahibi olmasaydı haliniz nice olurdu.
0: اِنَّ الَّذ۪ينَ جَاءُوا بِالْاِفْكِ عُصْبَةٌ مِّنْكُمْ لَا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَكُمْ بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ لِكُلِّ اِمْرِئٍ مِّنْهُمْ مَكْتَسَبَ مِنَ الْاِثْمِ وَالَّذ۪ي تَوَلَّا كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ لَوْلَا اِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنْفُسِهِمْ خَيْرًا وَقَالُوا هَذَا اِفْكٌ مُّبِينٌ لَوْلَا جَاءُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ

0: O iftirayı atanlar içinizden bir gruptur. Bunu kendiniz için kötü sanmayın. Aksine bu hakkınızda hayırlıdır. Onların her biri işlediği günahı yüklenecektir. İçlerinden günahın büyüğünü üstlenen içinse büyük bir azap vardır. Bunu işittiğiniz zaman mümin erkekler ve kadınların birbiri hakkında hüsn-i zan beslemeleri ve bu apaçık bir iftiradır demeleri gerekmez miydi? Bu iddialarına 4 şahit getirseler ya, şahit getiremiyorlarsa onlar Allah nezdinde yalancıların ta kendileridir. Eğer dünyada ve ahirette Allah'ın lütfu ve rahmeti hep sizinle olmasaydı, içine daldığınız günah yüzünden size büyük bir azap gelecekti. Çünkü siz iftirayı dilden dile yayıyor, hakkında bilgi sahibi olmadığınız bir şeyi ağızlarınızla söylüyorsunuz. Bunu da önemsiz sanıyorsunuz. Halbuki Allah katında o büyük bir şeydir. O kulağınıza geldiğinde, bunu konuşmak bize yakışmaz. Fesübhanallah, bu apaçık bir iftiradır deseydiniz ya. Eğer gerçek müminlerseniz, Allah size bir daha asla böyle bir şey yapmamanızı öğütlüyor. Allah size ayetlerini açıklıyor. Allah ilim ve hikmet sahibidir. Müminler arasında ahlaksızlığın yaygınlaşmasını isteyenlere, dünyada ve ahirette can yakıcı bir ceza vardır. Allah bilir, siz bilmezsiniz. Ya Allah'ın size lütfu ve rahmeti ulaşmasaydı, ya Allah çok şefkatli, çok merhametli olmasaydı.
1: Ya eyyühellezine amenu la tettebi'u hudvatişşeytan. وَمَنْ يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَى مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا وَلَكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَنْ يَشَاءُ وَاللّٰهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ.

الذين هم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. الخبيث

Ey iman edenler! Şeytanın adımlarına uymayın. Kim şeytana ayak uydurursa bilsin ki, o edepsizliği ve kötülüğü emreder. Allah'ın lütfu ve rahmeti sizinle olmasaydı, içinizden hiçbir kimse günahtan asla arınamazdı. Fakat Allah dilediğini arındırır. Allah her şeyi işitmekte ve bilmektedir. İçinizden yardımsever ve zengin olanlar, akrabaya, yoksullara ve Allah yolunda hicret edenlere artık bir şey vermeyeceğiz diye yemin etmesinler. Bağışlasınlar, hoş görsünler. Allah'ın sizi bağışlamasını arzu etmez misiniz? Allah çok bağışlayıcıdır, çok esirgiyicidir. İmanlı, saf ve namuslu kadınlara iftira atanlar, dünyada ve ahirette lanetlenmişlerdir. Onlara büyük bir ceza vardır. O ceza gününde dilleri, elleri ve ayakları yapıp ettikleri hususlarda aleyhlerine tanıklık edecektir.

0: tip vardır.
1: Ya eyyühellezine amenu la tedhulu buyuten gayra buyutikum hatta testenisu ve tüsellimu ala ehliha. ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ.

0: ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم. ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم والله يعلم ما تبدون وما تكتمون.
1: Ey iman edenler! Kendinizi tanıtıp izin almadan ve içinde oturanlara selam vermeden kendi evinizden başka evlere girmeyin. Sizin için daha iyi olanı budur. Umulur ki düşünüp anlarsınız. Eğer o evlerde bir kimse bulamazsanız, size izin verilmedikçe oralara girmeyin. Size kabul edemiyoruz, dönün denirse hemen dönün. Bu sizin için daha nezih bir davranıştır. Allah bütün yaptıklarınızı bilmektedir. İçinde kimsenin oturmadığı ve kendinize ait eşya bulunan evlere girmenizde sizin için bir sakınca yoktur. Allah açıkladığınızı da bilir, gizlediğinizi de.
0: قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا

0: الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون.
1: Mümin erkeklere söyle, gözlerini haramdan sakınsınlar ve iffetlerini korusunlar. Bu onlar için daha arındırıcıdır. Allah onların bütün yaptıklarından haberdardır. Mümin kadınlara da söyle, gözlerini haramdan sakınsınlar ve iffetlerini korusunlar. Açıkta kalanlardan başka süslerini göstermesinler. Başörtülerini yakalarının üzerinden bağlasınlar. Kocaları, babaları, kocalarının babaları, kendi oğulları, kocalarının oğulları, erkek kardeşleri, erkek kardeşlerinin oğulları, kız kardeşlerinin oğulları, Müslüman kadınları, hizmetlerinde bulunan köleleri ve cariyeleri, cinsel arzusu bulunmayan erkek hizmetçiler, kadınların cinselliklerinin farkında olmayan çocuklar dışında kimseye süslerini göstermesinler. Yürürken gizledikleri süsleri bilinsin diye

İçinizden evli olmayanları, köle ve cariyeleriniz arasından da elverişli olanlarla evlendirin. Yoksulluk içindeyseler, Allah lütfuyla onları ihtiyaçtan kurtarır. Allah'ın hazinesi geniştir, her şeyi bilmektedir. Evlenme imkanı bulamayanlar, Allah'ın lütfundan ihtiyaçlarını giderinceye kadar iffetlerini korusunlar. Bedelini ödeyerek hür olmak isteyen köle ve cariyelerinizin, kendilerinde hayır görürseniz tekliflerini kabul edin. Allah'ın size verdiği maldan da onlara verin. Namuslu yaşamak isterlerse, dünya hayatının geçici menfaatini elde etmek için cariyelerinizi fuhuş yapmaya zorlamayın. Kim onları zorlarsa bilsin ki, Allah onların zorlanmaları sebebiyle bağışlayıcıdır, esirgeyicidir.

0: فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب.
1: Size gerektiği gibi açıklanan ayetler sizden önce

gelip geçenlerden misaller ve kötülükten sakınanlar için öğütler indirdik. Allah göklerin ve yerin nurudur. Onun nurunun misali içinde kandil bulunan bir kandilliktir. Kandil bir cam içindedir. Cam inciyi andıran bir yıldızdır. Bu kandil doğuya da batıya da ait olmayan, yağa neredeyse ateş dokunmasa bile ışık veren mübarek bir zeytin ağacından yakılır. Nur üstüne nur. Allah nuruna dilediğini kavuşturur. Allah insanlar için misaller veriyor. Allah her şeyi hakkıyla bilmektedir. Allah'ın yapılmasına ve içinde isminin anılmasına izin verdiği evlerde akşam sabah Allah'ı tenzih ederek anarlar. Ticaretin de satımın da kendilerini Allah'ı anmaktan, namazı hakkıyla kılmaktan ve zekatı vermekten alıkoyamadığı, gözlerin ve gönüllerin dehşetle sarsılacağı bir günden korkan kişiler, anarlar ki Allah kendilerini yaptıklarından daha güzeliyle ödüllendirsin. Daha fazlasını da lütfundan versin. Allah dilediğini hesapsız rızıklandırır.

0: İnkar edenlerin yapıp ettikleri, susamış kimsenin geniş düzlüklerde görüp su zannettiği serap gibidir. Sonunda gelip ona ulaşınca orada bir şey bulamaz. Ama Allah'ı yanında bulur. O da eksiksiz olarak hesabını görüverir. Allah'ın hesabı pek çabuktur. Yahut dalga, üstünde yine dalga. Onun üstünde de bulutla, kara bulut gibi bir dalgayla kaplı büyük bir denizdeki karanlıklar gibidir. Birbiri üzerinde karanlıklar. Neredeyse elini çıkarsa onu göremeyecek. Allah bir kimseye ışık vermezse, onun aydınlıktan asla nasibi yoktur.
1: أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُسَبِّحُ

0: عَظِيمٌ
1: Görmez misin ki göklerde ve yerde olanlar, havada kanatlarını açarak süzülen kuşlar Allah'ı tesbih ederler. Hepsi duasını ve tesbihini bilmekte, Allah da onların bütün yaptıklarını bilmektedir. Göklerin ve yerin egemenliği Allah'a aittir. Dönüş de Allah'adır. Görmez misin ki Allah bulutları yürütür, sonra onları birleştirir, sonra onları üst üste binip yoğunlaşmış bulut kümesi haline getirir. Bu sırada bulut aralıklarından çakan şimşeği görürsün. Gökten, oradaki bulut dağlarından dolu yağdırır da bunu dilediğine isabet ettirir. Dilediğinden de onu uzaklaştırır. Bu arada şimşeğin parıltısı neredeyse gözleri kör edecek. Allah geceyi gündüze, gündüzü geceye çevirir. Gören ve düşünenler için bunlardan alınacak ibretler vardır. Allah hareket eden her canlıyı bir sudan yarattı. Bunlardan kimi karnı üzerinde sürünür, kimi iki ayak üzerinde yürür, kimi de dört ayak üzerinde yol alır. Allah dilediğini yaratıyor. Allah her şeye kadirdir. Kuşkusuz açıkladıklarını tam anlamıyla açıklayan ayetler indirdik. Allah dilediğini doğru yola iletir.
0: وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ

مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله

0: Allah'a da Resul'e de inandık ve boyun eğdik diyorlar. Bunu söyledikten sonra da içlerinden bir grup yan çiziyor. Bunlar asla inanmış kimseler değildir. Aralarındaki anlaşmazlıklar hakkında karar versin diye Allah'a ve Resulüne çağrıldıklarında bir de bakıyorsun, içlerinden bir grup buna karşı çıkmış. Haklı çıkacaklarını bilirlerse koşarak ona geliyorlar. Bunların kalplerinde çürüklük mü var? Yoksa şüpheye mi düştüler? Ya da Allah'ın ve Resulünün kendilerine haksızlık etmesinden mi korkuyorlar? Hayır, asıl haksızlık edenler kendileridir. Aralarındaki anlaşmazlıkları çözüme bağlasın diye Allah'a ve Resulüne çağrıldıklarında müminlerin sözü dinledik ve boyun eğdik demekten ibarettir. İşte kurtuluşa erenler de bunlardır. Allah'a ve Resulüne itaat eden, Allah'a itaatsizlikten korkan, ona saygısızlıktan korunanlar var ya, işte asıl kazananlar bunlardır. Emir verirsen çıkacaklarına dair büyük yeminler ettiler. De ki, boşuna yemin etmeyin, itaat belli bir şeydir. Allah bütün yaptıklarınızdan haberdardır. De ki, Allah'a itaat edin, Resul'e itaat edin. Yine de ey müşrikler, söz dinlemezseniz, onun, peygamberin sorumluluğu ona, sizin sorumluluğunuz da size aittir. Ona itaat ederseniz doğru yolu bulursunuz. Resul'e düşen yalnızca apaçık bildirip anlatmaktır.
1: وَعَدَ اللّٰهُ الَّذ۪ينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِهِمْ

0: في الأرض ومأواهم النار ولبئس المصير.
1: Allah içinizden iman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapan kimselere vaat etti ki, kendilerinden öncekilere verdiği gibi onlara da yeryüzünde iktidar verecek, onlar için hoşnutluğuna vesile kıldığı dinlerinin yerleşip yayılmasını sağlayacak, şu andaki korkularını güvenliğe çevirecektir. Çünkü onlar bana hiçbir şeyi ortak koşmaksızın kulluk etmektedirler. Bütün bunlardan sonra kim inkara saparsa, yoldan çıkmış kimseler işte bunlardır. Namazı hakkıyla kılın, zekatı verin ve Resul'e itaat edin ki esirgenesiniz. İnkarcıların yeryüzünde Allah'ı aciz bırakabileceklerini zannetme. Onların gideceği yer ateştir. Bu gerçekten kötü bir son.

0: Ey iman edenler! Elinizin altındaki hizmetçilerle içinizden henüz ergenlik çağına gelmemiş olanlar yanınıza gelmek için sizden üç vakitte izin alsınlar. Sabah namazından önce, öğle sıcağından dolayı istirahate çekilirken elbisenizi çıkardığınızda ve yatsı namazından sonra. Bunlar örtülmesi gereken yerlerinizin açık bulunabileceği üç vakittir. Bunlar dışında ne size ne de onlara bir sakınca vardır. Bunlar sıkça yanınıza gelip çıkan, birbirinizle iç içe olduğunuz kimselerdir. Allah size ayetleri işte böyle açıklar. Allah her şeyi bilir, yerli yerinde yapar. Çocuklarınız ergenlik çağına gelince, onlardan önceki ergenler nasıl izin alıyorlarsa, onlar da öyle izin alsınlar. Allah ayetlerini işte size böyle açıklıyor. O her şeyi bilir, yerli yerinde yapar. Evlenmekten umudunu kesmiş yaşlı kadınların, cinsel cazibelerini sergilemeksizin giysilerini çıkarmalarında onlar için bir sakınca yoktur. Bununla beraber iffetlerini korumaya özen göstermeleri kendileri için daha hayırlıdır. Gözleri görmeyen için bir sakınca yoktur. Topal için bir sakınca yoktur. Hasta için de bir sakınca yoktur. Sizin için de kendi evlerinizden, babalarınızın evlerinden, annelerinizin evlerinden, erkek kardeşlerinizin evlerinden, kız kardeşlerinizin evlerinden, amcalarınızın evlerinden, halalarınızın evlerinden, dayılarınızın evlerinden, teyzelerinizin evlerinden, anahtarı elinizde bulunan evlerden ve arkadaşlarınızdan yiyip içmenizde bir sakınca yoktur. Birlikte veya ayrı ayrı yemenizde sizin için bir günah yoktur. Evlere girdiğinizde Allah katından mübarek ve güzel bir selamlamayla kendinize selam verin. Düşünesiniz diye Allah size ayetlerini işte böyle açıklıyor.
1: Sadakallahu'l-azim.
0: Azim olan Allah doğru söyledi. Mü'minun suresi

0: nedir? Sadakallahu'l-Azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
2: Ey iman edenler! Kendinizi ve ailenizi yakıtı insanlar ve taşlar olan ateşten koruyun. Onun başında acımasız, güçlü, Allah'ın kendilerine buyurduğuna karşı gelmeyen ve kendilerine emredileni yerine getiren melekler vardır. Ey inkar edenler! Bugün bahane üretmeyin. Sadece yapmış olduklarınızın cezasını çekiyorsunuz. Ey iman edenler! İçtenlikle ve kararlılık içinde Allah'a tövbe edin. Umulur ki Rabbiniz kötülüklerinizi örter ve sizi altından ırmaklar akan cennetlerine koyar. O gün Allah, peygamberi ve onunla aynı imanı paylaşanları utandırmaz. Onların nuru önlerinde ve sağ yanlarında ilerleyerek yollarını aydınlatırken şöyle derler: Rabbimiz, nurumuzu arttır, eksiltme ve bizi bağışla. Şüphesiz senin her şeye gücün yeter.
1: Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Kur'an-ı Kerim hayatımıza rehber. Bize düşen onu okumak, anlamak ve tatbik etmek. Yüce Rabbimizin bizlere sunduğu ibret, hikmet ve pek çok kıssayı öğrenip anlamak. Allah'ın Kur'an'da bizlere bildirdiklerini kavramaya çalışıp ne kastettiğini anlamak ve Kur'an'ı hissetmek. Hayat kitabımız Kur'an'ı en iyi şekilde kavramak için Nazar-ı İlahi, hafta içi her gün saat 12'de Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: Hazreti Meryem ve Hazreti İsa aleyhisselam. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Meryem oğlu İsa'yı ve annesini büyük bir mucize kıldık. Ve her ikisini de oturmaya elverişli, akarsulu yüksek bir yere yerleştirdik. Mü'minun Suresi 50. Ayet. Hazreti Meryem, insanlık tarihinin en önemli sembol şahsiyetlerinden biridir. O, iffetin, dindarlığın, hanımefendiliğin, sabrın, tahammülün ve anneliğin simgesidir. Hazreti Meryem'in annesi, Meryem daha doğmadan onu kayıtsız şartsız Allah'a adamıştı. O dönemde Kudüs'teki tapınakta ibadetle dolu bir hayat yaşamaları için erkek çocukların Allah'a adanması bir adetti. Fakat Meryem'in annesi Hanna ne bilecekti ki, karnında taşıdığı yavru bir kız çocuğuydu. Allah bu güzel adağı kabul edip onu teyzesinin kocası Zekeriya'nın himayesinde tıpkı nadide bir çiçek gibi yetiştirdi. Zekeriya tapınakta küçük çocuk için ancak merdivenle ulaşılabilen bir mihrap inşa etmişti. O ne zaman Hazreti Meryem'in yanına mihraba gelse Meryem'in yanında yiyecek bulurdu. Çünkü Allah'ın hesapsız rızkı Hazreti Meryem'e lütuf olarak gönderiliyordu. İffet ve dindarlığın şahsında toplandığı hanımefendi evli değildi. Fakat bir gün Allah'ın emriyle Melek Cebrail hiç evlenmemiş olan bu hanıma Allah'ın ruhunu üfledi. İmran'ın kızı Meryem artık Allah'ın kelimesine mucize çocuğa hamileydi. Bu çocuk tıpkı atası Adem gibi harikulade olarak babasız dünyaya gelecekti. Artık İsa peygamber dünyayı aydınlatmaya geliyordu. Kral Augustus'tan sonraki 42. yılda, Sezar'ın Roma imparatoru olduğu dönemde İsa Mesih Filistin'de Beytülahim'de dünyaya geldi. Bazıları Hazreti Meryem'i iffetsizlikle suçladı. Nasıl olur da babasız bir çocuk dünyaya gelirdi ki? Ağaç tohumsuz olur muydu? Bulut olmadan yağmur yağar mıydı? Olmazdı işte. Allah'ın yeryüzünde kılı kırk yaran tabiat kanunları vardı elbette. Fakat Allah bazen tabiat kanunlarının dışında iş yapar. Buna da mucize denir. İsa Mesih'in doğumu da Salih peygamberin kayadan çıkan devesi gibi, Musa peygamberin yılana dönüşen asası gibi, Efendimiz Hazreti Muhammed aleyhisselamın İsra'sı gibi bir mucizeydi. Ne yazık ki maddeci düşüncenin etkisi altında kalan çoğu insan mucizeleri kavrayamaz. Tüm kadınların örnek almaları gereken iffet timsali adanmış kadın iftiralara karşı sabretti. İftiracılara kundaktaki çocuğu gösterdi. İsa peygamber daha bebekken onlarla konuştu. Peygamberliğini yüzlerine haykırdı. Roma o dönemde putperestti. İsa peygamber Allah'ın birliğini insanlara anlatmak üzere gönderilmişti. Ve bu görevi yerine getirirken her peygamber gibi eziyet ve işkenceye maruz kaldı. Bir avuç insan ona inandı. İnançsızlara göre onu susturmanın en iyi yolu öldürmekti. Denediler de bunu. Fakat Allah onları şaşırttı. Ve İsa peygamber diye çarmıha bir başkasını astılar. Allah bir mucizeyle bu dünyaya gönderdiği peygamberini yine bir mucizeyle çekip almıştı katına. başı mucize, sonu mucize Resul, insanlığa İncil'i, müjdeyi armağan ederek çekilmişti Allah katına. Fakat insanlar rahat durmadılar. Kutsal kitaplar hidayet bulmak için değil de, birilerinin maddi çıkarlarına hizmet etmek için gönderilmiş gibi tahrife koyuldular İncil'i. Oysa İncil, kendi gibi bir mucize olan iki kitabı tasdik ediyordu. Kendinden önceki Tevrat'ı ve kendinden sonraki Kur'an'ı. Üstelik İncil, adı Ahmet olan bir peygamberin geleceği haberini vererek, insanlığa verilebilecek en büyük müjdeyi veriyordu. Pek çok kişi ya İsa Mesih'e hiç inanmadı ya da onun tebliğ ettiği Allah'ın birliği inancını çarpıtarak Allah üçtür iddiasında bulundu. İsa peygamberin babasız doğuşunu anlayamadılar ve İsa Allah'ın oğludur dediler. Oysa Hazreti İsa Allah'ın kulu ve peygamberidir ve Allah her şeyden yücedir. İsa peygamber insanlardan Allah'a inanmalarını, ona kulluk etmelerini istemişti. Ve İsa peygamber, Allah bana, anneme iyi davranmamı emretti. Beni bedbaht ve zorba kılmadı demişti. Hiçbir peygamber Allah'ın emirlerini bildirme bakımından diğerinden farklı değildir. Fark sadece uygulamalardaki bazı ayrıntılarda olabilir. İsa peygamber de kutlu peygamberlik zincirinin en güzide halkalarından biridir. O, dünyaya adalet, barış, huzur ve imanı armağan etmek istedi. Ona reva görülen, ateşe atıldığında atası İbrahim peygambere reva görülenle ya da son peygamber Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem

0: Meryem'e karşı yapılan eziyetlerle aynıdır. Annesi Hazreti Meryem'e yapılan iftiranın, Hazreti Ayşe'ye yapılan iftirayla aynı olduğu gibi.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
2: Serlevha Ayetler. Nisa Suresi 59. Ayet.
3: Euzu billahi mineşşeytanirracim.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Allah'a itaat edin. Peygamber'e itaat edin. Sizden olan ulul emre de. Eğer bir hususta anlaşmazlığa düşerseniz, Allah'a ve ahirete gerçekten inanıyorsanız, onu Allah'a ve Peygamber'e götürün. Bu, elde edilecek sonuç bakımından hem hayırlıdır hem de en güzelidir. Şüphesiz Allah doğruyu söyledi. Kur'an ve sünnet hakemdir. Kulluk, Allah ve Resulünün bildirdiği ölçülere uymaya bağlıdır. Ne var ki bu ölçüler daha çok genel olup, kıyamete kadar gerçekleşecek her olayın ayrıntılı hükmünü vermemektedir. Bu ölçüleri anlamak ve bunlardan yola çıkarak herhangi bir meselenin hükmünü ortaya koyabilmek, bir maharet gerektirmektedir. İslam'ın temel kaynaklarından hüküm çıkarabilecek alimler yanında, hükümleri uygulayacak ve yönetimi sağlayacak kişilere de ihtiyaç vardır. Yüce Allah, Müslümanlar arasındaki yetkililere de itaat edilmesini emretmektedir. Bu ayetten alacağımız mesajın ilki, problemler Kur'an ve sünnet ilkeleri ışığında çözülür. Bir diğer mesaj da, meşru ve doğru işlerde yöneticilere uymak gerekir.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kendilerine kitaptan nasip verilenleri görmedin mi? Putlara ve batıla iman ediyorlar. Sonra da kafirler için, bunlar Allah'a iman edenlerden daha doğru yoldadır, diyorlar. Bunlar Allah'ın lanetlediği kimselerdir. Allah'ın rahmetinden uzaklaştırdığı kimseye yardımcı bulamazsın. Yoksa onların mülkten bir nasipleri mi var? Öyle olsaydı, insanlara zerre miktarı bir şey vermezlerdi. Yoksa onlar, Allah'ın lütfundan verdiği şeylerden dolayı insanlara haset mi ediyorlar? Oysa İbrahim soyuna da kitabı ve hikmeti verdik ve onlara büyük bir hükümranlık bahşettik. Onlardan bir kısmı İbrahim'e inandı, kimi de ondan yüz çevirdi. Kavurucu bir ateş olarak cehennem yeter. Şüphe yok ki ayetlerimizi inkar edenleri gün gelecek bir ateşe sokacağız. Onların derileri pişip acı duymaz hale geldikçe derilerini başka yenisiyle değiştiririz ki acıyı duysunlar. Allah daima üstündür ve hikmet sahibidir. İman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanları da içinde ebediyen kalmak üzere altından ırmaklar akan cennetlere sokacağız. Orada onlar için tertemiz eşler vardır ve onları koyu bir gölgeliğe alacağız. Allah size emanetleri mutlaka ehline vermenizi ve insanlar arasında hükmettiğiniz zaman adaletle hükmetmenizi emreder. Allah size ne güzel öğütler veriyor. Şüphesiz Allah her şeyi işitmekte, her şeyi görmektedir. Ey iman edenler! Allah'a itaat edin, peygambere itaat edin, sizden olan ulul emre de. Eğer bir hususta anlaşmazlığa düşerseniz, Allah'a ve ahirete gerçekten inanıyorsanız, onu Allah'a ve peygambere götürün. Bu elde edilecek sonuç bakımından hem hayırlıdır hem de en güzelidir. Azim olan Allah doğru söyledi.

Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Diyanet radyolarımızın çok aziz dinleyicileri, bugün sizlerle En'am suresi 82. ayeti kerimesi üzerinde duracağız. Rabbimiz En'am suresi 82. ayetinde şöyle buyuruyor. اَلَّذ۪ينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا اِيمَانَهُمْ بِظُلْمِ اُولَٰئِكَ لَهُمُ الْاَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ. Sadakallahu l-azim. اَلَّذ۪ينَ آمَنُوا iman edip de inanıp da وَلَمْ يَلْبِسُوا اِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ imanlarına herhangi bir zulüm, haksızlık bulaştırmayanlar var ya, اُولَٰئِكَ لَهُمُ الْاَمْنِ işte emniyet, güven onlarındır. وَهُمْ مُهْتَدُونَ ve onlar doğru yolu bulanlardır. Aziz dinleyiciler, Hazreti İbrahim'in kavmiyle konuşmalarını anlatan bu ayet aslında hepimize çok şey söylüyor. O büyük peygamber Hazreti İbrahim aleyhisselam kavmine soruyor. İki taraftan hangisi güvene daha layıktır? Yani sahte ilahlara dayanan mı huzurludur, güvendedir? Yoksa bütün kalbiyle Allah'a teslim olan, Allah'a iman eden, Allah'a boyun eğen mi? Cevabı kendisi veriyor. Elbette güven sadece Allah katındadır. Ulaike lehumul em. Devamında gelen iman edip de imanlarına zulüm bulaştırmayanlar ifadesi, aziz kardeşlerim, bu sahabe-i kiramı biraz düşündürüyor. Ellezine amenu ve lem yelbisu imanahum bi zulm. İman etmiş ve imanına zulmü, haksızlığı karıştırmamış, bulaştırmamış kimseler, güvende olan bunlardır. Bu ayeti duyan sahabe biraz düşünceye dalıyor. Diyorlar ki, biz nasıl olur da bir ömür boyu, bir hayat boyu bir zulme bulaşmamış oluruz, hiçbir zulüm işlememiş oluruz diye endişe duyuyorlar. Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam bu endişelerini şöyle gideriyor. Buradaki zulüm sizin bildiğiniz manada değildir. Yani insanlar arasında zaman zaman bir takım kırmalar, kırılmalar, gündelik hayatın akışı içerisinde bir takım yaşanan haksızlıklar, hukuksuzluklar olabilir. Elbette olmamalı, bunlar da olmamalı. Bir mümin bu tür hataları da yapmamalı. Bir mümin sadece Allah'ın hakkına tecavüzden sakınmakla emrolunmamış, kulların hakkına da tecavüz etmemeli. Elbette buna da riayet etmeli. Ama buradaki ayetteki kastedilen zulüm sizin bildiğiniz manada değil diyor Hazreti Peygamber aleyhisselam. Burada kastedilen zulüm Lokman'ın aleyhisselamın oğluna söylediği zulümdür. Yani şirktir. Ve Peygamber Efendimiz bunu söyledikten sonra Lokman suresindeki o öğüdü hatırlatıyor. Ya buneyye la tüşrik billah. İnne şirke le zulmün azim. Ey yavrum, ey oğlum, ey kuzum, Allah'a ortak koşma. Çünkü şirk çok büyük bir zulümdür. Şimdi sevgili kardeşlerim, zulmün özü şudur. Hakkı yerinden etmek. Hatta zulüm kavramı klasik lügatlerde şöyle tarif edilmiştir. Ez zulm ve'u şey'i

0: gayri mevdi'ahi, bir şeyi bulunduğu yerden başka bir yere koymak zulüm budur. Hakkı yerinden etmek. Allah'ın hakkı ise tek bir ilah olarak tanınmaktır. Ona ait olan uluhiyet makamına başkalarını ortak etmek en büyük haksızlıktır. O yüzden şirk zulümlerin en büyüğüdür. Tefsir kitaplarımızda bu mesaj açıkça görülür. İman ile şirk yan yana durmaz. Allah'a iman edip şirki terk edenler, işte onlar gerçek güvene ermiştir. Bu güven sadece ahirette değil, dünyada da kalbe huzur getirir. Çünkü insan neye bağlanırsa gönlü oraya yaslanır. Fani olana yaslanan kırılmaya mahkumdur. Baki olana yaslanan ise asla sarsılmayacaktır. Aziz dostlar, bugün modern hayatın koşuşturmasında da aynı gerçeği yaşamıyor muyuz? İnsan güveni malda, makamda, ilişkilerde arıyor. Ama her şey bir anda tükenebiliyor. Gerçek güven yalnız Allah'a bağlanan kalptedir. Çünkü O asla kaybolmaz, eksilmez ve kulunu terk etmez. Rabbimiz, kalplerimizi sadece sana bağla. Rabbimiz, bizi şirkin her türünden uzak eyle. Güvenimizi, huzurumuzu yalnızca seninle bulmamızı nasip eyle. Sübhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.
1: Ayetlerin hikmetleri. Hazırlayan ve sunan Kadir Dinç.

0: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
1: Aşr-ı Şerif. Ali Derman. İsra Suresi 11 ila 15. ayeti kerimeler.

بسم الله الرحمن الرحيم.

من اهتدى فإن

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İnsan şerri de hayrı istediği gibi ister. İnsan pek acelecidir. Biz geceyi ve gündüzü birer nişan olarak yarattık. Nitekim Rabbinizin nimetlerini arayasınız, ayrıca yılların sayısını ve hesabını bilesiniz diye gecenin nişanını siler, aydınlatıcı olarak gündüzün nişanını getiririz. İşte biz her şeyi açık açık anlattık. Her insanın sorumluluğunu omuzuna yükledik. Kıyamet gününde insana açılmış vaziyette önüne konulacak olan bir kitap çıkaracağız. Oku şimdi kitabını. Bugün kendini yargılamak üzere kendi nefsin yeter. Kim doğru yolu seçerse, kendi iyiliği için seçmiştir. Kim de saparsa, kendi zararına sapmış olur. Hiç kimse başkasının günah yükünü üstüne almaz. Biz bir Resul göndermedikçe, azap da etmeyiz. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
1: Serlevha Ayetler. Furkan Suresi 77. Ayet.

0: ربكم صدق الله العظيم.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey Muhammed! De ki, duanız olmasa Rabbim size ne diye değer versin? Şüphesiz Allah doğruyu söyledi. Kulu Allah katında değerli kılan duadır. Allah, tövbe ve iman edip, salih ameller işleyenlerin kötülüklerini iyiliğe çevirir. Çünkü onlar Allah'ın emrine uymuş ve şöyle dua etmişlerdir. Rabbimiz, bize göz aydınlığı olacak eşler ve çocuklar bağışla. Bizi müttakilere önder kıl. Bu davranışları sayesinde onlar cennetin en yüksek makamında ağırlanacaklardır. Bütün bu nimetler de kulun samimi bir kalple Rabbine yalvarması sebebiyledir. Kula verilen bu değer de Peygamberimizin ifadesiyle ibadetin özü olan dua sayesindedir. Bu ayetten almamız gereken birinci mesaj, kulların Allah Teala katındaki değeri ona boyun eğip yalvarmalarına bağlıdır. Almamız gereken ikinci mesaj, kim Allah Teala'dan istemezse Allah ona gazap eder. Almamız gereken son mesajsa, dua başlı başına bir ibadettir. Aşr-ı Şerif. Muhammed Said Cengiz. Furkan Suresi 71 ila 77. ayeti kerimeler.

0: فَقَدْ كَذَّبْتُمْ فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا. صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Evet, kim tevbe edip erdemli davranırsa, bu durumda gerektiği şekilde Allah'a yönelmiş olur. Yine anılan o iyi kullar, asılsız şeylere şahitlik etmezler. Boş ve manasız davranışlarla karşılaştıklarında onurluca çekip giderler. Kendilerine Rablerinin ayetleri hatırlatıldığında, o ayetler karşısında körler ve sağırlar gibi bilinçsizce davranmazlar. Onlar, ey Rabbimiz derler, bize mutluluk getirecek eşler ve çocuklar bahşet, bizi günahtan sakınanlara öncü yap. İşte bunlar, zorluklara katlanmalarının karşılığı olarak cennet konağıyla ödüllendirilecek, orada sağlık ve esenlik dilekleriyle karşılanacaklar. Orada sonsuzca yaşayacaklar. Ne güzel bir yerleşme ve kalma yeri. De ki, kulluğunuz ve niyazınız olmasa, Allah size ne diye değer versin ey inkârcılar? Siz onun dinini yalan saydığınız için, bunun günahı artık yakanızı bırakmayacak. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Hayat bir yoldur, adım adım gidilen. Bu yolda birçok iniş çıkışlarla karşılaşır insan. Bazen üstesinden gelir, bazen de çıkmaza girer. Hayatın yol göstericisi ise vahidir. Vahiden hareketle varoluşumuzun amacı, dünyadaki görev ve sorumluluklarımızın hayatımıza yansıyan ayetlerle anlatıldığı Burhan İşleyen'le Vahiden Hayata her Perşembe saat 21'de Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şüphesiz Allah, kendisine karşı gelmekten sakınanlar ve iyilik yapanlarla beraberdir. Nahl Suresi 128. Ayet.

0: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
1: Aşr-ı Şerif. Halit Törür. Cuma Suresi 1-8. Ayetler.

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Göklerde bulunanlar da, yerde bulunanlar da, egemenliğin mutlak sahibi, her türlü eksiklikten uzak, üstün ve her işi hikmetli olan Allah'ı tesbih ediyor. Ümmilere kendi içlerinden onlara ayetlerini okuyacak, onları arındıracak, onlara kitabı ve hikmeti öğretecek bir elçi gönderen O'dur. Oysa onlar daha önce apaçık bir sapkınlık içindeydiler. Henüz kendilerine katılmamış bulunan daha başkalarına da elçi gönderilmiştir. O üstündür, her işi hikmetlidir. Bu Allah'ın lütfudur. Onu dilediğine verir. Allah büyük lütuf sahibidir. Tevrat'la yükümlü tutulup da onun hakkını vermeyenlerin durumu, koca koca kitaplar taşıyan merkebin durumuna benzer. Allah'ın ayetlerini yalan sayan kavmin misali ne kötü. Allah zalimler topluluğunu doğru yola çıkarmaz. De ki, ey Yahudiler, başka insanlar değil de yalnız kendinizin Allah'ın dostları olduğunuzu iddia ediyorsanız ve şayet sözünüze sadıksanız, haydi ölümü temenni edin. Ama onlar daha önce yapıp ettikleri yüzünden asla ölümü istemeyeceklerdir. Allah zalimleri çok iyi bilmektedir. Şöyle de, biliniz ki kendisinden kaçıp durduğunuz ölüm muhakkak gelip size çatacaktır. Sonra akıl ve duyularla idrak edilemeyeni de edileni de bilen Allah'a döndürüleceksiniz. O da size yapıp etmiş olduklarınızı bildirecektir.
1: Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
1: Bir ayet, bir yorum. Eser, Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren Nisan Kumru.
2: Aile olmak.

0: Ey insanlar! Sizi bir tek nefisten yaratan ve ondan da eşini yaratan, ikisinden birçok erkek ve kadın üretip yayan Rabbinize itaatsizlikten sakının. Nisa Suresi 1. Ayet. Allah insanı tek bir nefisten yaratmış, sonra ondan eşini var etmiştir. Bu iki cinsin birlikteliğinden insan nesli üremeye başlamıştır. Cenab-ı Hak, yaratılışın bir erkek ve kadın üzerinden devamına ve bu konunun önemine, onu kendi varlığının delillerinden sayarak dikkat çekmektedir. Rum suresinde ve min ayatihi formundaki ayetlerde insanları Allah'ın varlığından haberdar edecek ve onun birliğini, büyüklüğünü anlamaları için alamet, işaret sayacak deliller peş peşe sıralanmıştır. İnsanın topraktan yaratılışı, beşer olarak yeryüzüne yayılması, dillerin ve renklerin çeşitliliği gibi bir takım özellikler hep Allah'ın varlığının delilleridir. İnsanın kendisiyle huzura kavuşacağı bir eşe olan ihtiyacı da Allah'ın dilemesiyle mümkün olmuştur. Kendileriyle huzur bulasınız diye sizin için türünüzden eşler yaratması, aranızda bir sevgi ve merhamet var etmesi de onun varlığının delillerindendir. Şüphesiz bunda düşünen bir toplum için ibretler vardır. Rum Suresi 21. Ayet. Eşi kendi cinsinden yaratılan insan, bu haliyle Rabbinin varlığına delil olan bir ayettir. Kadın ve erkek, yaratılışın temel unsuru olan insanın birbirini tamamlayan iki parçasıdır. Biri olmadan diğeri hep eksiktir. Eşlere Allah tarafından birbirlerini teskin etmek, huzura kavuşturmak gibi bir misyon yüklenmiş, bunun için de sevgi ve merhamet duygularıyla süslenmişlerdir. Ayette geçen ve sevgi olarak tercüme ettiğimiz mevette kelimesi, müfessirlere göre eşler arasındaki cinsel birliktelikten, rahmetse evlattan kinayedir. Farklı fiziksel ve ruhsal özelliklerle yaratılmış olmalarına rağmen, Allah'ın içlerine verdiği çekim gücü, kadın ve erkeği birbirine yaklaştırır. Ayette kadın ve erkek için var edildiği söylenen sevgi, insanın maddi, merhamet manevi yönünü besleyen duygularıdır. Sevgi eşleri birbirine bağlayan, merhametse yavaş yavaş gelişen, nezaket ve hoşgörü temelli duygusal yaklaşımlardır. Kadın ve erkek birbirlerinin örtüsüdür. Allah, "Onlar sizin için elbisedir. Siz de onlar için elbisesiniz" buyurarak, kadın ve erkeğin birbirleriyle bağının ne kadar sıkı olduğunu göstermiştir. Eşler birbirine bir elbisenin bedene yakınlığı kadar yakındır. Elbise örter, ısıtır, gizler, güzelleştirir. Nikah bağıyla bağlanan eşler de birbirleri için günaha karşı kalkan olur, ayıp ve kusurlarını örterler. Birbirlerini korurlar. Bedensel ve zihinsel ihtiyaçlarını karşılıklı olarak giderirler. Olumsuz gibi görünse de aralarındaki çekişme ve tartışmalar bile çiftleri hayatın sorunlarına karşı güçlendirir. Aile birliğinin temeli evliliktir. Bir kadın ve bir erkeğin kurduğu yuva zamanla büyür, önce çocuklar sonra torunlarla şenlenir. Muhkem bir kaledir yuva, korur, kollar, ısıtır, büyütür. Önce kadın ve erkek birbirine örtü olmuştur, sonra kanatlarının altında büyüttüklerini. Aile genişledikçe hareket alanları çoğalır. Sevgi, saygı, merhamet, yardımlaşma, güven gibi insani ihtiyaçlar aile içinde giderilir. Hazreti Peygamber evlenmiş, evliliği teşvik etmiş, kişi evlendiğinde dininin yarısını tamamlamıştır. Diğer yarısı içinde Allah'tan korksun buyurarak, evliliğin insanı günahtan korumak suretiyle dini hayatına olumlu etkisini dile getirmiştir. Yine dünyalık nimetlerden uzak kalarak kendilerini yalnızca ibadete vermek isteyen, bununla birlikte evlilik bağından da uzaklaşanları uyarmıştır. Evlenmek benim sünnetimdir. Kim benim sünnetime uygun davranmazsa benden değildir. Evlenin. Çünkü ben kıyamet günü diğer ümmetlere karşı sizin çokluğunuzla iftihar edeceğim. Ailenin toplum ve fert için gerçekleştirdiği fonksiyonlar, onu yeri doldurulamaz ve alternatifi olmayan bir kurum yapar. insanların maddi ve manevi yönden gelişmesine katkı sağlayan evlilik nimetinin sürekliliği, onun sağlam temeller üzerine kurulmasıyla mümkündür. Kadın ve erkeğin evleneceği kişide aradığı özellikler, sahip oldukları nitelikler üzerinden şekillenir. Zenginlik, güzellik, statü, kariyer ve benzeri seküler beklentiler evlilikte huzur için yeterli değildir. Dindarlık, güzel ahlak, uyum, anlayış, fedakarlık ve kişilik sahibi olma, sağlam bir aile kurumu için önde gelen vasıflardır. Hazreti Peygamber eş seçiminde dindarlığı öncelemeleri gerektiğini vurgulamıştır. Kadınla dört şeyi için evlenilir: malı, soyu, güzelliği ve dini. Sen dindar olanını seç ki iki elin bereket görsün. Kadın ve erkek arasında toplumsal bir takım deformasyonlarla ortaya çıkarılan rekabet duygusu, hem fertlere hem de topluma zarar verecek boyuta ulaştığında, önce aile, sonra toplum yok olmakla karşı karşıya kalmaktadır. Kadın ve erkek arasındaki mevette ve rahmet Allah'tan, onların birbirine karşı buğzuysa şeytandandır. İnsan cinsiyet üzerinden birbiriyle yarıştırılamayacak kadar değerlidir. Toplum için kadın ya da erkek değil, birey önceliklidir. Geçmişin güç üzerinden yaptığı cinsiyet vurgusu, yani bir tarafı diğerinden daha fazla yüceltme, günümüzde haklar üzerinden ve yine tek taraflı yürütülmekte, böylece aynı hataya düşülmektedir. Ailenin teşekkülü ve varlığını sürdürebilmesi için eşler arasındaki sevgi ve saygıyı beslemek, onları birbirinin rakibi değil, tamamlayıcısı olarak görmek, ilahi iradeye uygun bir tutumdur, teşvik edilmelidir.
1: Bir ayet, bir yorum. Eser, Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren Nisan Kumru.
2: Burası Diyanet Kur'an Radyo.

Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabıyla birlikte Mescid-i Nebevi'de otururken içeri bir adam girdi. Hadislerde adı belirtilmeyen bu zat yalnız başına namaz kıldıktan sonra "Allah'ım beni bağışla ve bana merhamet eyle" diye dua etmeye başladı. Bunun üzerine Allah Resulü "Bu adam acele etti" buyurdu. Sonra adamı yanına çağırdı. Ona ve yanında oturan ashabına "Biriniz dua edeceği zaman önce yüce Rabbini hamd ve sena etmekle başlasın. Sonra peygambere salat getirsin. Daha sonra da dilediği şekilde dua etsin" buyurdu. Bu tavsiyelerinden sonra ise dua adabına uyarak Allah'a şükredip onu yücelten, Hazreti Peygamber'e salavat getiren başka bir sahabi gördü. Onun bu halini takdir ederek "Dua et, kabul edilir, iste, verilir" buyurdu.

yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan et. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makam-ı mahmuda kavuştur. Hiç şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit, yatsı namazı vaktidir. Şimdi Ankara için yatsı ezanı vakti.

فبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أي bu eksiksiz davetin ve kılınmak üzere olan namazın sahibi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a vesileyi, fazileti ve yüksek dereceyi ver. Onu vaat ettiğin makamı Mahmud'a eriştir. Şüphesiz sen vaadinden dönmezsin.

0: Diyanet Kur'an Radyo, sözün başladığı yer. Kırk ayette sosyal hayat.
1: Allah Teala Maide suresinin 88. ayeti kerimesinde şöyle buyuruyor:

0: Sadakallahu azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'ın size verdiği helal ve temiz rızıklardan yiyin ve iman etmiş olduğunuz Allah'ın yasaklarından sakının. Azim olan Allah doğru söyledi. Allah Teala insanı en güzel şekilde yaratmış ve yeryüzündeki her şeyi onun faydasına sunmuştur. İnsanlara verdiği nimetlerin sayılamayacak kadar çok olduğunu belirtmiştir. Bu nimetlerin arasında önemli bir yer tutan besin maddelerinin çoğunu helal, daha az bir kısmını ise insanların beden ve ruh sağlığını korumaları için haram kılmıştır. Rabbimiz helal kıldıklarını temiz kabul etmiştir. İnsanlardan onun yasaklarına uyarak hem imanlarını güçlendirmelerini hem kendi sağlıklarını korumalarını istemiştir. Helali ve haramı belirleme yetkisi Rabbimize ve onun izniyle Peygamberimize aittir. Müminden beklenen, insanların faydasına olan ve hikmetler taşıyan bu sınırlara uymaktır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, helal Allah'ın kitabında helal kıldığı şeyler, haram da Allah'ın kitabında haram kıldığı şeylerdir. Hakkında hüküm belirtmediği hususlarsa sizin için affettiği şeylerdir sözleriyle Allah Teala'nın insana geniş bir helal alanı bıraktığını belirtmektedir. Bir gıdanın helal oluşunu belirleyen diğer kriter onun hangi yoldan kazanıldığıdır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem insanların rızıklarını helal yoldan kazanmalarını ister. Çünkü herkes Allah'ın kendisine nasip edeceği rızka mutlaka ulaşacaktır. Sa'd bin Muaz'ın çalışmaktan nasırlaşmış ellerini tutan Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, işte Allah'ın sevdiği eller bu ellerdir buyurmuştur. Ticaret yaparken karşılıklı rızaya uygun davranılmasını emreden Allah Teala, insanları faizle iş yapıp bu yoldan kazanç elde etmekten sakındırır. Allah faizi tüketir. Faiz karışan malın bereketini giderir. Sadakaları ise bereketlendirir. Allah, inkarda ve günahta ısrar eden hiç kimseyi sevmez. Ticarette adaletli olmanın yöntemlerinden biri de tartıyı düzgün kullanmaktır. Helal yollardan kazanılan ürünler israf edilmeden helal yerlerde harcanmalıdır.
2: Kırk ayette sosyal hayat.
3: Burası Diyanet Kur'an Radyo.

0: Diyanet Kur'an Radyo, sözün başladığı yer.
1: Kur'an'ın temel konuları.
2: Merhaba değerli Diyanet Radyo dinleyicileri. Bugün Kur'an'ın temel konularından 3 mesaj aktarmaya devam edeceğiz. 14. cüzdeyiz. Hayatınızın değerlenmesini istiyorsanız, Allah'ın emrettiği gibi yaşayın. Mazlumlara karşı mütevazı, zalimlere karşı cesur olun. Peygamberler gibi dik durun ve eğilmeyin. 14. cüzde Hicr ve Nahl surelerinin tamamı bulunmaktadır. Bu cüzdeki 3 mesajın ilki, hayatı Allah için yaşamak. Onun istediği gibi bir mümin olmak. Hicr suresinde genel olarak Allah için yaşamak ve mücadele etmek konusu işlenmektedir. Bu sure Kur'an'ın rehberliğiyle başlamaktadır. Sonra tarihte tevhid ve şirk mücadelesi özetlenmekte, peygamberle mücadele edenlerin akıbetleri açıklanmaktadır. Hazreti Adem ve şeytan mücadelesi, Hazreti İbrahim ve azap meleklerinin diyaloğu, Lut kavminin helakı, Şuayb peygamberin kavmi Eyke'nin helakı ve Semud kavminin yurdu Hicr ve helakı. 14. cüzün ikinci mesajı, müminler mütevazı ve cesurdurlar. Sonra Hicr suresi şu güzel mesajlarla tamamlanmaktadır. İnsanlara güzel davran. Kur'an'ı tebliğ et. Onların elindeki güç sizi etkilemesin. Müminlere şefkatli davran. Müşriklere aldırma. Rabbini tesbih et ve ona secde et. Ölünceye kadar ibadete devam et. 14. cüzün 3. mesajı peygamberlerin tebliği. Onlar gibi tebliğe devam etmek ve sıkıntılara sabretmek gerekir. Burada ayrıca Nahl suresi de bulunmaktadır. Bu surede tevhid inancıyla ilgili yoğun bir tartışma ortamı oluşturulmakta, vahiy gönderen Allah, kainatın ve sizin yaratıcınız, Rabbiniz olan Allah'tır. Müşrikler, tek Tanrı olan Allah'a ortak koştukları için, yeryüzünde büyük bir fitneye sebep olmakta ve hadlerini aşmaktadırlar. Siz, Hazreti İbrahim aleyhissalatü vesselam gibi olun, tebliğe devam edin ve sıkıntılara sabredin. Takva ve ihsan sahibi olun. Bugün 14. cüzden 3 mesajı sizlerle buluşturduk. Sırada 15. cüz var. Görüşmek üzere.

0: Nahl suresi 49. ayette tilavet secdesi vardır.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elif lam ra. Tilka ayatul kitabi ve Kur'anim mubin.

ونبئهم عن ضيف إبراهيم.

خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون.

الطَّغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ.

أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم.

0: صدق الله العظيم.
1: Hicr suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Elif, Lam, Ra. Bunlar kitabın, apaçık Kur'an'ın ayetleridir. Zaman olacak, inkar edenler keşke Müslüman olsaydık diye hayıflanacaklar. Bırak onları, yesinler, yararlansınlar, boş ümit oyalasın onları. Yakında bilecekler. Biz hiçbir toplumu kendilerine gönderilmiş belli bir kitap olmadan helak

etmedik. Hiçbir ümmet kendi ecelini ne öne alabilir ne de erteleyebilir. Dediler ki, ey kendisine vahiy gelen adam, sen kesinlikle cinlere kapılmış birisin. Doğru söyleyenlerden sen bize melekleri getirseydin ya, biz melekleri ancak açık gerçekle indiririz. O zaman da onlara artık bir süre tanınmaz. Kesin olarak bilesiniz ki bu kitabı kuşkusuz biz indirdik. Ve onu mutlaka koruyan da biziz. Andolsun senden önce de eski topluluklar arasından elçiler göndermiştik. Onlara bir peygamber geldiğinde muhakkak onunla alay ederlerdi. İşte onu, Kur'an'ı inkarcıların kalplerine inanmadıkları halde böyle yerleştiririz. Nitekim daha öncekilere de bu ilahi kanun uygulanmıştır. Onlara gökten bir kapı açsak da oradan yukarı çıksalar, yine de herhalde gözlerimiz perdelendi. Hatta bize büyü yapılmış olmalı derler. Andolsun ki biz gökte yıldız kümeleri oluşturduk ve seyredenler için ona güzel bir görünüm verdik. Onları her kovulmuş şeytana karşı koruduk. Ancak kulak hırsızlığı yapmaya kalkışan olursa onu da parlak bir ışık kovalar. Arzı da yaydık, oraya sağlam dağlar yerleştirdik. Orada ölçüleri belli her türden ürünler bitirdik. Yine orada hem sizin için hem de rızkı size borç olmayanlar için uygun geçim şartları yarattık. Her şeyin hazineleri yalnız bizim katımızdadır. Ve biz oradan indirdiğimizi belli bir ölçüye göre indiririz. Biz rüzgarları aşılayıcı olarak gönderdik. Gökten su indirip onunla sizin su ihtiyacınızı karşıladık. Onu depolayan siz değilsiniz. Kuşkusuz hayat veren de öldüren de biziz. Her şeyin son sahibi de biz oluruz. Andolsun biz içinizden önce gelip geçenleri de biliriz, geri kalanları da muhakkak biliriz. Ve senin Rabbin onları kıyamette toplayıp bir araya getirecektir. O hakimdir, alimdir. Andolsun biz insanı şekillenebilir özlü balçıktan, şekil verilip kurutulmuş çamurdan yarattık. Cin türüne gelince daha önce onu da kavurucu alevden yaratmıştık. Hani Rabbin meleklere, ben şekillenebilir özlü balçıktan, şekil verilip kurutulmuş çamurdan bir insan yaratacağım demişti. Onun şeklini tamamladığım ve ona ruhumdan üflediğim vakit, siz de hemen onun için secdeye kapanın. Bunun üzerine meleklerin hepsi secde ettiler. Yalnız iblis hariç. O secde edenlerle birlikte olmaktan kaçındı. Allah, ey iblis, secde edenlerle birlikte hareket etmeyişinin sebebi nedir diye sordu. Dedi ki, ben şekillenebilir özlü balçıktan, şekil verilip kurutulmuş çamurdan yarattığın bir insana asla secde etmem. Allah, o halde çık oradan dedi. Artık kovuldun. Kıyamet gününe kadar lanetlenmiş bulunmaktasın. Rabbim, öyleyse insanların yeniden diriltileceği güne kadar bana mühlet ver dedi. Allah, vakti katımızda bilinen bir güne kadar mühlet verilmiş olanlardansın buyurdu. İblis, Rabbim, benim sapmama imkan verdiğin için yemin olsun ki ben de yeryüzünde onlara günahları şirin göstereceğim. Ve aralarından senin samimi kulların hariç onların topunu kesinlikle yoldan çıkaracağım. Allah buyurdu ki, işte bana varan doğru yol budur, halis kulların yolu. Şüphesiz sapmışlardan sana uyacak olanlar dışında kullarım üzerinde senin hakimiyetin olmayacaktır. Kuşkusuz cehennem, o sana uyanların tamamının buluşma yeri olacaktır. Onun 7 kapısı vardır. Her kapıdan girmek üzere de onlardan birer grup belirlenmiştir. Allah'a karşı saygısızlıktan sakınanlar mutlaka cennet bahçelerinde ve pınar başlarında olacaklar. Esenlikle, güvenle girin oraya denecek. Onların gönüllerini düşmanlık duygularından temizledik. Artık bir kardeşler topluluğu olarak
sedirler üzerinde karşı karşıya oturacaklar. Orada hiçbir yorgunlukla karşılaşmayacaklar. Oradan çıkarılmaları da söz konusu olmayacaktır. Kullarıma benim gerçekten çok bağışlayıcı, çok esirgeyici olduğumu bildir. Ama azabım da çok elem verici bir azaptır. Onlara İbrahim'in misafirlerini hatırlat. Onun yanına girip selam vermişler, o da doğrusu biz sizden korkuyoruz demişti. Korkma dediler, biz sana bilgili bir çocuk müjdeliyoruz. İbrahim, üzerime yaşlılık çökmüş olmasına rağmen bana böyle bir müjde getiriyorsunuz öyle mi? Peki çocuğum olamayacağına göre bana neyi müjdelemiş oluyorsunuz dedi. Sana gerçeği müjdeledik. Sakın ümitsizliğe kapılanlardan olma dediler. Hak'tan sapmış olanlardan başka kim Rabbimin rahmetinden ümit keser dedi. Ey elçiler, göreviniz nedir diye sordu. Dediler ki, aslında biz suçlu bir kavme ceza vermek için gönderildik. Yalnız Lut'un ailesine zarar gelmeyecek. Onların hepsini kurtaracağız. Fakat karısı hariç, biz onun da geride kalanlardan olmasını takdir ettik. Elçiler Lut ailesine geldiklerinde Lut onlara bilinmedik, tanınmadık kimselersiniz dedi. Öyle ama biz sana insanların hakkında kuşkuya düştükleri şeyi getirdik. Sana gerçeği getirdik. Biz muhakkak doğru söylüyoruz. Hemen gecenin bir vaktinde ailenin hızla yola koyulmasını sağla. Sen de arkalarından git. Hiçbiriniz arkasına dönüp bakmasın. Size emredilen yere doğru gidin. Lut'a şu hükmü bildirdik. Onlar sabah vaktine girerken son ferdine kadar yok edilmiş olacaktır. Şehir halkı sevinerek geldiler. Lut, bunlar benim misafirlerim. Sakın beni utandıracak bir şey yapmayın dedi. Allah'tan korkun, beni rezil etmeyin. Seni el alemi korumaktan men etmedik mi dediler. Lut, işte kadınlar, benim kızlarım, nikah yaparsınız dedi. Ey Resulüm, hayatına yemin olsun ki onlar sarhoş, sersem halleriyle saçmalayıp duruyorlardı. Nihayet ortalık aydınlanırken korkunç ses onları yakalayıverdi. Ardından yurtlarının altını üstüne getirdik. Üzerlerine taşlaşmış çamur yağdırdık. İşte bunda ibret alacak olanlar için dersler vardır. Bakın, o harabeler bir yol üzerinde hala duruyor. Onda da inananlar için bir ders vardır. Ey ki halkı da gerçekten bir zalimler topluluğuydu. Biz onların da cezasını verdik. Bu iki şehir açıkça bilinen bir yol üzerindedir. Kuşkusuz Hicr halkı da peygamberleri yalancılıkla suçladılar. Oysa onlara ayetlerimizi de gönderdik. Fakat bunlara sırt çevirdiler. Onlar güvende olmak üzere dağları oyarak barınaklar yaparlardı. Ama sonunda sabaha girerlerken korkunç ses onları da yakaladı. Aldıkları tedbirin kendilerine hiçbir faydası olmadı. Biz gökleri, yeri ve bunlar arasında bulunanları ancak ve ancak hak ve adalet temelinde yarattık. Kıyamet de mutlaka gelecektir. Sen şimdi güzel bir şekilde hoşgörülü ol. İyi bilesin ki Rabbin, evet o, muhakkak surette eşsiz yaratıcıdır. Her şeyi bilmektedir. Kuşkusuz sana tekrar tekrar okunandan, ayetlerden yedisini ve Yüce Kur'an'ı verdik. Sakın ola ki onlardan bazı gruplara verdiğimiz geçici dünya nimetine göz dikmeyesin. Onlardan yana üzülme. Müminlere karşı da alçak gönüllü ol. Kuşkusuz ben apaçık bir uyarıcıyım de. Nitekim biz bölüp parçalayanları cezalandırdık. Kur'an'ı parçalara ayıranlar yok mu? Rabbine andolsun ki yaptıklarından dolayı muhakkak surette onların hepsini sorguya çekeceğiz. Sen sana buyrulanı açıkça duyur. Müşriklere aldırış etme. Allah'ın yanında başka bir ilah daha edinen o alaycılara karşı biz senin yanındayız. Onlar ileride anlayacaklar.
Söyledikleri yüzünden canının sıkıldığını muhakkak ki biliyoruz. Ama sen

Rabbini hamd ile tesbih et. Secde edenlerden ol. Kesin olan şey gelinceye kadar Rabbine kulluk et. Nahl Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'ın emri yerine gelecektir. Artık onun bir an önce gelmesini isteyip durmayın. Allah onların ortak koştukları her şeyden uzaktır ve yücedir. Allah benden başka ilah olmadığı hususunda insanları uyarın ve bana saygıda kusur etmeyin hükmünü bildirmeleri için kullarından dilediğine emri uyarınca vahyi taşıyan melekler indirir. Allah gökleri ve yeri hikmetle yarattı. O putperestlerin ortak koştukları her şeyden münezzehtir. İnsanı bir damla sudan yarattı. Fakat görürsün ki o yaratıcısına apaçık bir muhalif olup çıkmıştır. Eti yenen büyük ve küçük baş hayvanları da o yarattı. Onlar da sizin için soğuktan koruyucu şeyler ve başka yararlar vardır. Ayrıca onlardan beslenirsiniz. Onlar da akşamları otlaktan getirirken, sabahları otlatmaya salıverirken size sergiledikleri bir güzellik de vardır. Bu hayvanlar ancak kendinizi fazlasıyla yorarak ulaşabileceğiniz bir beldeye yüklerinizi taşır. Kuşkusuz Rabbiniz çok şefkatli, çok merhametlidir. Binmeniz ve güzelliğini seyretmeniz için atları, katırları, eşekleri de yarattı. O, sizin bilmediğiniz başka şeyler de yaratır. Doğru yol Allah'a aittir. Yolun eğrisi de vardır. Allah dileseydi hepinizi doğru yola iletirdi. Gökten su indiren O'dur. Ondan hem kendiniz için içecek su hem de hayvanlarınıza yedireceğiniz bitkiler verir. Allah o suyla size ekin, zeytin, hurma, üzüm ve daha türlü türlü ürünler de bitirir. İşte bunda düşünen bir topluluk için büyük ibret vardır. O geceyle gündüzü, ayla güneşi hizmetinize verdi. Yıldızlar da onun emrine boyun eğmişlerdir. Bunda aklını kullanan bir topluluk için önemli ibretler vardır. Sizin için yerden türlü renklerde bitirdiği şeyler de böyle. Bunda da düşünüp taşınan bir kavim için büyük ibret vardır. Taze etinden yemeniz ve mücevherlerini çıkarıp takınmanız için denizi hizmetinize veren de O'dur. Gemilerin denizi yararak gittiklerini görürsün ki bu da O'nun lütfuna nail olmanız ve O'na şükretmeniz içindir. O sizi sarsmaması için yere sağlam dağlar yerleştirdi, ırmaklar ve yollar açtı ki gideceğiniz yere ulaşabilirsiniz. Daha nice işaretler koydu. Yıldızlarla da insanlar yollarını bulurlar. O halde yaratanla yaratmayan bir olur mu? Siz düşünmez misiniz? Allah'ın nimetini saymaya kalksanız başa çıkamazsınız. Allah gerçekten bağışlayıcıdır, merhametlidir. Allah gizlediğinizi de açığa vurduğunuzu da bilir. Onların Allah'ın dışında taptıkları varlıklar hiçbir şey yaratamazlar. Onların kendileri yaratılmıştır. Onlar canlı değil, ölüdürler. İnsanların ne zaman diriltileceklerini bilmezler. Sizin ilahınız bir tek ilahtır. Ahirete inanmayanlara gelince, işte onların kalpleri inkarcıdır. Onlar ululuk taslayan küstahlardır. Hiç kuşku yok ki, Allah onların saklı tuttuklarını da, açığa vurduklarını da bilmektedir. O ululuk taslayanları sevmez. Onlara Rabbiniz ne indirdi diye sorulduğunda eskilerin masallarını diye cevap verirler. Sonuç olarak kıyamet gününde kendi günahlarını eksiksiz yüklendikleri gibi bilgisizce saptırdıkları kimselerin günahlarını da yüklenmiş oldular. İşte görün yüklendikleri şey ne kadar kötü. Bunlardan öncekiler de tuzak kurmuşlar. Ama Allah da onların evlerini temellerinden sökmüş, üstlerindeki tavan tepelerine inmiş, böylece hiç farkında olmadıkları bir yerden kendilerine ceza ansızın gelmişti. Sonra kıyamet gününde Allah onları rezil eder ve der ki,

Uğruna mücadele ettiğiniz ortaklarım hani nerede? Kendilerine ilim verilmiş olanlar, şüphesiz bugün rezillik ve kötülük inkar edenlerin başına derler. Kendilerine kötülük edip dururken canlarını meleklerin aldığı kimseler, biz hiçbir kötülük yapmadık diyerek boyun büküp teslim olurlar. Hayır, Allah yaptıklarınızı çok iyi bilmektedir. İçinde ebedi olarak kalacağınız cehennemin kapılarından girin. Ululuk taslayanların yeri ne kötü. Allah'a karşı gelmekten sakınanlara, Rabbiniz size ne indirdi diye sorulur. Onlar, hayır indirdi derler. Bu dünyada iyilik yapanlara güzel sonuçlar vardır. Ahiret yurdu daha da hayırlıdır. Allah'a karşı gelmekten sakınanların yurdu ne güzel. Girecekleri yer, zemininden ırmaklar akan Adn cennetleridir. Orada diledikleri her şeye sahip olacaklar. Takva sahiplerini Allah böyle ödüllendirecektir. Onlar, meleklerin selam size, yaptıklarınıza karşılık girin cennete diyerek mutluluk içinde ruhlarını teslim alacağı kimselerdir. O inkarcılar, ille de kendilerine meleğin gelmesini yahut Rabbinin emrinin gerçekleşmesini mi bekliyorlar? Onlardan öncekiler de böyle yapmıştı. Allah onlara haksızlık etmemişti. Fakat onlar kendilerine haksızlık etmişlerdi. Sonunda yaptıklarının kötülüğü yine kendilerine dokundu ve alay ettikleri şey onları kuşattı. Müşrikler dediler ki, Allah isteseydi ne biz ne de atalarımız ondan başkasına tapardık. Hiçbir şeyi ona rağmen haram da saymazdık. Onlardan öncekiler de işte böyle davranmışlardı. Peygamberlerin görevi açık seçik tebliğden başka bir şey değildir. Andolsun ki biz her ümmete Allah'a kulluk edin, sahte ilahlardan uzak durun diyen bir elçi gönderdik. Onlardan kimini Allah doğru yola iletti, kimileri de saptırılmayı hak ettiler. Yeryüzünü dolaşın da hak dini yalanlayanların akıbetinin ne olduğunu görün. Sen onların doğru yola yönelmelerini tutku derecesinde istesen de Allah yoldan çıkardığı kimseyi hidayete erdirmez. Onların asla yardımcıları da olmaz. Onlar Allah'ın ölen birini diriltemeyeceğine dair en büyük yeminleri ettiler. Aksine bu Allah'ın bizzat üstlendiği gerçek bir vaadidir. Fakat insanların çoğu bilmez. Böylece Allah hakkında ihtilaf ettikleri şeyi onlara açıklamayı ve inkar edenlerin yalancı olduklarını kendilerinin anlamalarını murad etmiştir. Biz bir şeyi murad ettiğimizde sözümüz ol demekten ibarettir. O da hemen oluverir. Zulme uğramaları yüzünden Allah uğrunda göç edenleri muhakkak ki biz bu dünyada güzel bir yere yerleştireceğiz. Ahiret ecri ise elbette daha büyük olacaktır. Keşke bilselerdi. Onlar güçlüklere katlanan, Rablerine güvenen kimselerdir. Senden önce de ancak kendilerine vahiy indirdiğimiz kişileri peygamber olarak gönderdik. Eğer bilmiyorsanız bilgi sahibi olanlara sorun. O peygamberleri apaçık delillerle ve kutsal metinlerle gönderdik. İnsanlara indirdiklerimizi kendilerine açıklaman için ve ola ki üzerinde düşünürler diye sana da uyarıcı kitabı indirdik. Şimdi şu kötülükleri planlayanlar, Allah'ın onları yerin dibine geçirmeyeceğinden veya hiç bilemeyecekleri bir yerden kendilerine azabın gelmeyeceğinden ya da onlar işe güce dalmışken Allah'ın kendilerini kıskıvrak yakalamayacağından emin mi oldular? Onların bunu engelleme güçleri de yoktur. Yoksa Allah'ın içlerine felaket korkusu salarak kendilerini cezalandırmayacağına dair bir güvenceleri mi var? Ama sizin Rabbiniz kuşkusuz çok şefkatli, çok merhametlidir. Allah'ın yarattığı nesneleri görmüyorlar mı? Onların gölgeleri sağa ve sola dönmekte. Allah'a secde edip yere kapanmaktadır. Göklerdekiler, yerdeki canlılar ve melekler büyüklük taslamadan Allah'a secde ederler.

yüceler yücesi bildikleri Rablerinden korkar, kendilerine buyrulanı yerine getirirler. Allah buyurdu ki, iki ilah edinmeyin, ilah bir tektir. Şu halde yalnız benden korkun. Göklerde ve yerde ne varsa O'nundur. İtaat de daima ve yalnız O'na yapılır. Allah'tan başkasından mı korkuyorsunuz? Elinizde nimet olarak ne varsa Allah'tandır. Sonra başınıza bir sıkıntı geldiğinde O'na yalvarırsınız. Allah sizi sıkıntıdan kurtardığında içinizden bazıları gariptir ki hemen Rablerine ortak koşarlar. Kendilerine verdiklerimize karşı nankörlük etmek için böyle yaparlar. Yiyip için bakalım ama yakında anlayacaksınız. Onlar kendilerine rızık olarak verdiklerimizden bilmedikleri şeylere de bir pay ayırırlar. Allah'a yemin olsun ki böyle kendi uydurduğunuz putlardan dolayı mutlaka sorguya çekileceksiniz. Yine onlar haşa kızlar Allah'ındır diyorlar. Akıllarınca beğendikleri de kendilerinin oluyor. Onlardan birine bir kız müjdelendiğinde öfkelenerek yüzü mosmor kesilir. Verilen müjdenin kendisine göre kötülüğünden dolayı halktan gizlenir. Böyle bir alçaltıcı duruma rağmen onu yanında mı tutsun yoksa toprağa mı gömsün? Görün işte ne kötü yargıda bulunuyorlar. Ahirete inanmayanlar kötü sıfatla anılır. Allah'a ise en yüce sıfatlar yaraşır. O azizdir, hakimdir. Eğer Allah insanları haksızlıkları yüzünden hemen cezalandıracak olsaydı, yeryüzünde hiçbir canlı bırakmazdı. Fakat onlara belirlenmiş bir sürenin sonuna kadar mühlet tanıyor. Ama süreleri dolduğunda onu bir an bile ne erteleyebilirler ne de öne alabilirler. Hoşlanmadıkları şeyleri Allah'a nispet ediyorlar. Öte yandan en güzel sonucun kendileri için olacağı yolunda dillerinden yalan dökülüyor. Kaçınılmaz olarak onlara ancak ateş vardır ve onlar oraya sürüleceklerdir. Allah'a andolsun, senden önceki çeşitli topluluklara da mutlaka elçiler göndermiştik. Fakat şeytan onlara yaptıklarını aldayıp pulladı. Bugün de şeytan öylelerinin velisidir. Onlar için dehşetli bir azap vardır. Sana kitabı özellikle ayrılığa düştükleri konuda onları aydınlatman için ve inanan bir topluluğa rehber ve rahmet olsun diye indirdik. Allah gökten su indirip onunla ölmüş toprağa hayat vermektedir. Kuşkusuz bunda dinlemesini bilen bir topluluk için açık delil bulunmaktadır. Sizin için sağmal hayvanlarda da kesin olarak ibret vardır. Nitekim size hayvanın karnında besin atıklarıyla kan arasında oluşan, içenlere lezzet veren saf süt içiriyoruz. Hurma ağaçlarının ve üzüm asmalarının ürünlerinden hem içki hem de güzel besinler elde edersiniz. Bunda da aklını kullanan bir topluluk için açık delil vardır. Ve Rabbin bal arısına şöyle ilham etti. Dağlardan, ağaçlardan ve insanların kurdukları çardaklardan kendine yuvalar edin. Sonra her türlü besleyici ürünlerden ye. Rabbinin koyduğu kanunlara boyun eğerek çizdiği yollardan git. Onların karınlarından farklı renk ve çeşitlerde şerbet kıvamında bir sıvı çıkar ki, onda insanlara şifa vardır. İşte bunda da düşünen bir topluluk için açık delil bulunmaktadır. Sizi Allah yarattı. Sonra da vefat ettirecektir. İçinizden, sahip oldukları bilgiden hiçbir şeyi bilmeyecek yaşa, ömrünün en düşkün çağına kadar yaşatılanlar da vardır. Kuşkusuz Allah, ilim ve kudret sahibidir. Allah kiminize, kiminizden daha fazla rızık verdi. Ama kendilerine fazla verilenler, rızıklarını ellerinin altındakilerle paylaşıp da, onları her hususta kendileriyle eşit hale getirmeye yanaşmıyorlar. Peki onlar Allah'ın nimetini inkar etmiş olmuyorlar mı? Allah size kendi cinsinizden eşler yarattı.
Eşlerinizden de sizin için oğullar ve torunlar türetti. Sizi güzel ürünlerle rızıklandırdı. Onlar yine de batıla inanıp Allah'ın nimetine karşı nankörlük mü ediyorlar? Allah'ı bırakıp da kendilerine göklerden ve yerden en küçük bir rızık sağlama imkanı olmayan, buna güçleri yetmeyen şeylere mi tapıyorlar? Allah için kendiliğinizden örnek göstermeyiniz. Gerçeği Allah bilir. Siz bilmezsiniz. Allah size hiçbir şeye gücü yetmeyen, başkasının mülkü konumundaki köleyle katımızdan kendisini güzel bir şekilde rızıklandırdığımız ve bundan gizli açık başkalarını da yararlandıran kişiyi örnek veriyor. Bunlar hiç eşit olur mu? Hamd Allah'a mahsustur. Ama onların çoğu bilmezler. Yine Allah şu iki insanı örnek veriyor. Biri dilsizdir, elinden hiçbir şey gelmez. Efendisinin sırtında yüktür. Onu nereye gönderse yararlı bir sonuçla gelmez. Şimdi bunun da adaleti emreden ve kendisi de dosdoğru yolda bulunan kimse bir olur mu? Göklerin ve yerin gaybı Allah'a aittir. Kıyamet bir göz kırpması kadar yahut daha da kısa olacaktır. Şüphesiz Allah her şeye kadirdir. Sizler hiçbir şey bilmez bir durumdayken Allah sizi analarınızın karnından dışarı çıkardı. Şükredesiniz diye size kulaklar, gözler, kalpler verdi. Semanın boşluğunda buyruk altına sokulmuş kuşları görmüyorlar mı? Onları boşlukta Allah'tan başkası tutmuyor. Kuşkusuz bunda inanan bir topluluk için ibretler vardır. Allah size evlerinizi huzur yeri yaptı. Hayvanların derisinden gerek yolculuk gününüzde, gerekse ikamet gününüzde kolaylıkla taşıyabileceğiniz barınaklar yapmanızı, keza bir süreye kadar onların yünlerini, yumuşak tüylerini, kıllarını ev ve giyim eşyasıyla ticaret malı olarak değerlendirmenizi sağladı. Yine Allah, yarattığı şeylerden sizin için gölgelikler yaptı. Dağlarda size sığınaklar yarattı. Size sıcağa karşı kendinizi koruyacak elbiseler, maruz kalabileceğiniz düşman gücünden sizi koruyacak zırhlar yapma imkanı bahşetti. İşte Allah, teslimiyet gösteresiniz diye size nimetini böyle eksiksiz vermektedir. Ey Resulüm! Buna rağmen eğer onlar senden yüz çevirirlerse, artık sana düşen sadece açık seçik duyurmaktır. Onlar Allah'ın nimetlerini biliyor ama sonra kalkıp nankörlük ediyorlar. Onların çoğu inkârcıdır. Bir gün gelecek, her ümmetten bir tanık çağıracağız. Ve artık inkâr etmiş olanların ne olmadık mazeretler ileri sürmelerine izin verilecek, ne de onlardan Allah'ın hoşnutluğunu kazanma yönünde çaba göstermeleri istenecektir. O zalimler azabı görünce artık cezaları hafifletilmez. Kendilerine mühlet de tanınmaz. Şirke sapanlar Allah'a ortak koştukları şeyleri gördüklerinde, "Ey Rabbimiz, işte bunlar seni bırakıp da kendilerine taptığımız putlarımızdır" diye itirafta bulunurlar. Fakat o varlıklar, "Siz gerçekten yalancısınız" diyerek onlara gerekli cevabı verirler. Onlar da artık ister istemez Allah'ın iradesine boyun eğerler. İlah diye uydurduklarıysa onları yüzüstü bırakmış olur. Hem kendileri inkar eden hem de insanların Allah yolundan gitmesini engelleyenler yok mu? Bozgunculuk yapmış olmalarından ötürü işte onlara azap üstüne azap vereceğiz. Yine o gün her ümmetin içinden kendileri hakkında birer tanık çıkaracağız. Seni de bu kimseler hakkında tanık yapacağız. Bu kitabı sana her konuda açıklama getiren bir rehber, bir hidayet ve rahmet kaynağı, Allah'a gönülden bağlananlar için bir müjde olarak indirdik. Muhakkak ki Allah adaleti, ihsanı, akrabaya karşı cömert olmayı emreder. Hayasızlığı, kötülüğü ve zorbalığı yasaklar. İşte Allah, aklınızı başınıza alasınız diye size böyle öğüt veriyor. Antlaşma yaptığınız zaman Allah'a verdiğiniz sözü yerine getirin.
Allah'ı kendinize kefil tutarak kesinliğe kavuşturduktan sonra,

Sonra yeminlerinizi bozmayın. Unutmayın ki yaptıklarınızı Allah bilmektedir. Sakın bir grubun diğer gruptan daha güçlü olması sebebiyle yeminlerinizi aranızda güçsüzler aleyhine bir kandırma aracı yaparak ipliğini iyice büktükten sonra geri çözen kadın gibi olmayın. Allah bu şekilde sizi imtihan etmektedir. Ve O, hakkında görüş ayrılığına düştüğünüz şeyleri kıyamet gününde size mutlaka açıklayacaktır. Eğer Allah dileseydi, hepinizi elbette ki bir tek inanç topluluğu yapardı. Ama O, dilediğinin yoldan çıkmasına imkan verir, dilediğini de doğru yola iletir. Yapmakta olduklarınızdan dolayı kesinlikle sorgulanacaksınız. Evet, yeminlerinizi aranızda bir kandırma aracı yapmayın. Sonra sapasağlam basmışken ayağınız kayar ve insanları Allah yolundan saptırmanızın acı meyvesini tadarsınız. Ayrıca ağır bir azapla da cezalandırılırsınız. Allah'a verdiğiniz sözü küçük bir menfaate satmayın. Eğer bilirseniz sizin için Allah'ın katında olan daha hayırlıdır. Sizde bulunanlar tükenip gider ama Allah'ın katındakiler kalıcıdır. Asla kuşkunuz olmasın ki güçlüklere göğüs gerenlerin ecirlerini yapmış olduklarının daha da güzeliyle vereceğiz. Erkek olsun, kadın olsun, kim inanmış bir insan olarak dünya ve ahirete yararlı işler yaparsa, kesinlikle ona güzel bir hayat yaşatacağız ve böylelerinin ecirlerini de muhakkak surette yapmış olduklarının daha güzeliyle vereceğiz. Kur'an okuyacağın vakit, o kovulmuş şeytandan Allah'a sığın. Gerçek şu ki, o şeytanın iman etmiş olanlar ve Rablerine dayanıp güvenenler üzerinde bir hakimiyeti olamaz. Şeytanın hakimiyeti ancak onu kendilerine veli edinenler ve onun yüzünden müşrik olanlar üzerinde geçerlidir. Biz bir ayetin yerine başka bir ayeti getirdiğimiz zaman ki Allah neyi indireceğini çok iyi bilir, sen sadece uyduruyorsun dediler. Öyle değil, fakat onların çoğu bilmezler. İman edenlere sebat kazandırsın, Müslümanlara rehber ve müjde olsun diye Rabbin tarafından bir gerçek olmak üzere Kur'an'ı Ruhul Kudüs'ün indirdiğini söyle. Hiç kuşkusuz, kesin olarak bunları ona bir insan öğretiyor dediklerini biliyoruz. Oysa ona öğretiyor dedikleri kişinin dili yabancıdır. Bunun dili ise açık seçik Arapçadır. Allah'ın ayetlerine inanmayanlar yok mu? Allah onlara hidayet vermeyecek. Onlar için elem verici bir azap vardır. Ancak Allah'ın ayetlerine inanmayanlar böyle bir yalanı uydurabilirler. Asıl yalancılar onların kendileridir. Kim iman ettikten sonra Allah'ı inkara saparsa, kalbi imanla dolu olduğu halde baskı altında kalanın durumu müstesna olmak üzere, kim kalbini inkara açarsa, işte Allah'ın gazabı bunlaradır. Bunlar için çok büyük bir azap vardır. Bu, onların dünya hayatını ahirete tercih etmelerindendir. Allah, kafirler topluluğuna hidayet vermez. Bunlar, Allah'ın kalplerini, kulaklarını ve gözlerini mühürlediği kimselerdir. Gaflette olanlar da işte bunlardır. Hiç kuşku yok ki, ahirette kaybedecek olanlar bunlardır. Öte yandan, bilesin ki Rabbin, eziyetlerle sınandıktan sonra yurtlarından göçenlerin, ardından çabalarını sürdürüp sabır gösterenlerin yardımcısıdır. Artık bu yapılanlardan sonra Rabbin elbette çok bağışlayıcı, çok merhametlidir. O gün herkes gelip kendisini savunacak. Herkese yaptığının karşılığı eksiksiz ödenecek. Onlara haksızlık edilmeyecektir. Allah şöyle bir şehri örnek veriyor. Bu şehir güvenlikli ve huzurluydu. Her yerden oraya bol rızık geliyordu. Derken ahalisi Allah'ın nimetlerine karşı nankörlük etti. Allah da onlara yapıp ettikleri yüzünden genel bir açlık ve korku felaketini tattırdı.

Oysa onlara kendi içlerinden bir peygamber de gelmişti. Ama onu yalancılıkla suçladılar. Bu yüzden de haksızlıklarını sürdürürken azap onları yakalayıverdi. Allah'ın size verdiği helal ve güzel rızıktan yiyip için ve eğer yalnız Allah'a kulluk ediyorsanız onun nimetlerine de şükredin. Allah size sadece murdar eti, meyteyi, kanı, domuz etini ve Allah'tan başkası adına kesilmiş olanı haram kıldı. Ama biri zorda kalırsa, haksızlığa sapmadıkça, sınırı aşmadıkça bilsin ki Allah bağışlayıcıdır, merhametlidir. Ağzımıza geldiği gibi yalan yanlış konuşarak bu helaldir, bu haramdır demeyin. Çünkü Allah hakkında asılsız şey söylemiş olursunuz. Allah hakkında asılsız şey söyleyenler de kesinlikle iflah olmazlar. Az bir faydalanma, ardından onlara elem veren bir azap vardır. Yahudilere daha önce sana sözünü ettiğimiz şeyleri haram kılmıştık. Onlara biz haksızlık etmedik. Fakat onlar kendi kendilerine haksızlık ediyorlardı. Sonuç olarak senin Rabbin cahillikle kötülük işleyen ama bunun ardından tevbe edip kendilerini düzeltenlerin yardımcısıdır. Onların bu dönüşünden sonra bilesin ki artık Rabbinin mağfiret ve rahmeti de çok geniştir. Kuşkusuz İbrahim bir tevhid önderi olarak Allah'a gönülden itaat eden iyilik rehberiydi. Müşriklerden de değildi. Allah'ın nimetlerine şükrederdi. Allah onu seçkin kılmış, doğru yola yöneltmişti. Biz İbrahim'e bu dünyada iyilik verdik. Kuşkusuz o, ahirette de salihlerden olacaktır. Sonra sana tevhid önderi olan ve putperestler arasında yer almamış bulunan İbrahim'in dinine uy diye vahyettik. Sebt gününün gözetilmesi, sadece onun hakkında görüş ayrılığına düşenlere gerekli kılınmıştı. Rabbin kıyamet gününde ayrılığa düştükleri meseleyle ilgili olarak onların arasında hükmünü verecektir. Rabbinin yoluna hikmetle ve güzel öğütle davet et. Onlarla en güzel yöntemle tartış. Kuşkusuz senin Rabbin yolundan sapanların kim olduğunu en iyi bilendir. O, doğru yolda bulunanları da çok iyi bilir. Cezalandırmak isterseniz size yapıldığı kadarıyla cezalandırın. Fakat sabır gösterirseniz bilin ki sabırlı davrananlar için bu muhakkak daha hayırlıdır. Sen sabret. Sabır göstermen de Allah'ın ihsanı sayesinde olacaktır. Onlardan dolayı üzülme. Kurdukları tuzaklardan kaygı duyma. Çünkü Allah takva ile hareket edip iyiliği seçenlerin yanındadır. Azim olan Allah doğru söyledi. Hicr ve Nahl surelerinin yer aldığı 14. cüzün mealini dinlediniz.

0: Kur'an-ı Kerim Hatmi. Okuyan Yaşar Cuhadar. Meali seslendiren Nisan Kumru.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
0: Aşr-ı Şerif. Hafız Osman Şahin. Rahman Suresi.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kur'an'ı Rahman öğretti. İnsanı O yarattı. Ona anlama ve anlatmayı öğretti. Güneş ve ay bir hesaba bağlı olarak hareket ederler. Yıldızlar da, ağaçlar da secde ederler. Göğü O yükseltti. Denge ve ölçüyü O koydu ki, dengeden sapmayasınız. Ölçüyü düzgün tutasınız ve eksik tartmayasınız. O yeryüzünü canlıların altına serdi. Orada meyveler ve tomurcuklu hurma ağaçları var. Çimlenen taneler ve hoş kokulu bitkiler var. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? O insanı ateşte pişirilmiş, toprak kaplar gibi kurutulmuş çamurdan yarattı. Cinleri de yalın ateşten yarattı. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? O iki doğunun da Rabbi, iki batının da Rabbidir. Artık Rabbinizin nimetlerinden

süzülüp giden gemiler O'nundur. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Yeryüzünde bulunanların hepsi fanidir. Azamet ve kerem sahibi Rabbinin zatı ise baki kalır. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Göklerde ve yerde bulunanların hepsi ondan ister. Ona muhtaçtır. O her an yaratma halindedir. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Sizin için de hesap sorma vaktimiz olacak. Ey sorumluluk yüklenmiş iki varlık! Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Ey cin ve insan toplulukları! Göklerin ve yerin sınırlarını aşıp öteye geçebilirseniz haydi geçin. Ama tarafımızdan verilmiş bir güç olmadıkça geçemezsiniz. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Gök yarılıp gül kırmızısı bir yağ gibi olduğu zaman artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? İşte o gün insana da cine de günahı hakkında soru sorulmaz. Çünkü her şey apaçık ortadadır. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Günahkarlar simalarından tanınır, perçemlerinden ve ayaklarından yakalanırlar. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Günahkarların yalan saydıkları cehennem işte bu. Onun ateşiyle kaynar su arasında gidip gelirler. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Rabbinin huzurundan korkan kimse için çifte cennet vardır. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? İkisinde de çeşit çeşit ve emsalsiz nimetler bulunur. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? İkisinde de akıp giden iki kaynak vardır. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? İkisinde de her meyveden farklı türler vardır. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Cennettekiler içleri atlasla dokunmuş sergiler üzerine kurulmuşlardır. Bu iki cennetin de meyveleri kolayca erişilebilecek yakınlıktadır. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Oralarda eşinden başkasına bakmayan kadınlar vardır ki onlardan önce kendilerine ne bir insan ne de bir cin dokunmuştur. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Sanki onlar yakut ve mercandır. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? İyiliğin karşılığı da ancak işte böyle iyiliktir. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Bu ikisinden başka iki cennet daha vardır. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? İkisi de yemyeşil. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? İkisinde de gürül gürül akan iki su kaynağı bulunur. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Her ikisinde türlü meyveler, hurma ve nar var. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Oralarda huyu güzel, yüzü güzel kadınlar var.

Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Otağlarına kapanmış huriler var. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Onlardan önce kendilerine ne bir insan ne de bir cin dokunmuştur. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Yeşil, harikulade güzel yastıklara yaslanmışlardır. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Azamet ve kerem sahibi Rabbinin adı ne yücedir! Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Merhabalar, kıymetli Diyanet Radyoları dinleyicileri. Şu an itibariyle bizleri dinleyen kıymetli dostlar, radyo frekans ayarını, sesini bize göre ayarlayan aziz dostlar. Öncelikle Kur'an Hocası programımızdan, Diyanet Radyoları stüdyolarından, Ankara'dan hepinizi en kalbi, en samimi, en içten dileklerimle, Yüce Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Değerli dostlar, bugünkü dersimizde de yine Gâşiye suresinden okumaya devam ediyoruz. Gâşiye suresinin 12, 13, 14 ve 15. ayetlerini okuyacağız. 4 ayeti kerime. Her zaman olduğu gibi yine önce birlikte 3 defa okuyarak tekrar ediyoruz. Okuma alışkanlığımız gelişsin. Harflere ve kelimelere karşı yabancılığımız varsa onlarla daha iyi tanışalım, onlarla daha iyi buluşalım, onlara daha iyi hakkını verelim diye önce birkaç kez tekrar ediyoruz ayetleri. 592. sayfanın başında yer alıyor bu 4 ayeti kerime. Evet, birlikte okuyoruz, buyurun.
1: Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm.

0: وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة.
1: Tekrar okuyoruz.

0: مَرْفُوعَةٌ وَأَكْوَابٌ مَوْضُوعَةٌ وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ.
1: Evet, son kez tekrar ediyoruz. Tabii ki biraz daha hızlı.

0: ونمارق مصفوفة صدق الله العظيم.
1: Efendim Allah kabul eylesin. Dört ayeti kerimeyi üç defa birlikte tekrar ettik. Yine hem teknik açıdan hem de kelimeleri, harfleri okuma açısından paylaşacağım hususlar olacak. Sayfanın başındaki ilk ayetle başlıyoruz.
0: فيها عين جارية.
1: Bakınız, فيها bir kelime, عين bir kelime, جارية bir kelime.
0: فيها عين جارية.
1: Neden bunu söyleme ihtiyacı duydum? Kelimeleri ayırarak. Fiha aynun, burada belki çok yapılmazsa da cariyeh kelimesini okurken sanki ca artık met yaptıktan sonra cariyeh diye ra harfine vurgu şiddeti yaparak ayrı ayrı okuma durumunda olanlar için bir hatırlatma olsun diye. Demek ki cariyeh şeklinde değil, cariyeh. Hiç vurgu yapmadan, ses şiddeti vermeden, tek kelime çünkü. Başında o ayırımı yapıyoruz. Bakınız.
0: Fîhâ aynun câriye.
1: Dedik. Peki okumada dikkat edeceğimiz hususlar.
0: Fîhâ.
1: İki tane meddi tabii var. Aynı ölçüde.
0: Aynun.
1: Aynı unutmayalım.
0: Aynun cariyeh.
1: Cariyeh'te de ra ince okunmakta. Devam ediyoruz sonraki ayetle.
0: Fîhâ sürûrun.
1: Sürûrun. Sin ince. Ötresiyle birlikte bakınız verdiği sese.
0: Fîhâ sürûrun.
1: Diğer ra'lar kalın değil mi? Yani sinden sonraki ra'lar kalın.
0: Sururun merfu'a. Merfu'a.
1: Dedik. Harfleri ra ve ayn harflerinde merfu'a kelimesinde dikkate alıyoruz. Burada yalnız önceki ayetle ikinci ayetin birlikte okunması hususunda bir şey söyleyeceğim. Burası çok cali bir dikkattir. Şimdi birinci ayet yani Gâşiye suresinin 12. ayetinin sonu. Fîhâ aynun cariyeh. Burada cariyeh kelimesinin bitiminde vakf işaretlerinden mim harfi konmuş. Yani mim durağı. Mim durağı kıymetli dostlar. Vakfı lazım demektir ki hiçbir zaman için geçilmez burada. Onun için biz 12. ayetle 13. ayeti birleştirerek okuyamayız. Ayrı ayrı okumamız lazım. Mim duraklarının olduğu her yerde buna riayet ediyoruz. Demek ki mim duraklarının olduğu yerler mutlaka durulması gereken yerlerdir. Bu itibarla hemen bu anlatımımızdan ders çıkarması gereken ya da ben böyle hata yapıyordum deyip de düzeltmesi gerekenler şunu bilmeliler. Nefesimiz ne kadar yeterse yetsin, ne kadar uzun okuma arzumuz olursa olsun şunu yapamayız. Bakınız yapamayızı örnek veriyorum. Şöyle okuyamayız yani.

0: Böyle okuyamayız. Neden? Çünkü fiha aynun cariye. Burada mim var. Duracağız. Burada durulması lazım. Mananın bozulmaması için. Evet. Bir ve ikinci ayetleri okumuştuk. Üçüncü ayeti yani 14. ayet-i kerimeye geçiyoruz. Ve ekvabun mevdu'a. Ve ekvabun mevdu'a. Mevdu'a. Vav'dan sonra dat harfi ve kalın okunmalıdır. Mevdu'a. Mevdu'a. Son ayet-i kerime ise ve nemâriku mesfûfe. Nemâriku ra ince kaf kalın. Ve nemâriku mesfûfe. Mes, mes, mim üstünüyle me, mesfûfe diye okuyoruz. Evet kıymetli dostlar, bu hatırlatmalarımızı dikkate alarak buyurun bir kez daha bu dört ayet-i kerimeyi birlikte okuyalım. Bismillahirrahmanirrahim. Fiha aynun cariye. Fiha sururun merfu'a. وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة صدق الله العظيم. Evet, Allah kabul eylesin. Bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Bir sonraki dersimizde yeniden buluşmak dileğiyle hoşça kalınız. Allah'a emanet olunuz efendim.
1: Kur'an Hocası. Hazırlayan ve sunan Davut Kaya.
2: Burası Diyanet Kur'an Radyo, sözün başladığı yer.
1: Serlevha Ayetler, Araf Suresi 87. Ayet.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şuayb dedi ki, eğer içinizden bir grup bana gönderilene inanır, bir grupta inanmazsa, artık Allah aramızda hükmünü verinceye kadar sabredin. O, hükmedenlerin en iyisidir. Şüphesiz Allah doğruyu söyledi. Allah hüküm verenlerin en iyisidir. Hazreti Şuayb, Medyen halkının peygamberiydi. O kavmini ticaretteki haksız uygulamaları ve inananlara yaptıkları baskı sebebiyle uyarıyor, onları adil olmaya ve inananlara saygılı olmaya, onların hakkını yememeye davet ediyordu. Sonunda kavminden bir kısmı kendisine iman ederken, diğerleri de inkarcılıkta ve kötü davranışlarda ısrar etti. Şuayb, artık yapılacak tek şeyin bir süre sabretmek ve haklı olanı ortaya çıkaracak Allah'ın hükmünü beklemek olduğunu söyledi. Çünkü Allah, hüküm verenlerin en iyisidir. Bu ayetten alacağımız mesaj, hak dine çağıranların görevi sadece tebliğdir. Çağrıya rağmen hidayeti seçmeyen kişiler hakkındaki hüküm Allah'a aittir.

0: Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Medyen'e kardeşleri Şuayb'i gönderdik. Dedi ki, ey kavmim, Allah'a kulluk edin. Sizin ondan başka ilahınız yoktur. Size Rabbinizden açık bir delil gelmiştir. Artık ölçüyü tartıyı tam yapın. İnsanların mallarının değerini düşürmeyin. Düzene sokulduktan sonra yeryüzünde bozgunculuk yapmayın. Eğer inananlar iseniz bunlar sizin için daha hayırlıdır. İnananları tehdit edip Allah yolundan alıkoyarak ve onu eğri göstermek maksadıyla her yolun başında pusu kurup oturmayın. Düşünün ki siz az sayıdaydınız, sonra o sizi çoğalttı. Bozguncuların sonunun nasıl olduğunu da düşünün. Eğer içinizden bir grup bana gönderilene inanmış, bir grup da inanmamışsa, artık Allah aramızda hükmünü verinceye kadar sabredin. O hükmedenlerin en iyisidir.
0: Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Birden bize. Surelerin adını nasıl aldığı, kaç ayetten oluştuğu, anlamı ve sureler hakkındaki merak ettiğiniz her şey için Birden Bize programına davetlisiniz. Birden Bize hafta içi her gün saat 14.15'te Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: Her zaman doğru olmak. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Allah'a karşı gelmekten sakının ve doğrularla beraber olun. Tevbe Suresi 119. Ayet. Doğruluk, insanı söz, fiil ve niyetleriyle dürüst ve iyilikten yana olması anlamında kullanılan bir ahlaki kavramdır. Yüce Mevlamız, kulluğunun bilincinde olmamızı ve doğruluktan ayrılmamamızı istemektedir. Buna göre Rabbimizin emirlerine uyup sadıklarla, doğrularla beraber olmak dinimizin gereğidir. Doğru konuşup doğru yaşamak ve doğru yaşayanlarla beraber olmak Müslümanların özelliklerindendir. Doğruluk hayatımızın bütün yönlerini kuşatmalı ve her anında bulunmalıdır. Öyle ki 1. Niyetimizde doğru olmalıyız. Her şeyin başı niyet olduğu için niyetimizin doğru ve sadece Allah rızasına göre şekillenmesine dikkat etmeliyiz. İbadetlerimizde, sadakalarımızda, insanlarla ilişkilerimizde niyetimizin sadece Allah rızasını taşıması gerekir. 2. Konuşmalarımıza dikkat etmeli, bütün sözlerimizin doğru olmasına özen göstermeliyiz. İnsanları memnun etmek, hak ettiğimiz bir kazancı elde etmek ve benzeri nedenlerle hiçbir surette yalan konuşmamalıyız. 3. Davranışlarımızda doğru olmalıyız. İyi olduğuna inandığımız şeyleri yapmak ve kötü olduğuna inandığımız şeylerden uzak durmak da davranışlarımızın doğruluğudur. 4. Verdiğimiz kararlara bağlı kalmada doğru olmalıyız. Allah'ın rızasını kazanmak için bir karar verdiğimizde onu uygulamak, bu kararımıza bağlı kalmak ve ondan vazgeçmemek, farklı bir tavır sergilememek de doğruluktur. Mesela namaz kılmayan bir kimsenin namaza başlama kararı aldıktan sonra namazları terk etmemesi ve bu kararında sebat etmesi bu anlamda bir kararlılık ve doğruluktur. Buna göre doğruluk, niyetlerimizi, konuşmamızı,

0: ve davranışlarımızı ve verdiğimiz kararlara bağlılığımızı kapsamaktadır. Bu şekilde gerçekleşen bir doğruluk, erdem ve güzellik, Allah'a kul olmanın da gereğidir. Ayrıca dünya hayatında bize fayda sağlayacak en güzel şey doğruluktur. Çünkü doğruluk, bütün şartlarda güzel meyveler verir. Bize ve insanlığa fayda sağlayacak sonuçlar doğurur. Doğruluğumuzu sorgulamalı ve bu yönde kendimizi geliştirmeliyiz. Peygamber Efendimiz, "Sana şüphe veren şeyi terk et, emin olduğun şeye ulaşıncaya kadar git. Zira doğruluk, kalbin mutmain olmasıdır. Yalansa, insanın kalbinde kuşku uyanmasıdır." buyurmuştur. Bu hadis-i şerif, günahı alışkanlık haline getirmemiş Müslümanın kalbinin, dinin hoş görmediği şeylerin yapılması halinde rahatsız olacağını beyan etmektedir. Böyle bir kalp, Müslüman için yol gösterici olabilir. Çünkü Müslüman yalan konuştuğunda ve doğru olmayan bir davranış sergilediğinde, kalbinde bir tereddüt, bir rahatsızlık hissi oluşur. Doğru olduğunda ise içinde bir güven ve hoşnutluk ortaya çıkar. Kur'an-ı Kerim'de doğruluğun imanla birlikte zikredildiğini ve birçok ayette doğruluğa vurgu yapıldığını görüyoruz. Ayet-i Kerime'de bu anlamda, "Öyleyse emrolunduğun gibi dosdoğru ol. Beraberindeki tövbe edenler de dosdoğru olsunlar. Hak ve adalet ölçülerini aşmayın. Şüphesiz O, yaptıklarınızı hakkıyla görür." buyurulmuştur. Doğruluk, hayatımızda bir ilke olmalı. Bütün davranışlarımıza şekil veren ve en belirgin özellik olmalıdır. Milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy, şu beyitlerinde doğru sözlü olmamız gerektiğini ne güzel vurgulamıştır. "Şudur benim hayatta en beğendiğim meslek. Sözün odun gibi olsun, hakikat olsun tek." Doğru olanlar Allah'ın koruması altındadırlar. Allah-u Teala son ilahi kitabını insanların huzurunu sağlamak ve doğru yolda gitmelerini temin için göndermiştir. Aksi durum şeytana ve onun isteklerine uyma olarak kabul edilir. Doğruluktan ayrılmayanlara ne mutlu. Allah doğrularla beraberdir.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer. Aşr-ı Şerif. Numan Akbaş. Hadid Suresi 1-10. Ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Göklerde ve yerde bulunanlar Allah'ı tesbih etmektedir. O üstündür, her yaptığında hikmet vardır. Göklerin ve yerin hükümranlığı yalnız O'nundur. Hem hayat verir, hem öldürür. O'nun her şeye gücü yeter. O evvel ve ahir, zahir ve batındır. O her şeyi bilir. Gökleri ve yeri 6 günde yaratan, sonra arşa istiva eden O'dur. Toprağa giren ve ondan çıkan, gökten inen ve ona yükselen her şeyi bilir. Nerede olursanız olun, O sizinle beraberdir. Allah yaptıklarınızı görmektedir. Göklerin ve yerin hükümranlığı yalnız O'nundur. Ve bütün işlerin dönüp varacağı merci ancak Allah'tır. Geceyi gündüze katar, gündüzü de geceye katar. O kalplerde olanı çok iyi bilir. Allah'a ve Resulüne iman edin. O'nun size emanet olarak verdiklerinden başkaları için de harcayın. İçinizden iman edip böyle harcamada bulunanlara büyük mükafat vardır. Peygamber, Rabbinize iman etmeniz için çağrıda bulunup dururken, O da sizden kesin söz almışken, bir şeye inanmaktaysanız ne diye ona iman etmezsiniz? Sizi karanlıklardan aydınlığa çıkarmak üzere kuluna apaçık ayetler indiren O'dur. Kuşkusuz Allah size karşı çok şefkatli, çok merhametlidir. Göklerin ve yerin tamamı zaten Allah'a ait olduğu halde ne diye hala Allah yolunda harcama yapmıyorsunuz? İçinizden fetihten önce harcayan ve savaşanlar ötekilerle bir değildir. Onların derecesi daha sonra harcayan ve savaşanlardan üstündür. Bununla birlikte Allah her birine en güzel olanı vaat etmiştir. Allah yaptıklarınızdan tamamen haberdardır.
2: Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
1: Serlevha Ayetler. Ahzab Suresi 48. Ayet.
2: Euzu billahi mineşşeytanirracim.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kafirlere ve münafıklara boyun eğme. Onların eziyetlerine aldırma. Allah'a güvenip dayan. Vekil ve destek olarak Allah yeter. Şüphesiz Allah doğruyu söyledi. Vekil ve destek olarak Allah yeter. Ayette Hazreti Peygamber'in ve müminlerin Allah'ın emirlerini yerine getirirken kafir ve münafıklar tarafından bir takım sıkıntılara uğratılabileceklerine işaret edilmektedir. Müminlere bu tür durumlarda onların taleplerine uymamaları, karşılaşabilecekleri muhtemel sıkıntılara da katlanmaları ve dayanmaları emredilmektedir. Zira dayanılıp güvenilmeye Allah'tan ziyade layık olan hiçbir varlık yoktur. Bu ayetten almamız gereken mesaj, müminler din uğrunda çektikleri tüm eziyetlere rağmen rahat ve mutlu olmalıdırlar. Çünkü bu dünyada Allah'ın rahmeti olan bir peygamberi tanıyıp onun ümmeti olma lütfuna ermişlerdir. Ahirette ise akla hayale gelmez pek çok nimete nail olacaklardır.

0: Haşr-ı Şerif. İsmail Coşar. Ahzab Suresi 38 ila 48. ayetler.
1: Euzü billahi mineşşeytanirracim.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'ın kendisi için takdir ve emrettiği bir şeyi yerine getirme hususunda peygamber için bir sıkıntı ve sakınca olamaz. Allah'ın hükmü değişmez kaderdir. Daha önce gelip geçen Allah'ın vahyini insanlara ulaştıran, ondan çekinen, Allah'tan başka hiçbir kimseden çekinmeyen peygamberler hakkında da Allah'ın kanunu böyledir. Hesap sorucu olarak Allah kafidir. Muhammed, içinizden hiçbir erkeğin babası değildir. Fakat o, Allah'ın elçisidir ve peygamberlerin sonuncusudur. Allah her şeyi bilmektedir. Ey iman edenler! Allah'ı çok çok anın. Sabah akşam O'nun yücelik ve eşsizliğini dile getirin. Sizi karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için O size rahmetiyle lütufta bulunuyor. Melekleri de dua ediyor. O, müminlere karşı çok merhametlidir. Kendisine kavuştukları gün onları esenlik dileyerek selamlayacaktır ve onlar için değerli bir ödül hazırlamıştır. Ey peygamber! Seni tanık, müjdeci, uyarıcı, izniyle Allah'a çağırıcı ve etrafını aydınlatan bir Işık olarak gönderdik. Kendileri için Allah'ın büyük bir lütfunun bulunduğunu müminlere müjdele, inkarcılara ve ikiyüzlülere kulak asma. Onların sana verdikleri eziyete aldırma. Allah'a dayan ve güven. Güvenmek için Allah yeter. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Hayat rehberi Kur'an. Kur'an-ı Kerim'in mesajlarını günümüz insanının aklına, kalbine, idrakine sunan, Kur'an-ı Kerim'in bütünlüğü içerisinde güncel bir dil ve üslupla hazırlanan Hayat Rehberi Kur'an, her sabah saat 9'da Diyanet Kur'an Radyo'da. Özün Sözü.
1: Bismillahirrahmanirrahim. El-Hakku min Rabbike felâ tekûnenne minel mumterîn. Sadakallahu'l-Azîm.
2: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Gerçek Rabbinden gelendir. O halde sakın şüpheye düşenlerden olma.
3: Burası Diyanet Kur'an Radyo.

0: Diyanet Kur'an Radyo, sözün başladığı yer.
1: Kur'an-ı Kerim Meali. Eser, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendiren Bora Sivri.
2: Üçüncü cüz. Dinleyeceğiniz bu cüzde Yusuf suresi 53 ila 111. ayetler, Ra'd ve İbrahim surelerinin meali yer almaktadır.
3: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yine de ben nefsimi temize çıkarmıyorum. Çünkü nefis Rabbimin acıyıp koruması dışında daima kötülüğü emreder. Şüphesiz Rabbim çok bağışlayan, pek esirgeyendir. Kral dedi ki, onu bana getirin. Onu kendime özel danışman edineyim. Onunla konuşunca, bugün sen katımızda yüksek yeri olan güvenilir birisin, dedi. Yusuf da, beni ülkenin hazinelerine tayin et. Çünkü ben çok iyi korurum ve bu işi bilirim, dedi. Böylece Yusuf'a orada dilediği gibi hareket etmek üzere ülke içinde yetki verdik. Biz dilediğimiz kimseye rahmetimizi eriştiririz. Güzel davrananların mükafatını zayi etmeyiz. İman edip de sakınanlar için ahiret mükafatı daha hayırlıdır. Yusuf'un kardeşleri tahıl almak üzere gelip huzuruna girdiler. Kardeşleri onu tanımadıkları halde Yusuf onları tanımıştı. Yüklerini hazırlayınca, sizin baba bir kardeşinizi de bana getirin, dedi. Görüyorsunuz ki ben ölçeyi tam dolduruyorum ve ben iyi bir ev sahibiyim. Eğer onu bana getirmezseniz artık bende size verilecek tahıl yoktur. Yanıma yaklaşmayın. Kardeşleri, onu babasından isteyeceğiz. Kuşkusuz.

Ne kadar güvendiysem, bunun hakkında da size ancak o kadar güvenirim. En iyi koruyucu Allah'tır. O, acıyanların en merhametlisidir. Eşyalarını açtıklarında ödedikleri bedelin kendilerine geri verildiğini gördüler. Dediler ki, ey babamız, daha ne istiyoruz? İşte ödediğimiz bedel de bize geri verilmiş. Yine ailemize yiyecek getiririz, kardeşimizi koruruz ve bir deve yükü de fazla alırız. Çünkü bu getirdiğimiz az bir miktardır. Yakup şöyle cevap verdi. Aşılamaz engellerle kuşatılmanız hariç, onu bana mutlaka getireceğinize dair Allah adına yeminle kesin söz vermediğiniz takdirde onu sizinle beraber göndermem. Ona hepsi de kesin söz verince, söylediklerimize Allah şahittir, dedi. Sonra şunu söyledi. Oğullarım, şehre hepiniz bir kapıdan girmeyin, ayrı ayrı kapılardan girin. Ama Allah'tan gelecek hiçbir şeyi sizden savamam. Hüküm Allah'tan başkasının değildir. Ben yalnız ona güvenip dayandım. Güvenecek olanlar yalnız ona güvenip dayansınlar. Şehre babalarının kendilerine emrettiği şekilde girdiler. Ama bu Allah'tan gelecek hiçbir şeyi onlardan savacak değildi. Şu var ki Yakup'un içinde taşıyıp onlara açıkladığı kaygıyı gidermiş oldu. Şüphesiz o bizim kendisine öğrettiğimiz bir bilgiye sahipti. Fakat insanların çoğu bu hakikati bilmezler. Yusuf'un huzuruna girdiklerinde öz kardeşini yanına aldı ve ona gizlice "Ben gerçekten senin kardeşinim, onların yaptıklarına üzülme," dedi. Yusuf onlara yüklerini hazırlattığı zaman saraya ait bir su kabının kardeşinin yükü içine koydurdu. Sonra bir görevli, "Ey kafile, siz kesinlikle hırsızsınız," diye bağırdı. Kardeşleri onlara dönerek, "Ne arıyorsunuz?" dediler. "Kralın su kabını arıyoruz. Onu getirene bir deve yükü bahşiş var," diye cevap verdiler. İçlerinden biri, "Ben bu söze kefilim," dedi. Onlar, Allah'a and olsun ki bizim bu yerde fesat çıkarmak için gelmediğimizi siz de biliyorsunuz. Biz hırsız da değiliz, dediler. Görevliler, peki yalan söylüyorsanız sizde bunun cezası nedir, diye sordular. Onun cezası, kayıp eşya kimin yükünde bulunursa onun buna karşılık alıkonulmasıdır. Biz zalimleri böyle cezalandırırız, dediler. Bunun üzerine Yusuf, kardeşinin yükünden önce onların yüklerini aramaya başladı. Sonra da su kabını kardeşinin yükünden çıkardı. İşte biz Yusuf'a böyle bir tedbiri öğrettik. Yoksa Allah dileyip bunu öğretmeseydi, kralın kanununa göre kardeşini alıkoyamazdı. Biz dilediğimizi derecelerle yükseltiriz. Her bilenin üstünde daha çok bilen biri vardır. Dediler ki, eğer o çaldıysa daha önce onun kardeşi de çalmıştı. Yusuf onlara belli etmeksizin içinden şunları geçirdi. Asıl sizin durumunuz kötü. Allah sizin suçladığınız hususu çok iyi bilmektedir. Dediler ki, Efendimiz, gerçekten onun çok yaşlı bir babası var. Onun yerine içimizden birini alıkoy. Şüphesiz biz seni iyiliksever biri olarak görüyoruz. Yusuf, eşyamızı yanında bulduğumuz kimseden başkasını alıkoymaktan Allah'a sığınırız. Aksi halde biz gerçekten zulmetmiş oluruz, dedi. Ondan ümitlerini kesince görüşmek üzere bir kenara çekildiler. Büyükleri dedi ki, babanızın sizden Allah adına söz aldığını, daha önce de Yusuf hakkında işlediğiniz kusuru bilmiyor musunuz? Babam gelmeme izin verinceye veya benim için Allah hükmedinceye kadar bu yerden asla ayrılmayacağım. O hükmedenlerin en iyisidir. Babanıza dönün ve deyin ki, ey babamız, şüphesiz oğlun hırsızlık etti. Biz de ancak bilip gördüğümüze tanıklık ettik. Koruma sözü verdik ama bilgimiz dışında kalan olaylara karşı da onu koruyamazdık. İstersen orada bulunduğumuz şehrin halkına ve aralarında geldiğimiz kafileye de sor. Biz gerçekten doğru söylüyoruz. Babaları şöyle dedi. Hayır.

0: Nefisleriniz bu hususta sizi aldattı. Bana düşen artık güzel bir sabırdır. Umulur ki Allah onların hepsini bana getirir. Şüphesiz o çok iyi bilendir, hikmet sahibidir. Onlardan yüz çevirdi. Ah Yusuf'um ah, içim yanıyor diyordu. Sonunda üzüntüden gözlerine boz geldi. Artık kederini içine gömüyordu. Oğulları, Allah'a andolsun ki sen Yusuf'um diye diye sonunda ya hasta olacaksın ya da büsbütün helak olacaksın dediler. Yakup da şöyle dedi. Ben acımı ve kederimi ancak Allah'a arz ediyorum. Ve ben sizin bilmediklerinizi Allah'tan gelen bilgiyle biliyorum. Ey oğullarım! Gidin de Yusuf'u ve kardeşini iyice araştırın. Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin. Çünkü inkar edenlerden başkası Allah'ın rahmetinden ümit kesmez. Yusuf'un huzuruna girdiklerinde dediler ki, ey aziz, bizi ve ailemizi kıtlık bastı ve biz az bir bedelle geldik. Yine de bize talebimizi karşılayacak kadar ver. Bize bağışta da bulun.
1: Şüphesiz Allah bağış yapanları mükafatlandırır.
0: Yusuf, siz cahilliğiniz yüzünden Yusuf ve kardeşine yaptıklarınızı biliyor musunuz? Dedi. Yoksa sen gerçekten sen Yusuf musun diye sordular. O da evet dedi. Ben Yusuf'um, bu da kardeşim. Allah bize iyilik etti. Kim Allah'tan korkar ve sabrederse, şüphesiz Allah güzel davrananların mükafatını zayi etmez. Dediler ki, Allah'a and olsun, hakikaten Allah seni bize üstün kılmış. Gerçekten biz hataya düşmüşüz. Yusuf şöyle dedi, bugün yaptıklarınız yüzünüze vurulmayacak. Allah sizi affetsin. O merhametlilerin en merhametlisidir. Şu benim gömleğimi götürün de onu babamın yüzüne koyun. Gözleri görecek duruma gelir. Bütün ailenizi de bana getirin. Kafile Mısır'dan ayrılınca babaları, eğer bana bunamış demezseniz, inanın ben Yusuf'un kokusunu alıyorum dedi. Yanındakilerse, vallahi sen hala eski şaşkınlığındasın dediler. Müjdeci gelince, gömleği yüzüne koyar koymaz Yakup tekrar görür hale geldi. Dedi ki, ben size Allah tarafından sizin bilmediklerinizi bilirim demedim mi? Ey babamız, bizim günahlarımızın affını dile. Çünkü biz gerçekten hata ettik, dediler. Yakup, sizin için biraz sonra Rabbimden af dileyeceğim. Şüphesiz o çok bağışlayan, pek esirgiyendir, dedi. Yusuf'un yanına girdiklerinde anne babasını bağrına bastı ve Allah'ın izniyle Mısır'a güven içinde girin, dedi. Anne babasını makamına çıkardı. Hepsi onun huzurunda yere kapandılar. Yusuf dedi ki, babacığım, işte daha önce gördüğüm rüyanın manası buymuş. Rabbim onu gerçekleştirdi. Doğrusu Rabbim bana lütuflarda bulundu. Beni zindandan çıkardı. Sizi çölden çıkarıp buraya getirdi. Üstelik şeytan benimle kardeşlerimin arasını bozduktan sonra. Şüphesiz Rabbim dilediğine çok lütufkardır. Kuşkusuz o çok iyi bilendir, hikmet sahibidir. Ey Rabbim! Bana iktidar verdin ve bana rüyaların yorumunu da öğrettin. Ey gökleri ve yeri yaratan! Dünyada da ahirette de beni yönetip himaye eden sensin. Müslüman olarak canımı al ve beni iyi kulların arasına kat. İşte bu kıssa gayb haberlerindendir. Onu sana vahyediyoruz. Onlar tuzak kurmak üzere ittifak ettikleri zaman sen onların yanında değildin. Sen ne kadar inanmalarını istesen de insanların çoğu inanmazlar. Halbuki sen bunun karşılığında onlardan bir ücret de istemiyorsun. Kur'an herkes için ancak bir hatırlatma ve öğüttür. Göklerde ve yerde nice deliller vardır ki onlar bu delillerden yüz çevirerek geçip giderler. Onların çoğu ortak koşmadan Allah'a iman etmezler. Allah tarafından onlara kuşatıcı bir azabın gelmesi veya onlar farkında olmaksızın kıyametin ansızın kopması karşısında kendilerini güvende mi hissediyorlar? De ki, işte bu benim yolumdur. Ben ne yaptığımı bilerek Allah'a çağırıyorum. Ben ve bana uyanlar bunu yapıyoruz. Allah'ı ortaklardan tenzih ederim. Ve ben ortak koşanlardan değilim. Senden önce de şehir halkı içinden seçip kendilerine vahyettiğimiz kişilerden başkasını peygamber göndermedik. İnkarcılar yeryüzünde dolaşıp da kendilerinden öncekilerin sonunun nasıl olduğunu görmediler mi? Günahtan sakınanlar için ahiret yurdu elbette daha iyidir. Hala aklınızı kullanmıyor musunuz? Nihayet peygamberler ümitlerini yitirip de kendilerinin yalancı sayıldıklarını anladıkları sırada onlara yardımımız gelir ve dilediğimiz kimse kurtuluşa erdirilir. Fakat suça gömülmüş olanlardan azabımız geri çevrilmez. Andolsun onların kıssalarında akıl sahipleri için ibretler vardır. Kur'an uydurulabilecek bir söz değildir. Fakat o, kendinden öncekiler için onay, her şey için detaylı açıklama, iman eden toplum için bir rahmet ve bir hidayettir.
1: Rad Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Elif, Lam, Mim, Ra. İşte kitabın ayetleri. Rabbinden sana indirilen gerçeğin ta kendisidir. Fakat insanların çoğu inanmaz. Gökleri görebileceğiniz bir direk olmaksızın yükselten, sonra arşa istiva eden, güneşi ve ayı emrine boyun eğdiren Allah'tır. Her biri belirlenmiş bir vakte kadar akıp gitmektedir. İşleri Allah düzenliyor, ayetleri de açıklıyor ki Rabbinize kavuşacağınıza kesin olarak inanasınız. Yeryüzünü enine boyuna uzatan, onda sabit dağlar ve ırmaklar meydana getiren, orada meyvelerin her birinden çifter çifter yaratan O'dur. Geceyi de gündüzün üzerine O bürüyüp örtüyor. Düşünen insanlar için şüphesiz bütün bunlarda ibretler vardır. Yeryüzünde birbirine komşu parçalar, üzüm bağları, ekinler, sürgünlü çatallı ve tek gövdeli hurma ağaçları vardır. Hepsi bir tek suyla sulanır. Böyleyken üründe bir kısmını bir kısmına üstün kılarız. İşte bunlarda akıllarını kullanan insanlar için ibretler vardır. Eğer şaşacağın bir şey varsa o da onların biz toprak olduğumuz zaman gerçekten yeniden mi yaratılacakmışız demeleridir. Onlar Rablerini inkar edenlerdir. Onlar boyunlarında demir halkalar bulunanlardır. Onlar cehennemliklerdir. Orada ebedi kalacaklardır. Senden iyilik yerine bir an önce kötülüğün gelmesini istiyorlar. Oysa onlardan önce nice benzerleri gelip geçmiştir. Şüphesiz Rabbin insanları zulümlerine rağmen bağışlayandır. Şüphesiz Rabbinin azabı da çok çetindir. İnkarcılar, ona Rabbinden bir mucize indirilse ya diyorlar. Sen ancak bir uyarıcısın. Her topluluğunda bir kılavuzu vardır. Allah her dişinin karnında neyi taşıdığını, rahimlerin neyi eksiltip neyi artıracağını bilir. Onun katında her şey bir ölçüye bağlıdır. O, görüneni de görünmeyeni de bilir. O, büyüktür, yücedir. Sizden sözü gizleyenle, onu açıkça söyleyen, geceliğin gizlenenle, gündüzün yürüyen, ona göre eşittir. Kişinin önünde ve arkasında Allah'ın emriyle onu kayıt ve koruma altına alan takipçiler vardır. Bir toplum kendisininkini değiştirmedikçe Allah onlarda bulunanı değiştirmez. Allah herhangi bir toplumun başına bir kötülük gelmesini diledi mi artık onun geri çevrilmesi mümkün değildir. Onların Allah'tan başka yardımcıları da bulunmaz. Size korku ve ümit duyguları içinde şimşeği gösteren ve yağmur dolu bulutları meydana getiren O'dur. Gök gürültüsü Allah'ı överek tenzih eder. Onun korkusundan dolayı melekler de buna katılır. Onlar Allah hakkında tartışıp dururken O yıldırımlar gönderip bunlarla dilediğini çarpar.

onun azabı pek şiddetlidir. Dua edilmeye layık olan odur. Onun dışında el açıp dua ettikleri şeyler onların hiçbir isteğini karşılayamazlar. Onlar ancak ağzına gelsin diye iki avucunu suya doğru açıp yalvaran kimse gibidir. Halbuki bu yoldan su asla onun ağzına gelecek değildir. Kâfirlerin duası hep boşa gider. Göklerde ve yerde bulunanlar ve bunların gölgeleri sabah akşam isteseler de istemeseler de Allah'a secde ederler. Göklerin ve yerin Rabbi kimdir diye sor. Allah'tır diye de cevap ver. Sonra de ki, öyleyse onu bırakıp da kendilerine bile fayda sağlama veya zararı önleme gücüne sahip olmayanları veliler yerine mi koyuyorsunuz? Sor onlara. Hiç körle gören bir olur mu? Yahut karanlıklarla aydınlık eşit olur mu? Yoksa Allah'ın yarattığı gibi yaratan ortaklar buldular da bu iki yaratma arasındaki benzerlikten dolayı mı şaşırdılar? De ki, her şeyi yaratan Allah'tır. O birdir, karşı konulamaz güce sahiptir. O gökten su indirdi. Su vadiler dolusunca sel olup aktı. Bu sel, üste çıkan köpüğü taşıyıp götürdü. Yaktıkları ateşin üzerine koyup eriterek, süs eşyası veya alet yapmak istedikleri madenlerden de üste böyle köpük çıkar. İşte Allah hakla batıla böyle misal verir. Köpük atılıp gider. İnsanlara fayda veren şeye gelince o dünya durdukça durur. İşte Allah böyle misaller getirir. Rablerinin emrine uyanlar için mükafatın en güzeli vardır. Ona uymayanlara gelince, eğer yeryüzünde olanların tamamı ve ek olarak bir misli daha onların olsa kurtuluş için onu mutlaka feda ederlerdi. Onlar var ya, hesabın en kötüsü işte onları bekliyor. Varacakları yer de cehennemdir. Orası ne kötü kalacak yerdir. Sana Rabbinden indirilenin hak olduğunu görüp bilen kimse görmeyen gibi olur mu? Bunu ancak akıl sahipleri anlar. Onlar Allah'a verdikleri sözü yerine getirirler. Yeminlerini asla bozmazlar. Onlar Allah'ın korunmasını emrettiği bağı koruyan, Rablerine saygıda kusur etmeyen, hesabın kötü sonuç vermesinden korkan kimselerdir. Ve onlar Rablerinin rızasını elde etmek için sabreden, namazı dosdoğru kılan, kendilerine rızık olarak verdiklerimizden Allah yolunda gizli açık harcayan, kötülüğü iyilikle savan kimselerdir. İşte dünya hayatının güzel sonu, cennet sadece onlarındır. O güzel son, babalarından, eşlerinden ve çocuklarından layık olanlarla birlikte girecekleri adn cennetleridir. Melekler de sabretmenize karşılık elde ettiğiniz esenlik daim olsun. Dünya yurdunun ardından ulaştığınız sonuç ne güzel oldu diyerek her kapıdan onların yanına girerler. Allah'a verdikleri sözü pekiştirdikten sonra bozanlar, Allah'ın korunmasını emrettiği bağı koparanlar ve yeryüzünde fesat çıkaranlar var ya, işte rahmetten mahrum olmak da onlar içindir. Dünyanın kötü sonu da onlar içindir. Allah, dilediği kimselere rızkı bollaştırır da daraltır da. Onlar dünya hayatıyla sevinip mutlu oluyorlar. Oysa ahiretin yanında dünya hayatı geçici bir faydadan başka bir şey değildir. İnkarcılar, ona Rabbinden bir mucize indirilseydi ya diyorlar. De ki, Allah dilediğini saptırır, kendisine yöneleni de gerçeğe ulaştırır. Bunlar iman edenler ve Allah'ı zikrederek gönülleri huzura kavuşanlardır. Bilesiniz ki gönüller ancak Allah'ı zikrederek huzura kavuşur. İman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanlara ne mutlu!
varılacak güzel yurt onlar içindir. İşte seni de kendilerinden önce nice benzerlerinin gelip geçtiği bir ümmete gönderdik ki sana vahyettiğimizi onlara okuyasın. Onlarsa Rahman'ı inkar ediyorlar. De ki, benim Rabbim O'dur. Ondan başka ilah yoktur. Sadece O'na güvenip dayandım. Dönüşte yalnız O'nadır. Eğer gelmesi sebebiyle dağların yürütüldüğü veya yerin parçalandığı yahut ölülerin konuşturulduğu bir Kur'an olsaydı yine inanmazlardı. Fakat bütün işler Allah'a aittir. Müminler bilmezler mi ki Allah dileseydi bütün insanları hidayete erdirirdi? Allah'ın vaadi gelinceye kadar inkar edenler yaptıklarından dolayı ya hep felaketle yüz yüze olacaklar veya felaket onların yurtlarını çepeçevre kuşatacak. Allah vaadinden asla dönmez. Andolsun senden önceki peygamberlerle de alay edildi. Ancak ben inkar edenleri bir süre serbest bıraktım. Sonra da onları yakaladım. Görülsün işte azabım nasılmış. Herkesi hak ettiğine göre yönetip gözeten Allah hiç başkalarıyla bir olur mu? Bir de ona ortaklar koşuyorlar. De ki, söyleyin bakalım onların isimlerini. Onlar kimlermiş, ne yapmışlar? Siz Allah'a yeryüzünde bilmediği bir şey mi bildiriyorsunuz? Yoksa içi boş sözler mi ediyorsunuz? Doğrusu inkar edenlere tuzakları güzel göründü de doğru yoldan saptırıldılar. Allah'ın saptırdığı kimseyi doğru yola iletecek yoktur. Onlar için dünya hayatında büyük bir azap vardır. Ahiret azabıysa elbette daha çetindir. Onları Allah'a karşı koruyacak kimse de yoktur. Takva sahiplerine vaad olunan cennetin özellikleri şöyledir. Zemininden ırmaklar akar. Yemişleri ve gölgesi süreklidir. İşte bu, günahtan çekinenlerin mutlu sonudur. İnkar edenlerin sonuysa ateştir. Kendilerine kitap verdiğimiz bazı kimseler, sana indirilen vahiyden memnun olurlar. Fakat inanç gruplarından onun bir kısmını inkar eden de vardır. De ki, bana sadece Allah'a kulluk etmem ve ona ortak koşmamam emrolundu. Ben yalnız ona çağırıyorum ve dönüş de yalnız onadır. Biz Kur'an'ı işte böyle Arapça bir hüküm ve hikmet olarak indirdik. Sana bu ilim geldikten sonra eğer onların arzularına uyarsan bil ki Allah tarafından senin ne bir dostun ne de bir koruyucun olur. Andolsun senden önce de peygamber göndermiş, onlara da eş ve çocuklar vermiştik. Allah'ın izni olmadan hiçbir peygamber mucize getiremez. Süreli her şeyin bir kaydı vardır. Allah dilediğini siler, dilediğini de yerinde bırakır. Ana kitap onun katındadır. Onlara haber verdiğimiz azabın bir kısmını sana ister gösterelim, ister bundan önce seni vefat ettirelim. Senin görevin sadece tebliğ etmektir. Hesaba çekmek bize aittir. Bizim yeryüzünü etrafından nasıl eksiltip durdurduğumuzu görmüyorlar mı? Allah hükmeder, onun hükmünü denetleyecek yoktur. Onun hesaba çekmesi de hızlıdır. Onlardan öncekiler de tuzak kurmuşlardı. Oysa bütün tedbirlere hakim olan Allah'tır. O, herkesin neyi hak ve elde ettiğini bilir. İnkar edenler, dünya hayatından kimin kazançlı çıkacağını yakında anlayacaklardır. O inkarcılar, sen peygamber değilsin diyorlar. De ki, sizinle benim aramda şahit olarak bir Allah, bir de kitap bilgisine sahip olanlar yeter. İbrahim Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Elif, Lam, Ra. Bu, Rablerinin izniyle insanları karanlıklardan aydınlığa,

0: Güçlü ve övgüye layık olan Allah'ın yoluna çıkarman için sana indirdiğimiz kitaptır. O Allah ki göklerde ve yerde ne varsa hepsi O'nundur. Şiddetli azaptan dolayı inkarcıların vay haline. Onlar dünya hayatını ahirete tercih eden, Allah yolundan alıkoyan ve onu eğri göstermek isteyenlerdir. İşte onlar derin bir sapkınlık içindedirler. İstisnasız her peygamberi kendi kavminin diliyle gönderdik ki onlara açık açık anlatsın. Bundan sonra Allah dilediğini sapkınlık içerisinde bırakır, dilediğini de doğru yola iletir. O güçlüdür, hikmet sahibidir. Musa'yı da kavmini karanlıklardan aydınlığa çıkar ve Allah'ın onlara yaşattığı güzel günleri hatırlat diye mucizelerimizle göndermiştik. Bunda çok sabreden, çok şükreden herkes için alınacak ibretler vardır. Musa kavmine şöyle demişti: Allah'ın size lütfettiği nimeti hatırlayın. Hani o sizi Firavun'un adamlarından kurtarmıştı. Onlar size işkencenin en kötüsünü reva görüyor, erkek çocuklarınızı kesiyor, kızlarınızı sağ bırakıyorlardı. Bunlarda size Rabbinizden büyük bir imtihan vardı. Hani Rabbiniz, eğer şükrederseniz size nimetimi daha çok vereceğim, nankörlük ederseniz hiç şüphesiz azabım pek şiddetlidir diye bildirmişti. Yine Musa, siz ve bütün yeryüzündekiler nankörlük etseniz dahi bilin ki Allah kimseye muhtaç değildir, övgüye layıktır demişti. Sizden öncekiler Nuh, Ad ve Semud kavimleriyle onlardan sonra gelenler hakkındaki bilgiler size ulaşmadı mı? Onları tam olarak ancak Allah bilir. Peygamberleri onlara mucizeler getirdi de ellerini ağızlarına götürüp getirerek biz size gönderilene inanmıyoruz. Bizi kendisine çağırdığınız şeye karşı derin bir kuşku içindeyiz dediler. Peygamberleri gökleri ve yeri yaratan Allah hakkında bir şüphe mi var? O günahlarınızı bağışlamak için size bir çağrıda bulunuyor ve size belli vakte kadar da süre veriyor dediler. Onlar, siz de bizim gibi sadece insansınız. Bizi atalarımızın tapmış olduğu ilahlardan uzaklaştırmak istiyorsunuz. O halde bize açık bir delil getirin diye cevap verdiler. Peygamberleri onlara şöyle dediler: doğrusu biz de sizin gibi sadece insanız. Fakat Allah kullarından dilediğine lütufta bulunur. Allah'ın izni olmadan bizim size bir delil getirmemiz mümkün değildir. Müminler ancak Allah'a dayansınlar. Üstelik bize yollarımızı göstermiş olduğu halde ne diye biz Allah'a dayanıp güvenmeyelim? Sizin bize verdiğiniz eziyete elbette göğüs gereceğiz. Tevekkül edenler yalnız Allah'a dayanıp güvensinler. İnkarcılar peygamberlerine, andolsun ya dinimize dönersiniz ya da sizi kesinlikle yurdumuzdan çıkarırız dediler. Bunun üzerine Rableri onlara, o zalimleri elbette helak edeceğiz ve onlardan sonra sizi mutlaka o yurda yerleştireceğiz. Bu lütuf, huzuruma çıkmanın kaygısını taşıyan ve tehdidimden çekinenler içindir diye vahyetti. Peygamberler yardım istediler ve sonunda bütün inatçı zorbalar hüsrana uğradı. Ardından da cehennem gelecek. Orada zorbaya yanan gövdelerden sızan su içirilecektir. Onu yutmaya çalışacak fakat boğazından geçiremeyecektir. Ona her taraftan ölüm gelecek ama ölmeyecektir. Ardından da oldukça ağır bir azap vardır. Rablerini inkar edenlerin yapıp ettikleri, fırtınalı bir günde rüzgarın savurduğu kül gibidir. Kazandıklarından hiçbir fayda göremezler. İşte bu derin bir sapkınlıktır. Allah'ın gökleri ve yeri hikmetli olarak yarattığını görmüyor musun? O dilerse sizi yok edip yerinize yeni varlıklar getirir. Allah'a göre bu zor bir şey değildir. Hepsi Allah'ın huzuruna çıkacaklar. Zayıflar, büyüklük taslamış olanlara diyecekler ki, Biz size uymuştuk. Şimdi siz Allah'ın azabından küçücük bir şeyi bizden savabilir misiniz? Ötekiler şöyle cevap verecekler. Allah bizi doğru yola iletmiş olsaydı biz de sizi iletirdik. Şimdi sızlansak da katlansak da fark etmez. Bizim için artık sığınacak bir yer yok. Allah'ın hükmü yerine getirilince şeytan şöyle der. Şüphesiz Allah size gerçek bir vaatte bulunmuştu. Ben de size bir söz verdim ama yalancı çıktım. Aslında benim sizi zorlayacak gücüm yoktu. Benim yaptığım size çağrıda bulunmaktan ibaretti. Siz de benim çağrıma uydunuz. O halde beni kınamayın. Kendinizi kınayın. Ne ben sizi kurtarabilirim, ne de siz beni kurtarabilirsiniz. Ben daha önce beni Allah'a ortak koşmanızı kabul etmemiştim. Doğrusu zalimler için elem verici bir azap vardır. İman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanlar, Rablerinin izniyle içinde ebedi kalacakları ve altından ırmaklar akan cennetlere konulacaklar ve orada selamla karşılanacaklardır. Allah'ın nasıl bir misal getirdiğini görmedin mi? Güzel sözü, kökü sabit, dalları gökte olan güzel bir ağaca benzetti. O ağaç, Rabbinin izniyle her zaman meyvesini verir. Öğüt alsınlar diye Allah insanlara böyle misaller getirmektedir. Kötü sözün misali de kökü yerden sökülmüş, ayakta duramayan kötü bir ağaçtır. Allah sağlam söze iman edenleri hem dünya hayatında hem de ahirette sağlam tutar. Allah zalimleri de şaşırtır ve Allah dilediğini yapar. Allah'ın lütfettiği nimete nankörlükle karşılık verip sonunda toplumlarını helake uğrayacakları yere, cehenneme sürükleyenleri görmedin mi? Oraya girecekler, orası ne kötü karargah. Allah'a ortaklar koştular ki halkı onun yolundan saptırsınlar. De ki, biraz daha oyalanın, sonunda döneceğiniz yer ateştir. İman eden kullarıma söyle. Alım satımın bulunmadığı, dostluğun fayda vermediği o gün gelmeden önce namazlarını dosdoğru kılsınlar. Onlara verdiğimiz rızıklardan Allah rızası için gizli ve açık harcasınlar. Gökleri ve yeri yaratan, gökten su indirip onunla size rızık olarak türlü türlü ürünler çıkaran Allah'tır. İzniyle denizde yüzüp gitmeleri için gemileri emrinize veren, nehirleri sizin için faydalı olacak şekilde yaratan O'dur. Düzenli seyreden güneşi ve ayı sizin için yararlı kılan, geceyle gündüzü faydalanacağınız biçimde yaratan O'dur. O size istediğiniz her şeyi verdi. Allah'ın nimetlerini saymaya kalksanız başa çıkamazsınız. Şu bir gerçek ki insanoğlu çok zalim, çok nankördür. İbrahim şöyle dua etmişti. Rabbim, bu şehri güvenli kıl. Beni ve çocuklarımı putlara tapmaktan uzak tut. Rabbim, putlar insanlardan birçoğunun sapmasına sebep oldu. Bundan böyle kim bana uyarsa o bendendir. Kim de bana karşı gelirse artık sen çok bağışlayan, pek esirgeyensin. Ey Rabbimiz, ben zürriyetimden bir kısmını senin kutsal evinin Kabe'nin yanında tarıma elverişli olmayan bir vadiye yerleştirdim. Bunu yaptım ki Rabbim namazı kılsınlar. İnsanların gönüllerini onlara meylettir ve çeşitli ürünlerden onlara rızık ver ki şükretsinler. Rabbimiz, şüphesiz ki sen gizlediğimizi de açıkladığımızı da bilirsin. Yerde ve gökte hiçbir şey Allah'a gizli kalmaz. Yaşlılığıma rağmen bana İsmail'i ve İshak'ı armağan eden Allah'a hamdolsun. Şüphesiz Rabbim duaları kabul edendir. Rabbim, beni ve soyumdan gelecek olanları namazı devamlı kılanlardan eyle. Rabbimiz, duamı kabul et. Rabbimiz, hesap kurulacağı gün beni, anamı, babamı ve müminleri bağışla. Sakın Allah'ı zalimlerin yaptıklarından habersiz sanma. O sadece onların işini bir güne erteliyor ki, o gün gözler dehşetten dışarı fırlamış. Başları yukarıya kalkık, bakışları bir noktaya sabitlenmiş, zihinleri bomboş kalmış olarak toplanma yerine koşarlar. Kendilerine azabın geleceği, bu yüzden zalimlerin, "Rabbimiz bize kısa bir süre daha ver de senin davetine uyalım, peygamberlere tabi olalım" diyecekleri ve onlara, "Sizin için bir yok oluş bulunmadığına daha önce yemin etmemiş miydiniz?" diye sorulacağı güne karşı insanları uyar. Ve sizden önce batılı seçerek kendilerine kötülük edenlerin yurtlarına yerleşmiştiniz. Onlara ne yaptığımız sizin için açıkça belli oldu. Size misaller de getirdik. Tuzaklarını Allah bilip dururken onlar tuzaklarını kurmaya devam ettiler. Oysa onların tuzaklarıyla dağlar yıkılıp yok olacak değildi. O halde sakın Allah'ın peygamberlerine verdiği sözden cayacağını sanma. Allah güçlüdür, kimsenin yaptığını yanına bırakmaz. Bir gün gelecek, yer başka yere, gökler de başka göklere dönüştürülecek. İnsanlar gücüne karşı durulamaz olan bir tek Allah'ın huzuruna çıkacaklardır. O gün suçluların sıra halinde zincirlere vurulmuş olduklarını göreceksin. Onların giysileri katrandandır. Yüzlerini de ateş bürüyecektir. Allah herkese hak ettiğini vermek için bunu yapacaktır. Kuşkusuz Allah'ın hesabı çabuktur. İşte bu, bütün insanlara bununla hem uyarılsınlar, hem Allah'ın ancak bir tek ilah olduğunu bilsinler, hem de akıl sahipleri öğüt alsınlar diye yapılmış bir bildirimdir.
1: Yusuf Suresi 53 ila 111. ayetlerle Ra'd ve İbrahim surelerinin yer aldığı 13. cüzün mealini dinlediniz.
2: Kur'an-ı Kerim Meali. Eser: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendiren: Bora Sivri.
3: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
2: Aşr-ı Şerif. Ahmet Güler. Nebe Suresi 31 ila 40. ayetler.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İtaatsizlikten sakınmış olanlar için artık murada erme zamanıdır. Bahçeler, üzüm bağları, gencecik yaşıt kızlar, içki dolu kadehler. Orada ne boş bir söz ne de yalan işitirler. Bunlar Rabbinin bol bol lütfettiği karşılıktır, bağıştır. O göklerin, yerin ve ikisi arasında bulunanların Rabbidir. O Rahmandır. İnsanlar onun huzurunda izinsiz ve asılsız konuşmaya yetkili olamayacaklar. Ruh ve meleklerin saf saf olup durduğu o gün, Rahman'ın izin verdiklerinden başkası konuşamayacak. Konuşan da doğruyu söyleyecektir. İşte bu kesin olarak gelecek gündür. O halde kim dilerse Rabbine varan bir yol tutsun. Biz insanın önceden yapıp ettiklerine bakacağı, inkarcının da keşke toprak olsaydım diyerek dövüneceği gün gerçekleşecek olan yakın bir azaba karşı sizi uyardık. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
1: Serlevha Ayetler. Nisa Suresi 110. Ayet.
2: Euzu billahi mineşşeytanirracim.

0: علما. صدق الله العظيم.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kim bir kötülük yapar yahut kendine zulmeder, sonra da Allah'tan bağışlama dilerse, Allah'ı çok bağışlayıcı ve çok merhamet edici bulur. Şüphesiz Allah doğruyu söyledi. Allah bağışlanma isteyeni geri çevirmez. Hem iyilik hem de kötülük yapmaya meyilli olarak yaratılan insan, kimi zaman ilahi buyruklardan uzaklaşarak bazı hatalar yapabilir. Acelecilik, öfke, mal kazanma hırsı ve eğlence tutkusu gibi hususlar, insanı günaha en çok düşüren nedenler arasındadır. Gerek kendi içgüdüleri, gerekse şeytanın verdiği vesveselerle bir günah işleyen kişi, bundan pişmanlık duyar ve vakit kaybetmeden samimi bir şekilde tövbe edebilirse, sanki hiç günah işlememiş gibi olur. Allah, kullarına karşı çok merhametlidir. O, günah işleyenleri hemen cezalandırmaz, tövbe etmeleri için süre verir. Bu ayetten almamız gereken mesaj, günahından samimi bir şekilde tövbe edenin, Allah tarafından affedileceğine hiçbir şüphe yoktur.

0: Aşr-ı Şerif. Ferruh Muştuer. Nisa suresi 105 ila 112. ayetler.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim.

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İnsanlar arasında Allah'ın sana gösterdiğine göre hükmedesin diye hakkı içeren kitabı sana indirdik. Hainlerden taraf olma. Allah'tan mağfiret dile. Şüphesiz Allah çok yarlıgayıcı, ziyadesiyle esirgeyicidir. Kendilerine hıyanet edenleri savunma. Çünkü Allah hainliği meslek edinmiş günahkarları sevmez. İnsanlardan gizlerler de razı olmadığı sözü geceden kurup düzdüklerinde yanlarında olan Allah'tan gizleyemezler. Allah onların bütün yapıp ettiklerini kuşatmaktadır. Haydi siz dünya hayatında onlara taraf çıkıp savundunuz. Ama kıyamet günü Allah'a karşı onları kim savunacak yahut onlara kim vekil olacak? Kim bir kötülük yapar veya nefsine zulmeder de sonra Allah'tan mağfiret dilerse Allah'ı çok yarlıgayıcı ve esirgeyici bulacaktır. Kim bir günah işlerse onu ancak kendi aleyhine işlemiş olur. Allah her şeyi bilmektedir. Büyük hikmet sahibidir. Kim de bir hata veya günah işler, sonra onu bir suçsuzun üzerine atarsa, şüphesiz ağır bir iftira suçunu ve apaçık bir günahı yüklenmiş olur. Azim olan Allah doğru söyledi.

Diyanet Kur'an Radyo, sözün başladığı yer. Kur'an Yolu Türkçe Meal ve Tefsir. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren Nisan Kumru.

Merhaba sevgili dinleyenler. Kur'an Yolu Türkçe Meal ve Tefsir adlı eserden Ali İmran suresinin tefsirini kaldığımız yerden okumaya devam ediyoruz. Ali İmran suresi 54. ayetin tefsiri. Tuzak diye çevirdiğimiz mekr kelimesi sözlükte bozgunculuk için gizli gizli çaba harcamak, plan yapmak, tuzak kurmak, tedbir almak, bir işi dört başı mamur yapmak gibi anlamlara gelir. Tuzak kurdular cümlesiyle Hazreti İsa'yı öldürmek isteyenlerin hazırladıkları planlara işaret edildiği genellikle kabul edilir. Razi burada Allah'ın dinini gizleme ve yok etme amacıyla kurulan tuzakların kastedilmiş olabileceğini de belirtir. Din düşmanlarının kurdukları tuzakların karşılıksız kalmayacağını vurgulamak üzere ve mekera fiilinin hainleri nereden geldiğini anlayamayacakları biçimde cezalandırma manasını da içermesine binaen, Yüce Allah'ın onların planlarını boşa çıkaran tedbirleri için de bu fiil kullanılmıştır. Bu tür karşılık vermeye Arap edebiyatında müşakele denir. Başka bir ayette kurulan bu tuzağa karşılık olmaksızın da mekr kelimesi Yüce Allah'a izafe edilmiş ve onun azabına karşı güven duygusu içinde olmanın ne kadar yanlış olduğu belirtilmiştir. Bununla birlikte bazı bilginler bunu da takdiri müşakele olarak adlandırmışlardır. Mekr kelimesi Kur'an'da kötü sıfatıyla birlikte de kullanıldığından ve sözlükte tedbir alma ve bir işi sağlam yapma anlamları da taşıdığından Allah en iyi tuzak bozucudur diye çevirdiğimiz cümle şöyle de açıklanır. Cenab-ı Allah'ın mekri kullarınınkine benzemez. Hayra ve adalete yöneliktir. Mahiyetine tam olarak nüfuz edilemez, önüne geçilemez. Öte yandan İslam inançlarıyla ilgili eserlerde Allah Teala'nın inkarcı ve günahkar kişilere kendi kendilerini aldatan ve girdikleri hüsran bataklığında daha çok batmalarına yol açan nimet ve imkanlar vermesi anlamına gelen istidraç kavramıyla mekr arasında

kıyamet gününe kadar inkar edenlerden üstün kılacağım. Sonra dönüşünüz bana olacak. İşte ayrılığa düşüp durduğunuz hususlarda aranızda hükmü o zaman ben vereceğim. İnkar edenleri dünyada da ahirette de şiddetli bir azaba çarptıracağım. Onların hiç yardımcıları da olmayacak. İman edip iyi davranışlarda bulunanlara gelince, Allah onlara mükafatlarını eksiksiz verecektir. Allah zalimleri sevmez. İşte bu sana okuduğumuz apaçık delillerdir, hikmet dolu sözlerdir. (55.) Ayetin Tefsiri. Hazreti İsa'nın dünya hayatının son bulması ve nezd-i ilahiye yükseltilmesi konusu, onun öldürüldüğü ve çarmıha gerildiği iddialarıyla yakından ilgili olduğundan, Nisa suresinin 155-158. Ayetlerinin tefsirinde ele alınacak. 58. ayette geçen netlu fiilinin mastarı olan tilavet, okuma ve anlatma manalarına gelir. İşte bunlar manasını taşıyan zâlike kelimesiyle, daha önceki ayetlerde bildirilen haberlere işaret edildiği genellikle kabul edilir. Elmalılı ise bunun 55. ayette değinilen ihtilaf konusuna dair hükme işaret ettiği anlayışından hareketle, ayete işte o hüküm, biz onu sana okuyoruz şeklinde mana vermiştir. Delillerden maksat, Kur'an ayetleri olabileceği gibi, Hz. Muhammed'in peygamberliğini destekleyen deliller de olabilir. Zira Hz. Peygamber'in okuma yazma bilmediği ve yetiştiği ortamın koşulları dikkate alındığında, bu haberleri bu biçim ve içerikte verebilmesinin ancak ilahi vahiy almasıyla izah edilebileceği anlaşılır. Bir başka anlatımla bu gayb haberlerini verebilmesi onun peygamberliğini ortaya koyan mucizelerdendir. Hikmet dolu sözler diye çevirdiğimiz Ez-Zikrul Hakim tamlamasında geçen zikir kelimesi sözlükte öğüt verme, anma, hatırlama, hatırlatma gibi anlamlara gelir. Burada bu kelimeyle Kur'an-ı Kerim'in kastedildiği görüşü hakimdir ve bu görüş Kur'an'ı zikri hakim olarak niteleyen bir hadisle ve İbni Abbas'tan gelen bir rivayetle desteklenmiştir. Diğer bir görüşe göre burada zikirden maksat bütün ilahi kitapların kaynağı olan levh-i mahfuzdur. Zikirden maksadın Kur'an-ı Kerim olduğu kanaatini taşıyan müfessirler bunun sıfatı olarak geçen el-hakim kelimesini hakim, hükümlerin ana kaynağı, hikmetle dolu, hakimane bir üsluba sahip ve muhkem yani eksiği gediği olmayan gibi manalarda açıklamışlardır. Başka bir izaha göre burada Kur'an-ı Kerim sahibinin sıfatıyla nitelendirilmiştir. Âl-i İmran Suresi 59-63. Ayetlerin Meali. Allah nezdinde İsa'nın durumu Adem'in durumu gibidir. Onu topraktan var etti, sonra ona ol dedi ve oluverdi. Gerçek Rabbinden gelendir. Öyleyse kuşkulananlardan olma. Sana gelen bu ilimden sonra her kim bu konuda seninle tartışmaya kalkışırsa de ki, gelin çocuklarımızı ve çocuklarınızı, kadınlarımızı ve kadınlarınızı, kendimizi ve kendinizi çağıralım. Sonra da Allah'ın laneti yalancıların üzerine olsun diye dua edelim. İşte bunlar gerçek haberlerdir. Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Muhakkak ki Allah, evet O, mutlak güç ve hikmet sahibidir. Eğer yine yüz çevirirlerse, kuşkusuz Allah bozguncuları çok iyi bilmektedir. Âl-i İmran Suresi 59. Ayetin Tefsiri. Hz. İsa'nın babasız olarak dünyaya gelmesi, Hristiyanlığın teolojik esaslarını etkileyen ve mensupları arasında asırlar boyu şiddetli tartışmalara yol açan bir olay olma özelliğini korumuştur. Surenin nüzul sebebi açıklanırken belirtildiği üzere, Necran heyeti ile Hz. Peygamber arasında Hristiyanların inanç esasları konusunda bir tartışma cereyan etmiş, bu tartışma sırasında heyettekilerden kimi Hz. İsa'dan, Allah'ın oğlu kimi de üçün üçüncüsü şeklinde söz etmişlerdi. İşte bu heyete okunan ve Hristiyanların inançlarındaki yanlışlıkları ortaya koyup bu konudaki gerçekleri haber veren ayeti kerimelerden sonra burada Hz. İsa'nın bir insan olduğuna ve ilahi iradenin bu yönde olduğu bilindikten sonra onun babasız dünyaya gelmesinin yadırganacak bir husus olmaktan çıkması gerektiğine
Hazreti Adem örneğine değinilerek dikkat çekiyor.

0: gerekilmektedir. İslam alimleri bu ayeti açıklarken, mümin kişi için Hazreti İsa'nın bu şekilde dünyaya gelmiş olduğunu kabullenmede bir sorun bulunmadığını belirtip, başlıca iki hususa işaret ederler. A. Bu mümkünattandır, yani meydana gelmesi aklen imkansız denebilecek bir husus değildir. Yüce Allah da bütün mümkünata kadirdir. Peygamberin haber verdiği bir hususta müminin tereddüdü olmaz. B. Ayet-i Kerime'de işaret edildiği üzere Hazreti Adem'in anasız ve babasız meydana gelmesi kabul edildiğinde Hazreti İsa'nın da babasız dünyaya gelmesi kolaylıkla kabul edilir. Adem'in ana baba olmadan yaratılmış olduğu, Hristiyanlar da dahil, insanlığın büyük çoğunluğunca kabul edilen bir gerçektir. Ayetin başında ve sonunda Allah'ın bir şeyin olmasını murad etmesi halinde hemen meydana geliverdiği ve onun kudretini engelleyecek hiçbir güç bulunmadığı noktasında iki olay arasındaki benzerliğe değinilmiş, ayetin ortasında ayrıca Hazreti Adem'in topraktan yaratıldığı belirtilmiştir. Bunun yanı sıra bazı müfessirler ayeti yorumlarken, Hazreti İsa'nın babasız dünyaya gelmesi olayını felsefi yönden ve pozitif bilim açısından da izah etmeye çalışmışlardır. Ancak açıklamaların bir kısmı bu konuda pozitif bilim terimleriyle söz söyleyenlerin arttığı bir ortamda zihinlerde meydana gelen tereddütleri giderme ve inkarcıların fikirlerindeki çelişkileri ortaya koyan imkan dahilindeki tasavvurları gösterme veya bilimin ışığında bu ilahi mucizeyi evrenin düzenindeki kanunlara yaklaştırarak açıklamaya çalışma amacı taşımaktadır. Fakat kanaatimizce Hazreti İsa'nın babasız dünyaya gelmiş olmasını izah için bu tür delillere başvurmaya ihtiyaç yoktur. Çünkü bu ayet-i kerime Hazreti İsa'nın yaratılışının diğer insanların yaratılış biçiminden farklı olduğuna, Hazreti Adem'i anasız babasız topraktan yaratmaya kadir olan Yüce Allah'ın bir başkasını babasız yaratmaya evleviyetle kadir olduğuna, bunun içinde sadece ol buyruğunun yeterli olduğuna dikkat çekerek başka bir izah aramaya gerek olmadığını ortaya koymuş olmaktadır. Öte yandan söz konusu açıklamaların bir kısmını Meryem suresinin 17-21. Ayetleriyle bağdaştırmak mümkün değildir. Sonuç olarak şunu söylemek mümkündür. Meryem suresinin 21. ayetinde belirtildiği üzere ilahi irade, Hazreti İsa'nın insanlık için bir delil, bir mucize kılınmasını ve babasız olarak dünyaya gelmesini murad etmiştir. Bunun nasıl gerçekleşebileceğini hayret ve çevresinden gelecek ithamlar sebebiyle endişe içinde soran ilk kişi de Hazreti Meryem olmuştur. Bu soruya verilen cevapta ise bunun Allah için çok kolay olduğu, Yüce Allah'ın dilediğini yarattığı ve bir sonucun meydana gelmesi için ol buyurmasının yeterli olduğu belirtilmiştir. Başka açıklama yapılmamıştır. Bu konuda bilgi veren Âl-i İmrân suresindeki ayetler kümesinin sonunda ''Gerçek Rabbinden gelendir. Öyleyse kuşkulananlardan olma.'' buyrularak Resulullah'ın şahsında bütün müminlerden Yüce Allah'tan gelen bilgiye mutlak teslimiyet içinde inanmaları istenmiş, Meryem suresindeki ayetler kümesinin sonunda da bu konuda şüpheci davrananlar kınanmış, ayrıca Allah'ın çocuk edinebileceği fikri şiddetle reddedilerek onun hükmettiği sonucun sadece ol buyruğuna bağlı olduğu tekrar hatırlatılmıştır. Bu ayetle 7. ayet arasında bağ kurarak Hazreti İsa'nın yaratılışı konusunu yorumlayan Elmalılı'nın bu açıklamalarını şöyle özetlemek mümkündür. Surenin başında akıl sahiplerine ve ilimde derinleşmiş kişilere anlatıldığı üzere hak olan vakalar ve onları ifade eden ayetler muhkemat ve müteşabihat şeklinde iki kısma ayrılır. Muhkemat hem duyu organlarıyla hem aklen hiçbir tereddüt duyulmaksızın alınırlar ve onlar kendi kendilerini izah ederler. Müteşabihat da şüpheye düşmeksizin alınırlar fakat bunlar kendi kendilerini izah edemezler. Sadece kendilerine uygun muhkem bir misale veya bir kanuna döndürülerek izah ve tevil olunurlar. Gerçek misali bulunmadıkça yapılan teviller yanlış olur, yalan olur, aldanmak, aldatmak ve gerçeği tahrif olur. Hazreti İsa vakasına gelince, 1. Hazreti İsa'nın zatı, yani böyle bir beşerin var olduğu ve yaşamış bulunduğu muhkem bir husustur. Beşikteki çocukluk döneminden yetişkinlik çağına kadar pek çok insan, özellikle İsrailoğulları onu görmüş, onunla konuşmuş, kimi sevmiş, kimi sevmemiş ama sevsin sevmesin hepsi yalanlanamayacak bir ifade birliği içinde bu insanın yaşadığına tanıklık etmişlerdir. 2. Hazreti İsa'nın İbni Meryem olduğu, yani Hazreti Meryem'den doğduğu da muhkem bir husustur. Tabii ki bu birincisiyle aynı türden bir müşahede değildir. Fakat kabul edile gelen adetler çerçevesinde herhangi bir şahsın annesinden doğmasına ilişkin bilgiyi sağlayan delil neyse bu Hazreti İsa için de böyledir. 3. Hazreti Meryem'in bir erkekle cinsel ilişkide bulunmaksızın Hazreti İsa'nın onun rahminde yaratılmış olması ise gerçekte imkan dışı sayılamayacak fakat örnekleri görülmediğinden istisnai, yadırganabilen ve münferit bir olaydır. Bu sebeple müteşabih bir vakıadır. İşte bu ayeti kerimede bu olay, akıl sahiplerinin nazarında kesin olarak sabit bulunan muhkem bir örneğe, asli bir maddeye, ezel ve ebedde doğruluğu kuşku götürmez bir kanuna bağlanarak gerçek tevhili gösterilmiştir. Dolayısıyla İsa, insanlığın atası Adem'e, diğer Adem oğullarından daha fazla benzerlik taşıyıp dururken, böyle insan olmaz, olamaz diye inkar etmek veya ezelden ebede hiçbir benzeri bulunma ihtimali olmayan mutlak irade ve güç sahibi Allah Teala'ya benzetmeye kalkıp çelişkilere düşmek yahut seviyesiz örneklere bağlayarak iftira yoluna sapmak için hiçbir bilimsel zorunluluk yoktur. Ayet-i Kerime'de ol emrinden sonraki merhale için geçmiş zaman fiili kullanılmayıp geniş zaman fiilinin kullanılması, Adem'in oluşum şeklinin göz önüne getirilmesi içindir. Bu gibi durumlarda muzari fiiline başka türlü mana verilmesi isabetli olmaz. Bu sebeple mealinde ayete sonra ona ol dedi ve olu verdi şeklinde mana verilmiştir. Kur'an Yolu Türkçe Meal ve Tefsir adlı eserden Ali İmran suresinin tefsirini kaldığımız yerden okumaya devam edeceğiz. Bir sonraki programda buluşuncaya dek esen kalınız.
1: Kur'an Yolu Türkçe Meal ve Tefsir. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren Nisan Kumru.
2: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.

0: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
1: Serlevha Ayetler. Bakara Suresi 254. Ayet.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Alım-satım, dostluk ve aracılığın olmadığı bir gün gelip çatmadan, Allah'ın size verdiklerinden onun için harcama yapın. Kâfirler, zalimlerin ta kendileridir. Şüphesiz Allah doğruyu söyledi. Ahirette geçerli akçe, infak. İnsanlar dünyada bir şeye ihtiyaç duyduklarında ya bunu satın alırlar, ya dostlarından karşılıksız temin ederler, ya da bir yabancıdan araya bir dostu veya tanıdığı koyarak elde ederler. Ayete göre ahiret hayatında bu üç imkandan hiçbiri mevcut değildir. Sadece amel defterlerini ibadet ve infaklarla dolduranlar orada güzel bir karşılık göreceklerdir. Amel defterleri boş olursa, dostluk ve aracılarla orada işleri yürütmek, ihtiyaçları gidermek mümkün değildir. Bu ayetten alacağımız ilk mesaj, dünya ahiretin tarlasıdır. Bu bakımdan dünyadaki temel gayret ve çabamız, ahirette geçerli olan şeylere yönelik olmalıdır. Bir diğer mesajsa, ahirette geçerli akçe, bu dünyada elde edilen iman, salih amel ve infaktır.

0: Kerim Öztürk. Bakara Suresi 254 ila 256. ayetler.
1: Thank you.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Alım, satım, dostluk ve aracılığın olmadığı bir gün gelip çatmadan Allah'ın size verdiklerinden onun için harcama yapın. Kâfirler zalimlerin ta kendileridir. Allah, ondan başka ilah yoktur. Diridir. Her şeyin varlığı ona bağlı ve dayalıdır. Ne uykusu gelir ne de uyur. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi O'nundur. O'nun izni olmadıkça katında hiçbir kimse şefaat edemez. Onların önlerinde ve arkalarında olanları O bilir. O'nun ilminden hiçbir şeyi dilediği müstesna kimse bilgisi içine sığdıramaz.

0: Onun kürsüsü gökleri ve yeri içine almıştır. Onları korumak kendisine zor gelmez. O yücedir, mutlak büyüktür. Dinde zorlama yoktur. Doğru eğriden açıkça ayrılmıştır. Artık kim sahte ilahları reddeder de Allah'a inanırsa kopmayan sağlam bir kulpa yapışmıştır. Allah her şeyi işitir ve bilir.
1: Azim olan Allah doğru söyledi.

Her gün özel bir konunun ayet ve hadislerle açıklandığı bir program. Din görevlisiyle 365 gün. Toplum içinde aktif olarak çalışan din görevlilerimize rehber olabilmesi amacıyla özel olarak hazırlanmış Türkiye Diyanet Vakfı yayınlarından Din Görevlisiyle 365 Gün isimli eser, her gün saat 8.30'da Diyanet Kur'an Radyo'da.

0: Bir ayet, bir yorum. Eser, Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren Nisan Kumru.
1: Aile olmak.

0: Ey insanlar! Sizi bir tek nefisten yaratan ve ondan da eşini yaratan, ikisinden birçok erkek ve kadın üretip yayan Rabbinize itaatsizlikten sakının. Nisa suresi 1. ayet. Allah insanı tek bir nefisten yaratmış, sonra ondan eşini var etmiştir. Bu iki cinsin birlikteliğinden insan nesli üremeye başlamıştır. Cenab-ı Hak, yaratılışın bir erkek ve kadın üzerinden devamına ve bu konunun önemine, onu kendi varlığının delillerinden sayarak dikkat çekmektedir. Rum suresinde ve min ayatihi formundaki ayetlerde insanları Allah'ın varlığından haberdar edecek ve onun birliğini, büyüklüğünü anlamaları için alamet, işaret sayacak deliller peş peşe sıralanmıştır. İnsanın topraktan yaratılışı, beşer olarak yeryüzüne yayılması, dillerin ve renklerin çeşitliliği gibi bir takım özellikler hep Allah'ın varlığının delilleridir. İnsanın kendisiyle huzura kavuşacağı bir eşe olan ihtiyacı da Allah'ın dilemesiyle mümkün olmuştur. Kendileriyle huzur bulasınız diye sizin için türünüzden eşler yaratması, aranızda bir sevgi ve merhamet var etmesi de onun varlığının delillerindendir. Şüphesiz bunda düşünen bir toplum için ibretler vardır. Rum Suresi 21. Ayet. Eşi kendi cinsinden yaratılan insan, bu haliyle Rabbinin varlığına delil olan bir ayettir. Kadın ve erkek, yaratılışın temel unsuru olan insanın birbirini tamamlayan iki parçasıdır. Biri olmadan diğeri hep eksiktir. Eşlere Allah tarafından birbirlerini teskin etmek, huzura kavuşturmak gibi bir misyon yüklenmiş, bunun için de sevgi ve merhamet duygularıyla süslenmişlerdir. Ayette geçen ve sevgi olarak tercüme ettiğimiz mevette kelimesi, müfessirlere göre eşler arasındaki cinsel birliktelikten, rahmetse evlattan kinayedir. Farklı fiziksel ve ruhsal özelliklerle yaratılmış olmalarına rağmen, Allah'ın içlerine verdiği çekim gücü, kadın ve erkeği birbirine yaklaştırır. Ayette kadın ve erkek için var edildiği söylenen sevgi, insanın maddi, merhamet manevi yönünü besleyen duygularıdır. Sevgi eşleri birbirine bağlayan, merhametse yavaş yavaş gelişen, nezaket ve hoşgörü temelli duygusal yaklaşımlardır. Kadın ve erkek birbirlerinin örtüsüdür. Allah, "Onlar sizin için elbisedir. Siz de onlar için elbisesiniz" buyurarak, kadın ve erkeğin birbirleriyle bağının ne kadar sıkı olduğunu göstermiştir. Eşler birbirine bir elbisenin bedene yakınlığı kadar yakındır. Elbise örter, ısıtır, gizler, güzelleştirir. Nikah bağıyla bağlanan eşler de birbirleri için günaha karşı kalkan olur, ayıp ve kusurlarını örterler. Birbirlerini korurlar. Bedensel ve zihinsel ihtiyaçlarını karşılıklı olarak giderirler. Olumsuz gibi görünse de aralarındaki çekişme ve tartışmalar bile çiftleri hayatın sorunlarına karşı güçlendirir. Aile birliğinin temeli evliliktir. Bir kadın ve bir erkeğin kurduğu yuva zamanla büyür, önce çocuklar sonra torunlarla şenlenir. Muhkem bir kaledir yuva, korur, kollar, ısıtır, büyütür. Önce kadın ve erkek birbirine örtü olmuştur, sonra kanatlarının altında büyüttüklerini. Aile genişledikçe hareket alanları çoğalır. Sevgi, saygı, merhamet, yardımlaşma, güven gibi insani ihtiyaçlar aile içinde giderilir. Hazreti Peygamber evlenmiş, evliliği teşvik etmiş, kişi evlendiğinde dininin yarısını tamamlamıştır. Diğer yarısı içinde Allah'tan korksun buyurarak, evliliğin insanı günahtan korumak suretiyle dini hayatına olumlu etkisini dile getirmiştir. Yine dünyalık nimetlerden uzak kalarak kendilerini yalnızca ibadete vermek isteyen, bununla birlikte evlilik bağından da uzaklaşanları uyarmıştır. Evlenmek benim sünnetimdir. Kim benim sünnetime uygun davranmazsa benden değildir. Evlenin. Çünkü ben kıyamet günü diğer ümmetlere karşı sizin çokluğunuzla iftihar edeceğim. Ailenin toplum ve fert için gerçekleştirdiği fonksiyonlar, onu yeri doldurulamaz ve alternatifi olmayan bir kurum yapar. İnsanların maddi ve manevi yönden gelişmesine katkı sağlayan evlilik nimetinin sürekliliği, onun sağlam temeller üzerine kurulmasıyla mümkündür. Kadın ve erkeğin evleneceği kişide aradığı özellikler, sahip oldukları nitelikler üzerinden şekillenir. Zenginlik, güzellik, statü, kariyer ve benzeri seküler beklentiler evlilikte huzur için yeterli değildir. Dindarlık, güzel ahlak, uyum, anlayış, fedakarlık ve kişilik sahibi olma, sağlam bir aile kurumu için önde gelen vasıflardır. Hazreti Peygamber eş seçiminde dindarlığı öncelemeleri gerektiğini vurgulamıştır. Kadınla dört şeyi için evlenilir: malı, soyu, güzelliği ve dini. Sen dindar olanını seç ki iki elin bereket görsün. Kadın ve erkek arasında toplumsal bir takım deformasyonlarla ortaya çıkarılan rekabet duygusu, hem fertlere hem de topluma zarar verecek boyuta ulaştığında, önce aile, sonra toplum yok olmakla karşı karşıya kalmaktadır. Kadın ve erkek arasındaki mevedde ve rahmet Allah'tan, onların birbirine karşı buğzuysa şeytandandır. İnsan cinsiyet üzerinden birbiriyle yarıştırılamayacak kadar değerlidir. Toplum için kadın ya da erkek değil, birey önceliklidir. Geçmişin güç üzerinden yaptığı cinsiyet vurgusu, yani bir tarafı diğerinden daha fazla yüceltme, günümüzde haklar üzerinden ve yine tek taraflı yürütülmekte, böylece aynı hataya düşülmektedir. Ailenin teşekkülü ve varlığını sürdürebilmesi için eşler arasındaki sevgi ve saygıyı beslemek, onları birbirinin rakibi değil, tamamlayıcısı olarak görmek, ilahi iradeye uygun bir tutumdur, teşvik edilmelidir.
1: Bir ayet, bir yorum. Eser, Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren Nisan Kumru.
2: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
1: Serlevha Ayetler. Hac Suresi 23. Ayet.

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İman edip iyi işler yapanlarıysa Allah, altlarından ırmaklar akan cennetlere koyacaktır. Orada onların giysileri de ipektir. Şüphesiz Allah doğruyu söyledi. Dünya ve ahiret mutluluğunu elde etmek. İnsanı yoktan yaratan ve doğru yolu gösteren Allah, ona hür iradesiyle seçim yapma imkanı tanımıştır. Bu seçim, Allah'a itaat yönünde olduğu gibi, isyan yönünde de olabilmektedir. Tercihini isyandan tarafa kullanan kişi, bunun karşılığını, itaatten yana kullanan da mükafatını görecektir. İşte bu ayette, Allah'ın hoşnutluğuna uygun davranışlarda bulunanların hem bu dünyada nimetlere kavuşacakları hem de ahirette en itibarlı mevkilere yerleşecekleri bildirilmektedir. Bu ayetten almamız gereken birinci mesaj, insan dünyadaki tercihlerinin sonuçlarını görecektir. Almamız gereken bir diğer mesajsa, insanın itaate yönelmesi, onun hem dünya hem de ahiret mutluluğuna ermesini sağlar. Aşr-ı Şerif. Davut Kaya. Hac Suresi 19 ila 24. ayetler.
2: Euzü billahi mineşşeytanirracim.

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şu ikisi Rableri hakkında çekişip duran iki taraftır. Bunlardan inkarcı olanlar için ateşten giysiler biçilmiştir. Başlarının üstünden de kaynar su dökülecektir. Bununla karınlarının içindekiler ve derileri eritilir. Onlar için bir de demirden sopalar vardır. Istıraptan ötürü oradan çıkmaya her teşebbüs ettiklerinde oraya geri döndürülecekler ve onlara "Tadın bakalım bu yakıcı azabı" denilecek. İman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanları ise Allah altından ırmaklar akan cennetlere koyacaktır. Onlar orada altın bilezik ve incilerle süsleneceklerdir. Orada onların giysileri de ipektir. Onlar sözün güzeline yönelmişler ve övgüye en layık olan Allah'ın yoluna iletilmişlerdir. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Hayat rehberi Kur'an. Kur'an-ı Kerim'in mesajlarını günümüz insanının aklına, kalbine, idrakine sunan, Kur'an-ı Kerim'in bütünlüğü içerisinde güncel bir dil ve üslupla hazırlanan Hayat Rehberi Kur'an, her sabah saat 9'da Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: Kin gütmek cennet ehline yakışmaz. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Biz onların kalplerinde kin namına ne varsa söküp attık. Altlarından da ırmaklar akar. Hamd bizi buna eriştiren Allah'a mahsustur. Eğer Allah'ın bize eriştirmesi olmasaydı biz hidayete erişmiş olamazdık. Andolsun Rabbinizin peygamberleri bize hakkı getirmişlerdir derler. Onlara, işte yaptığınız iyi işler sayesinde kendisine varis kılındığınız cennet diye seslenilir. A'raf suresi 43. ayet. Yüce Rabbimiz okuduğumuz ayeti kerimede cennet ehlini her türlü kötü duygu ve düşüncelerden, bilhassa toplumsal sevgi ve kardeşliğin en büyük düşmanlarından olan kin ve öfkeden arındıracağını ifade etmektedir. Bu sebeple cennet, yüce kitabımızın ifadesiyle barış ve esenlik yurdu olacak, orada bulunanların ayaklarının altından cennet ırmakları akacak. Onlar ruhlarını arındıran, kendilerini cennetin güzelliklerine kavuşturan Yüce Mevla'ya şükür ve minnetlerini, bize bu nimete kavuşturan Allah'a hamdolsun. Allah bize doğru yola iletmeseydi, kendiliğimizden doğru yolu bulacak değildik diyerek dile getireceklerdir. Bu ruhani arınmışlık ve cennet nimetleri, kuşkusuz Allah'ın büyük bir lütfudur. Fakat o lütfa, sadece iman ve hayırlı amellerle ulaşılabildiği için Allah'a hamd eden cennet ehline işte size cennet. Yapmış olduğunuz iyi amellere karşılık ona varis kılındınız diye seslenilecektir. Yüce Rabbimiz mağfiretini ve genişliği göklerle yer arası kadar olan cennetini kendilerine vaat ettiği kullarının özelliklerini sayarken onların öfkelerini yenen ve insanlara hoşgörüyle muamelede bulunan kimseler olduklarına işaret etmektedir. Bu da bize içinde kin ve öfkenin bulunmayacağı cennetin yolunun daha dünyadayken cennetteymişçesine kin ve öfkeden uzak bir hayat sürmekten geçtiğini göstermektedir. Kin ve nefretin cennet ehline yakışmaması, bu duyguların müminler arasındaki kardeşlik bağlarını zayıflatıcı olmasından kaynaklanmaktadır. Cennete girmeyi mümin olmaya, kamil anlamda mümin olmayı da birbirini sevmeye bağlayan sevgili Peygamberimiz, iman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe de gerçek anlamda iman etmiş olamazsınız şeklindeki ifadeleriyle imanın gereği olan sevginin bulunduğu kalpte kin ve nefrete yer olmayacağına işaret buyurmaktadır. İnsanlar olarak bizler, kızma, sinirlenme, sevgi ve sevinme gibi bir takım duygularla yaratılmış olmamızın yanında, bu duygularımızı meşru çerçevede tutmamızı sağlayacak, akıl ve iman gibi iki önemli kontrol mekanizmasıyla da donatılmış bulunmaktayız. Günlük hayatımızda hislerimizi müsbet veya menfi yönlerde harekete geçirecek birçok olayla karşılaşmamız mümkündür. Bu gibi durumlarda yüce yaratıcının murakabesinde olduğumuzu hatırlamalı, imanımız gereği sabırlı, vakarlı ve sağduyulu hareket etmemiz gerektiğini unutmamalıyız. Zira Yüce Mevlamız, Rahman'ın kulları diyerek övgüyle bahsettiği kişilere yeryüzünde vakarla hareket etmeleri, kendini bilmezlerin sataşmalarına selam sözcüğüyle karşılık vermeleri ve sabırlı olmaları karşılığında cennetin en yüce makamlarını hazırladığını haber vermektedir. Zaten yüce yaratıcının hoşnutluğunu ve ebedi mutluluğu yakalamak için kısacık hayatımızda yapmamız gereken önemli ve büyük vazifeleri düşündüğümüzde ne kin tutmaya ne de kin tutmaya sebep olacak davranışlara vaktimiz olacaktır.
2: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer. Aşr-ı Şerif. Metin

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İnkar edenler, gökler ve yer bitişik iken onları ayırdığımızı ve her canlıyı sudan yarattığımızı görmezler mi? Hala inanmayacaklar mı? Yeryüzüne onları sarsmasın diye sağlam dağlar yerleştirdik. Kolayca yollarını bulabilsinler diye orada vadiler, yollar açtık. Gökyüzünü korunmuş bir tavan yaptık. Onlar ise gökyüzünün işaretlerine sırt çevirmektedirler. O geceyi, gündüzü, güneşi, ayı yaratandır. Her biri bir yörüngede yüzmektedir. Senden önce de hiçbir insana ölümsüzlük vermedik. Şimdi sen ölürsen onlar ebedi mi kalacaklar? Her can ölümü tadacaktır. Denemek için sizi kötü ve iyi durumlarla imtihan ederiz. Sonunda bize geleceksiniz. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Diyanet Kur'an Radyo, sözün başladığı yer. Kur'an-ı Kerim Meali. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendiren İbrahim Bildir. Dördüncü cüz. Dinleyeceğiniz bu cüzde Hicr ve Nahl surelerinin meali yer almaktadır.
1: Hicr suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Elif, Lam, Ra. Bunlar kitabın, apaçık Kur'an'ın ayetleridir. Zaman olacak, İnkar edenler keşke Müslüman olsaydık diye hayıflanacaklar. Bırak onları. Yesinler, yararlansınlar, boş ümit oyalasın onları. Yakında bilecekler. Biz hiçbir toplumu kendilerine gönderilmiş belli bir kitap olmadan helak etmedik. Hiçbir ümmet kendi ecelini ne öne alabilir ne de erteleyebilir. Dediler ki, ey kendisine vahiy gelen adam, sen kesinlikle cinlere kapılmış birisin. Doğru söyleyenlerden sen bize melekleri getirseydin ya. Biz melekleri ancak açık gerçekle indiririz. O zaman da onlara artık süre tanınmaz. Kesin olarak bilesiniz ki bu kitabı kuşkusuz biz indirdik. Ve onu mutlaka koruyan da yine biziz. Andolsun senden önce de eski topluluklar arasından elçiler göndermiştik. Onlara bir peygamber geldiğinde muhakkak onunla alay ederlerdi. İşte onu, Kur'an'ı inkarcıların kalplerine inanmadıkları halde böyle yerleştiririz. Nitekim daha öncekilere de bu ilahi kanun uygulanmıştır. Onlara gökten bir kapı açsak da oradan yukarı çıksalar, yine de herhalde gözlerimiz perdelendi, hatta bize büyü yapılmış olmalı derler. Andolsun biz gökte yıldız kümeleri oluşturduk ve seyredenler için ona güzel bir görünüm verdik. Onları her kovulmuş şeytana karşı koruduk. Ancak kulak hırsızlığı yapmaya kalkışan olursa, onu da parlak bir